Rabbi ile konuştu. Bu hususta kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Resulullah için bütün melekler salavat getirirler. Bütün mahlukat da salavat getirirler. Böyle yüksek bir zatın miracında, bedenen veya ruhen olmasında şüpheye gerek yok. Bu beden, göz ve kulaklar günde bir defa değil, 400 kere miraç yapabilir. Buna şüphe etmemek gerekir. Allahü Teala bir hadisi kutsi'de, "Ey Habibim, sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım." buyuruyor. Bu hadisi kutsi bunun doğru olduğunu gösterir, buyurdu. Talebelerinden birisi şöyle anlatır. Bir gece rüyamda şöyle gördüm. Bursa'nın uzak kasabalarından olan birkaç kişi, Bursa'da bir evliya var. Allahü Teala'nın izniyle ne hacetin varsa verilmiş diyerek ona doğru gidiyorlardı. Ben de yatakta yatıyordum. Onların dediklerini duyunca aralarına katılarak ben de duasını alayım diye onlarla birlikte Bursa'ya gittim. Dergaha girip Emir Sultan'ı görünce bayılmışım. Aklım başına gelince ayağa kalkacak takati kendimde bulamadım. Emekliye Emir Sultan'ın huzuruna vardım ve "Sultanım, beni talebeliğe kabul edin," dedim. "Kabul eyledik," diyerek mübarek elleriyle sırtımı sıvazladılar. Heyecanla uyandım. Doğru anneme giderek rüyamı anlattım. Bana, "Sen hemen o büyük velinin yanına koş. Himmetine kavuşarak duasını al," dedi. Hemen yola çıktım. Bir grup insanın rüyamdaki gibi, "Gidip Emir Sultan'ı ziyaret edelim, onun duasını alalım," diye konuşup yürüdüklerini gördüm. Aralarına katılarak rüyamdaki gibi sırayla dergaha girip huzurlarına çıktık. Emir Sultan'ın mübarek nazarlarına kavuşunca aklım başımdan gitti. Düşüp bayıldım. Aklım başıma gelince ayağa kalkamayıp emekleyerek ayak uçlarına kadar zorla gittim. "Bizi talebeliğe kabul buyurun sultanım," deyince bana, "Biz seni talebeliğe kabul edeli 40 yıl oldu," buyurdular. Emir Sultan'ın büyük sevgi ve saygı gördüğü, adının 7'den 70'e herkesin dilinde dolaştığını duyan iki kişi ziyaretine gitti. Yolda giderlerken biri diğerine, "Benim gönlümdeki taze ekmekle kaymak olsun," dedi. Diğeri de, "Benimkisi de hayır dua olsun," dedi. Dergaha vardıklarında Emir Sultan talebeleriyle bahçede sohbet ediyordu. Emir Sultan, "Şu gelenlerden filana ekmek ve kaymak verin. Diğeri için de hayır dua edelim. Nefsinin heva ve hevesinden uzak ve Allah korkusunda müdavim olsun," buyurdu. Kalbinden hayır dua isteyen zat, Emir Sultan'ın talebesi olarak uzun yıllar hizmetinde bulundu. Hacı Bayram-ı Veli, Emir Sultan ile sohbet etmek için talebelerinden bir kısmı ile Bursa'ya gelmişti. O sırada Emir Sultan'ın Bursa Kalesi kenarındaki evi harabeye döndüğü için ustalar tarafından tamir ediliyordu. O esnada marangozlar ellerinden büyük bir ağacı düşürdüler. Emir Sultan'ın mübarek bakışları düşen ağaca ilişince ağaç boşlukta kaldı. Hacı Bayram-ı Veli bu olaya şahit oldu ve içinden, "Herhalde Emir Sultan bana kerametlerinden birini göstermek istedi," diye geçirdi. Emir Sultan ona, "Biz bununla size keramet göstererek evliyadan biri olduğumuzu ispatlamak istemedik. Kale kenarında çocuklar oynuyorlardı. Ağaç onların başına düşüp ezilmesinler diye böyle yaptık. Gayemiz çocukları büyük felaketten kurtarmaktı," dedi. Çocuklar oradan kaçtıktan sonra ağaç yere düştü. Bursa'nın tacirlerinden Hoca Kasım, Emir Sultan'a bir sarık hediye etti. O da tacire bir miktar para verdi. Hoca Kasım o parayı alarak kesesine koydu. Çarşıda gezerken 30 bin dirheme satılan büyük bir elmas gördü. Onu almak istedi. Fakat kesesinde o kadar çok para olmadığını bildiği için üzüldü. Sonra aklına kesesindeki paraları saymak geldi. Paraları sayınca
30.000 dirhemden fazla olduğunu hayretle gördü. Hemen o elması satın aldı. Aynı gün elmastan anlayan bir Yahudi o elmasa 130.000 dirhem verince Hoca Kasım Yahudi'ye elması sattı. Bunun Emir Sultan'ın bir kerameti olduğunu anlayan Hoca Kasım Emir Sultan için bir dergah yaptırdı. Sarı Yusuf şöyle anlatır. Bir gün Bursa'da Emir Sultan'ın huzurunda oturuyorduk. Emir Sultan sohbet ediyordu. O anda hiç başıma gelmeyen bir şey oldu. Aniden uykum geldi. Öyle ki göz kapaklarımı kaldıramıyordum. Durumu fark eden Emir Sultan, "Biraz uyu," diyerek bana izin verdi. Ben de uyudum. Bir süre sonra korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde bir kalkan vardı. Tekrar uyuyakaldım. Yine korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde aynı kalkan duruyordu. Uykum kaçtı ve merakla Emir Sultan'a kalkanı neden tuttuklarını sordum. Emir Sultan buyurdular ki, "Kırım'da bizi seven bir zat var. Şu anda gönlümüze yönelmişti. Bu mecliste uyumandan hatırı incindi. Bu yüzden sana doğru ok attı. Ben de kalkanla engel oldum. Yine attı, tekrar oka mani oldum. Sonra o, senin bizim müsaademizle uyuduğunu anlayınca çok pişman olup okun sana değmediğine şükretti." Emir Sultan bir gün öğle namazını kılmak için evinden dışarı çıkmıştı. Talebeleri de onu takip ettiler. İçlerinden Musa Baba, "Sultanım, ne olaydı? Şurada bir su olsaydı da Müslümanlar namaz için abdest alsaydı," dedi. Bu sırada Emir Sultan asasına dayanmış tefekkür ediyordu. Euzu besmele çekerek asasını yerinden oynattı. Asanın değdiği yerden bir su kaynayıp akmaya başladı. Bunu gören talebeler Allahü Teala'ya şükrettiler. Emir Sultan bir gün abdest alırken yanına bir talebesi geldi. Talebesine, "Nereden geldin?" buyurdu. Talebe, "Şehirden geldim," dedi. Emir Sultan, "Bizim için ne diyorlar?" deyince de o, "Kimyaya maliktir," diyorlar. Bunun üzerine Emir Sultan, "Kimya odur ki akan su saf altın olur," buyurdu. Daha sözlerini bitirmeden kollarından akan sular altın oldu. Şeyh Sinan şöyle anlatır. "Henüz küçük idim. Babamla bahçemize kavun karpuz ektik. Ne kadar ihtimam gösterdik ise ektiğimiz kavun ve karpuzlar bir türlü istediğimiz gibi yetişmedi. Bir gün bostanda üzüntülü bir şekilde oturuyordum. Babamsa köye dönmüştü. O sırada aniden at üstünde yeşil kaftanlı bir zat peyda oldu. Benden çekirdek istedi. Ben de verdim. Çekirdeği alıp tarlaya saçtı. Bir anda tarla yeşerdi ve kavun karpuz yetişti. Benden bir karpuz istedi. Ben de koparıp verdim. Karpuzu ikiye böldü. Yarısını kendisi aldı, diğer yarısını da babama vermemi tembih etti ve bana Emir Sultan derler. Söyle babana seni Bursa'ya benim yanıma getirsin," dedi. Ben de "Baş üstüne, emrinizi yerine getiririm," dedim. Yeşil kaftanlı zat bir anda kayboldu. Bir müddet sonra babam geldi. Kavun karpuzları yetişmiş görünce şaşırdı ve "Ey oğul, tarlaya Hızır mı geldi? Yoksa Allahü Teala'nın sonsuz kudretinden bir hikmet ve sırrın tecellisi mi oldu? Çünkü mevsim henüz ekilenlerin yetişme zamanıdır. Ama ne hikmetse bostan yetişmiş durumdadır," dedi. Sonra Allahü Teala'ya hamd etti. Ben babama Emir Sultan'ın dileklerini ve tembihini aktardım. Babam da "Başım gözüm üstüne," diyerek beni Bursa'ya Emir Sultan'ın huzuruna götürdü. Huzura vardığımızda çok yorulmuş ve karnımız acıkmıştı. Emir Sultan hanımına yemek hazırlamasını söyledi. Önümüze bulamaç yemeği geldi. Yemek çok lezzetliydi. Hayatımda öyle yemek yediğimi hatırlamıyorum. Uzun müddet
Emir Sultan'ın hizmetinde bulundum.

Sonunda fesat ehlini ıslah eyle, himmet ve inayetle Müslümanlara nasihat et. Ta ki senin Kur'an-ı Kerim'e dayalı doğru yolunu duyanlar da yaptıkları hatalardan dönsünler diyerek bana hilafet verdi. Emir Sultan Hazretleri bir gün Ali Efendi isimli talebesini Balıkesir'e göndermek istediler. O talebe kalbinden şöyle geçirdi: acaba Balıkesir'e varıp dönünceye kadar vaktimi nasıl geçireyim? Emir Sultan hemen yerinden kalktı, tesbihlerini getirip onun eline verdiler ve gidip gelinceye kadar bu tesbihle meşgul ol buyurdular. Talebe tesbihi alıp yola çıktı. Cuma vakti Balıkesir'e girdi. Emir Sultan'ın ikaz için gönderdiği Hoca Efendi'nin hutbesine yetişti. Sonra ona bozuk düşüncelerini ve doğrusunu anlattı. Fakat o Emir Sultan'ın talebesini dinlemedi ve kendi düşüncesinde ısrar etti. Talebe geri dönerken akşam karanlığında bir köye girdi. Köye girdiği sırada dere kenarındaki kumluk bir yere bastı ve kayarak düştü. O esnada tesbih elinden kayboldu. Ne kadar aradıysa da bulamadı. Yolculuk bittiğinde ağlayarak Emir Sultan'ın huzuruna vardı. Emir Sultan, "Ya oğlum, yolculuğun nasıl geçti, halin nasıldır?" buyurdular. O da, "Sultanım, içim yanıyor. Karanlıkta ayağım kaydı, tesbihi suya düşürdüm." dedi. Bunun üzerine Emir Sultan, "Ya oğlum, onun için niye üzülürsün? Biz onu suya düşürmedik." dedi. Ve cebinden tesbihi çıkarıp ona verdi. Bir gün bir köylü Emir Sultan'ın yanına gelip, "Sultanım, bir sıkıntım var, başım dertte. Bana bir dua yazın ve himmet edin." dedi. Emir Sultan, Ali Hoca isimli talebesine işaret edip, "Yazıyoruz." dedi. Ali Hoca da duayı yazdı. Emir Sultan ve yanında bulunan talebeleri kime dua yazsa Allahü Teala'nın izniyle şifa bulurdu. Hatta öyle olurdu ki sara hastaları gelse şifa bulup giderler ve ömürlerinin sonlarına kadar bir daha hasta olmazlardı. Emir Sultan rahmetullahi aleyh devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde oturur ve mübarek dudakları devamlı hareket ederdi. Şu şiiri sık sık söylerdi: eğer gönlün benimle olursa, Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse, yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu: düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine, zayi eyle onu her neyi dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana ol, nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur. Emir Sultan'ın yayı ve bir oku vardı. Bunlar gazada kullanılmak üzere asılı dururdu. O yaya ok koydukları zaman 40 ok çıkar, 40 kişiye isabet ederdi. Her nereye atmak isterse bir talebesinin eline verir, o tarafa atmasını emrederdi. Şeyhülislam'ın da hazır bulunduğu bir gün Emir Sultan okunun ve yayının getirilmesini istedi. Getirilen ok ve yayın Şeyhülislam'a verilmesini emir buyurdu. Yay ile ok Şeyhülislam'a verildi. Emir Sultan ona, oku doğuya doğru at. Ok nereye düşerse mezarımız orası olsun buyurdu. Şeyhülislam oku attı. Ok şimdiki türbenin olduğu yere düştü. Orası o zaman ağaçlık ve yeşillik idi. Halbuki ok atılan yer ile düştüğü yer arası çok uzak idi. Atmak ile oraya gitmesi mümkün değildi. Zira okun atıldığı yerle

düştüğü yer arasındaki mesafe 3 ok atımlık idi. Emir Sultan 1430 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Emir Sultan vefat ederken Hacı Bayram-ı Veli'nin yıkayıp cenaze namazını kıldırmasını vasiyet etti. Vefat ettiği gün Hacı Bayram-ı Veli manevi bir işaret ile Bursa'ya geldi. Gasil ve tekvin işlerini yaptı ve cenaze namazını kıldırdı. Okun düştüğü yer olan Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yere, günümüzde kendi ismiyle anılan semte defnedildi. İlk türbe Yıldırım'ın kızı Hundi Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1845'te Sultan Abdülmecid Bursa'ya geldiğinde türbeyi yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. 1868'de Abdülaziz Han bu türbeyi tamir ettirmiştir. Türbe tek kubbelidir. Türbeye girerken bir oda vardır. Türbedeki ilk kabir Emir Sultan'ın erkek oğlu Emir Ali'ye, ortadaki Emir Sultan'a, onun arkasındaki Hundi Sultan'a, yanlarındaki kabirler de iki kızlarına aittir. İznikli alim bir zatın oğlu bir gün uzun bir süre kalmak için Emir Sultan'ın türbesine geldi. 6 gün sonra oradan ayrılmaya karar verdi. Emir Sultan'ın talebeleri ona, "Efendim, siz uzun zaman kalacaktınız. Niye şimdi gidiyorsunuz?" diye sordular. O da, "Benim bir ihtiyacım vardı. 40 yıl çile çeksem o muradıma kavuşamazdım. Emir Sultan'ın ruhu şeriflerini vesile edip uzun müddet itikafta kalmak için buraya gelmiştim. Fakat Emir Sultan'ın himmeti yetişip feyzi nehirler gibi aktı. O muradıma 6 günde kavuştum. Bunun için şimdi gidiyorum." dedi. Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferine çıktığında yeni şehirde bulunduğu sırada Bursa'ya gelerek atalarının kabirlerini ziyaret etti. Emir Sultan'ın türbesine gelip onun ruhaniyetinden yardım dilerken Emir Sultan'ın kabrinden, "Ya Selim, udhulu Mısra inşallahü aminin." Yani, "Ey Selim, inşallah Mısır'a emniyet içerisinde girersiniz." diye bir nida işitildi. Duyanlar, "Müjdeler olsun padişahım, size Mısır'ın fethi müjdelendi." dediler. Emir Sultan'ın vefatından yaklaşık 2 asır sonra yanında aslan ile dolaşan bir zat Bursa'ya geldi. Emir Sultan'ın türbesini ziyaret etti. Bu sırada aslanını zincir ile bağladı. Biraz sonra zincirini koparan aslan aşık gibi türbenin kapısına geldi ve gözlerinden yaş aka aka Emir Sultan'ı ziyaret etti. Sonra olduğu yere dönerek sahibini bekledi. Duhi Halife adıyla tanınmış bir zat vardı. Ona, "İlmi kimden tahsil ettin?" diye sorulduğunda, "Üstadım Emir Sultan'dır. Bir gün babam ve birçok kişiyle Emir Sultan'ı ziyarete gitmiştik. Mübarek nazarlarına kavuşup elini öptük. Babama bakıp, "Oku," buyurdular. Babam Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında oradakilerin birçoğu kendinden geçip ağladı. Ondan sonra babamın bütün çocukları çok güzel Kur'an-ı Kerim okurlardı. Hatta kız kardeşlerim bile bizim gibi okurdu," dedi. Yahya Halife diye tanınan bir vaiz vardı. Bu zat şöyle anlattı. "Ben nerede bir veli kulun olduğunu duysam derhal oraya gidip hizmetle şereflenirdim. Nihayet Emir Sultan'ın talebelerinden Sinan Halife'nin yanına gittim. Kendisine, "Sizden muradım, elinizde tövbeye erişip, nefsi emmareden kurtulup, nefsi mutmainneye kavuşmak ve kalbimi temizlemektir," dedim. Bana, "Bursa'da Emir Sultan'ın kabrine gideceksin. Orada tövbe eli sana nasip olacak," dedi. Oradan ayrılarak hiç dinlenmeden Bursa'ya gittim. Emir Sultan'ın kabrine vardım. Onu kabrinin üzerinde oturur gördüm. Hürmetle selam verip elini öptüm ve tövbe ettim. Sonra gözümden kayboldu. Böylece muradıma erişip dünya ve ahiret saadetine kavuştum.
İznik'te metfun bulunan velilerden Eşrefoğlu Abdullah, sağlığında bir iş için Bursa'ya gitmişti. Fakat fırsatı olmadığı için Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edememişti. İznik'e geri dönerken yolda Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı gördü ve ona, "Siz herhalde Bursa'ya gidiyorsunuz. Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettiğinizde selamımı iletmenizi sizden rica ediyorum," dedi. İbrahim Paşa Bursa'ya girer girmez Emir Sultan'ın türbesine gitti ve, "Sultanım, Eşrefoğlu Abdullah size selam söyledi," dedi. O anda türbeden, "Ve aleykesselam," sesi geldi. Orada bulunanlar bu duruma çok şaşırdılar. İbrahim Paşa diyor ki, "Bu heybetli sesten dolayı bir süre kendime gelemedim." Mücahit Bahadır şöyle anlatır: "Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bir sefere katılmıştım. Bir kale muhasara edilmişti. İslam askerleri düşman kalesine tırmanmaya çalışıyorlardı. Ben de bir yerden burçlara doğru tırmanmaya başladım. Kale burcuna yaklaştığım sırada önüme bir kaya parçası çıktı. Bu kaya parçası yüzünden yerimden oynayamıyordum. O sırada aklıma Emir Sultan geldi ve canı gönülden, 'Ya Emir Sultan, bana yardım eyle, beni bu beladan kurtar,' diye yalvardım. Birdenbire karşımda bir nur şelalesi gördüm. İçinden yeşil elbiseler giyinmiş bir zat belirdi. Bana engel olan taşın üstüne geldi. Üstündeki elbisesini sarkıtıp, 'Ey gazi, elbiseye tutun, sakın korkma,' dedi. Ben de 'Ya Allah' deyip tutundum. Engeli aşmış olarak kendimi kale içinde buldum. Emir Sultan birden gözden kayboldu. Penç Kalesi, mücahit gaziler tarafından alınmak istendi. Kaleyi top ve tüfekle günlerce muhasara altında tuttular. Bu sırada 20'den fazla gazi, orduya azık getirmek için Penç Kalesi'nin ilerisindeki Lince vilayeti taraflarına giderlerken, yolda bol miktarda ganimet ele geçirdiler. Gaziler bu ganimetin verdiği sevinç içerisinde yollarına devam ederlerken karşılarına 700 kadar düşman askeri çıktı. Gazilerin sayısı az olduğu için onlara teslim oldular. Düşman askerleri bunları alıp Lince'ye 7 gün mesafede uzaklıkta ve deniz kenarında bulunan Papa Santures kalesine hapsettiler. Bu kalenin tamire ihtiyacı vardı. Bu yüzden esir Müslümanları tamir için gündüz çalıştırırlar, gece hapsederlerdi. Bu esirlerin içinde Ahmet Zaza isminde bir zat vardı. Bu zat şöyle anlatır: "Beni ve 6 arkadaşımı bir papaza hizmet için verdiler. Papaz her gün bize, 'Gelin bizim dinimize girin, sizi evlendirelim, elinize para verip sizi rahat ettirelim,' diye teklifte bulunurdu. Sonunda papaz bizi Hristiyan yapamayacağını anlayınca bizim yanımıza gelmez oldu. Bir gece yarısı rüyamda, 'Emir Sultan geliyor,' dediler. O anda yeşil elbise giymiş, nurani yüzlü bir zatın bana doğru yöneldiğini gördüm. O zat yanıma geldi, elini boğazımdaki zincire uzatıp çıkardı. Bana, 'Ey mahpus, şimdi kafirlerden sen ve arkadaşların kurtuldu. Hemen vatanınıza gidiniz,' dedi. Hemen uyandım. Boğazımda zincir yoktu. Hemen yanımdaki arkadaşların ayak ve boyunlarındaki zincirleri çıkardım. Onlar canı gönülden bana tabi oldular. Papazları öldürdükten sonra dışarı çıktık. Deniz kıyısında gemiye bağlı bir sandalı atlayıp oradan uzaklaştık. Yolda açlıktan 3 arkadaşımızı kaybettik. 4 arkadaş Düzan Kalesi'nden Semendire'ye, oradan da vatanımıza döndük. Sonra dördümüz buluşarak Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettik." Emir Sultan'ın çok talebesi vardı. Bunlar haftada bir gün gelip ihtiyaçlarını alıp giderlerdi. Aldıklarıyla bir hafta idare ederlerdi. Bir gün talebelerden biri Emir Sultan'ın elini öptü. Emir Sultan ona, "Bulunduğunuz yerdeki Müslümanlar iyiler mi, halleri nasıldır?" diye sordu. Talebe, "Sizin himmetinizle sıhhat ve afiyetteler, hepsi duacınızdır," dedi. Emir Sultan ona bir akçe uzattı.
bizden onlara selam söyle. Biz hayatta olduğumuz müddetçe bu akçe ile yetinsinler, bize dua etsinler, başkalarına muhtaç olmasınlar, dedi. O talebe o bir akçeyi alıp arkadaşlarının yanına geldi ve onlara, Emir Sultan'ın size selamı var, dedi. Hepsi selamı ayakta alarak, Sultan Hazretleri ne buyurdular diye sordular. Bunun üzerine o talebe, Emir Sultan bir akçe verdi ve ben ölünceye kadar bununla iktifa etsinler, kimseye muhtaç olmasınlar buyurdu dedi. Bu söz üzerine hepsi dünya malından soğudular. Kimseden bir şey almaz oldular. Pencerelerinde bir kutu vardı. Kimin ihtiyacı olursa o kutunun içinden bir akçeyi alır, iftar için herkese bir miktar ekmek ve üzüm alıp onunla oruçlarını açarlardı. Ertesi gün o akçe yine yerinde dururdu. Şeyhülislam Molla Fenari, Emir Sultan'dan icazet aldıktan sonra Ulu Cami'de vaaz verirdi. Emir Sultan'ın bir talebesi kendi kendine, gidip vaazını dinleyeyim, hayır duasını alayım diye düşünerek Ulu Cami'ye girdi. O anda camide zelzele olmaya başladı. Cemaatin bir kısmı dışarıya kaçtı. Fakat dışarıda zelzele olmadığı görüldü. Bu durumdan haberi olan Şeyhülislam murakabeye daldı. Sonra cemaate dönüp, içinizde Emir Sultan'ın hizmetiyle emrolunan kim var ise çabuk camiden dışarı çıksın. Yoksa bizi helak ettirecek, dedi. Talebe dışarı çıkınca caminin sallanması durdu. Talebe Emir Sultan'ın huzuruna gelince düşüp bayıldı. Ayılınca Emir Sultan ona, oğlum, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarınız karşılanmadı mı ki başkalarından yardım beklersiniz? Bir kimse hocasından çeşit çeşit nimetlere kavuşurken gidip başkasından yardım istemesi, ona sual sorması, ilim öğrenmesi hem ayıp hem gevşekliktir, buyurdu. Mana dünyasının ulu kişisi olan Somuncu Baba henüz fırınlarının yanında duruyor ve ekmeklerinin pişmesini bekliyordu. Başında yeşil bir sarık, sırtında nohudi renkte bir elbise olan, gözleri ışıl ışıl bir genç geliyor. Bu gelen Emir Sultan. Elinde küçücük bir çömlek var. Somuncu Baba'ya, "Selamun aleyküm babam," diyor. Somuncu Baba, "Ve aleyküm selam," diyor. Tek kelime konuşmadan bir an bakışıyorlar. Sonra Somuncu Baba, "Çömlekte aş var herhalde," diyor. Emir Sultan, "Evet babam," cevabını veriyor. Somuncu Baba, "Fırına koyayım, o da ekmeklerle beraber pişsin," diyor ve fırının ağzını açıyor. Fakat bir türlü çömleği içeri sokamıyor. Sonunda, "Anladım, bunu ancak sen fırına koyabilirsin. Buyur kendin sür içeri," diyor. Bunun üzerine Emir Sultan çömleği içeri sürüyor. Bir de ne görsün, içeride ateş falan yok. Ve Emir Sultan, Somuncu Baba'nın sırrını öğreniyor, dost oluyorlar. Yunanlılar, Bursa'yı işgal ettikleri zaman, şehrin bazı noktalarına nöbetçi dikmişler. Bunlardan biri de ekmek fırınının yanındaymış. Nöbetçi fırının duvarına küçük abdestini bozmak isterken suratına bir hüdayi sille inmiş. Öyle bir tokat ki tüfek bir tarafa, kendi bir tarafa yuvarlanmış. Bundan sonra oradaki nöbetçiyi kaldırmışlar. Bursalı Ahmet Paşa onun hakkında şöyle diyor. Ey velilik alemine sultan olan emir ve Anadolu'ya rahmet olan emir! Seni candan seven Allah'ın sevgilisi olur. Ey iç aleminin şahı, bize muhabbetin devlettir. Bahçe durumundaki kabrini kim ziyaret ederse, onun gönlü gül gibi açılır. Çünkü türben cennet kapısına benziyor. Sen ulu bir denizsin. Senin gibisini ne Anadolu gördü ne Buhara. Senin kadar hak sevgisiyle kalp süsleyeni
hiç kimse gösteremez. Allah'ın kutsiyatını görmemiz için senin yüzünün ışığı bize aynadır. Velilik tahtına oturanların çoğu yüce makamına erişemediklerinden şeriat emirlerini senin gibi yerine getiremediler. Ey azgın nefislerine uyan günahkarlara şifa hazinesi kapısı olan ulu emir, irşadınla acizlerin ızdırabını dindir. Mansur hayatında sana benzer bir mürşidin elini tutmuş olsaydı, Allah aşkıyla coştuğu zaman enel hak demezdi. Bursalı Lami Çelebi onun hakkında şöyle diyor. Seyyid Buhari Bursa'yı Kâbe gibi kutsal yapmıştır. Melekler onun nurundan gökte kandiller yakarlar, onlardan akseden ışıklar yüzünü cennet kızı durumunda cazip kılar ve türbesinin zeminine örtü olur. Onun nail olduğu Kadir gecesinin beratı mum şeklinde daima başucunda parıldar. Kerametiyle çıkardığı su Hızır'ın içtiği âb-ı hayata benzer. Türbesinin kemeri seyyidliğini göstermekte, kabrinin bulunduğu yerde saadet nuru içindedir. Yattığı yerin dışı hikmet sırlarının aynası, içi ise rahmet nurlarının hazinesidir. Göğe benzemek üzere türbesi, kubbesinin ortasına kehkeşan şeklinde altlıklar döşenerek nakışlanmıştır. Emir Sultan'a gönül verenler, bir gün kendisini görmek nasip olur diye, kimi inleyerek yüzlerini türbesinin duvarına koymakta, kimi taş eşiğine süpürge gibi sürmektedir. Kabrinden kalkıp yüzünü gösterse, başı ucunda imdat dileyenler, Allah'ın 99 adından Hu adını söylerler. Hasılı, şimdi onun yüce kutsi mezarı, bütün Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri terbiyesi ve batini tesiri öyle bir iksirdi ki, daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan habersiz bir cahiliye toplumunu, insanlık tarihinin hala gıpta ettiği sahabe hüviyetiyle hayal edilmez bir mertebeye ulaştırdı. Onları bir tek din, bayrak, hukuk, kültür, medeniyet ve idare altında bütünleştirdi. Cahil ve cani insanları kültürlü, vahşi kimseleri medeni, mücrim ve süfli karakterli kişileri muttaki, yani Allah sevgisi ve korkusuyla yaşayan fevkalade salih birer insan haline getirdi. Asırlar boyu kayda değer bir tek adam yetiştirememiş olan bu topluluk, onun irşat ve nuruyla bezenmiş pek çok insan çıkardı. Ve bunlar taşıdıkları feyzi birer iman, ilim ve irfan meşalesi halinde dünyanın dört bir bucağına taşıdılar. Çöle inen nur, sonsuzluğu gölgesine alarak bütün insanlığa tevzi edildi. Levlake, levlake sırrı zahir oldu. Kainatın yaratılış gayesi tahakkuk

0: O, kısa zamanda dünyada hiçbir kralın ulaşamayacağı derecede imkanlara kavuştuğu, insanların ideal bir mürebbi olarak kalplerini fethettiği halde, ayaklarının altına serilen bu büyük dünya nimetlerinin hiçbirine aldırış etmeyerek eski mütevazı hayatını idame ettirdi. Önceki gibi kerpiçten yapılmış kulübesinde sade, fakir bir şekilde yaşadı. Hurma yaprağı dolu bir şilte üzerinde uyudu. Basit elbiseler giyindi. En zayıf insanın hayat tarzının bile altında yaşadı. Bazen de yiyecek hiçbir şey bulamadığı halde Rabbine şükredip açlığını bastırmak için karnına taş bağladığı oldu. İşlemiş ve işleyeceği bütün günahlar affedildiği halde şükür ve niyazına devam etti. Ayakları şişinceye kadar gecelerini namazla geçirdi. Gariplerin imdadına yetişti. Yetimlerin, kimsesizlerin tesellisiydi. O, büyüklüğüne rağmen en aciz insanlarla bizzat meşgul oldu. Hatta onlara engin şefkat ve merhametiyle daha ziyade kol kanat gerdi. İnsanlar nezdinde en kuvvetli göründüğü Mekke'nin fethi günü, korku ve heyecanla ve adeta titremekten dişleri birbirine vurarak, "Ya Resulallah, bana İslam'ı telkin buyurunuz," diyen hemşehrisine, imkanlarının en zayıf olduğu zamandan şu misali zikrederek sükunet telkin etti. "Sakin ol kardeşim. Ben bir kral veya hükümdar değilim." Muhtereme, validelerine kastederek, "Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun yetimiyim," diyerek tarihe Kâb'ına varılmaz bir tevazuun zirvesini hediye etmiştir. Yine aynı günde ihtiyar babasını sırtına alarak huzuruna getiren ve ona iman telkin etmesini dileyen Yâri Gâr-ı Hazreti Ebu Bekir'e, "Ya Ebu Bekir, şu ihtiyar babanı neden buraya kadar yordun? Biz onun olduğu yere gidemez miydik?" cevabıyla karşılık verme faziletini göstermiştir. Hayatı zengin fakir, güçlü güçsüz, ümmetinin bütün fertlerine bir numuneyi imtisaldi. Vefatı sırasında ne bir dirhem, ne bir dinar, ne de bir köle veya koyuna malikti. Ondan geriye kalan sadece bir beyaz katır, bir harp silahı, bir de vakfettiği fedek arazisiydi. Yani varislerine miras bırakmamıştı. Hatta Müslümanlar bütün zekatlarını onlara verir endişesiyle soyundan gelenlerin zekat almasını da yasaklamıştı. Zenginlik ve lüks, krallık ve şöhret, rahat ve bolluğa asla önem vermedi. Tevhid mücadelesinin heyecanı içinde dünyanın bütün servet ve ihtişamı onun nezdinde bir çer çöp hükmünden ibaret kaldı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliye Araplarının o derecede itimadını kazanmıştı ki, amansız bir düşmanı olan Ebu Cehil dahi ona günün birinde, "Ya Muhammed, ben sana sen yalancısın demiyorum. Fakat şu getirdiğin davetini istemiyorum," demişti. En azılı düşmanları dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu vicdanen kabul etmelerine rağmen sırf nefsaniyetleri sebebiyle reddetmişlerdi. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulur:
0: "Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar."
1: 628 yılında Persleri mağlup eden Bizans İmparatoru Heraklius, zafer dönüşü Suriye'de bulunduğu sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini İslam'a davet eden mektubu eline geçti. Bu mektuba kızmaktan ziyade ona alaka duyan ve bilhassa bu tebliğin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek isteyen Bizans imparatoru, bu konuda sual sorabilmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemşehrilerinden bazılarının yanına getirilmesini emretti. O sıralarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarından biri olan Ebu Süfyan da Mekkeli tacirlerin başında Suriye'de bulunuyordu. O zaman hicretin 6. senesiydi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş mütareke halindeydi. Heraklius'un adamları onlara rastladılar ve kendilerini imparatorun huzuruna çıkardılar. O zaman Heraklius ve adamları İlya'da, yani Beytül Makdis'teydi. Yanında Rumların ileri gelenlerinin bulunduğu bir sırada Heraklius onları huzuruna kabul etti. Heraklius ile Ebu Süfyan arasında şöyle bir konuşma geçti.
2: Peygamberim diyen bu zata neseben en yakın olan hanginizdir?
3: En yakını benim.
2: Arkadaşlarınla birlikte yanıma gelin. Yaklaşın. Ben seninle konuşurken arkadaşların da yanında bulunsun. Ben sana o peygamber olduğunu iddia eden zat hakkında bazı sorular soracağım. Arkadaşların da senin doğruyu söylediğine şahitlik etsinler.
3: Vallahi arkadaşlarım yalan söylediğimi ötede beride söylerler diye utanmasaydım, onun hakkında yalan söylerdim.
2: İçinizde onun nesebi nasıldır?
3: Onun içimizde nesebi pek büyüktür.
2: Peygamberler de zaten böyle kavimlerinin soyluları içinden gönderilirler. Sizden bu sözü ondan evvel söylemiş kimse var mıydı?
3: Yoktu.
2: O zaman ondan önce bu iddiada bulunmuş bir başka kimse olsaydı onu örnek alıyor derdim. Peki aba ve ecdadı içinde hiç melik olan var mıydı?
3: Hayır, yoktu.
2: Eğer ecdadından melik olan biri olsaydı babasının mülkünü geri almaya çalışıyor diye düşünürdüm. Ona tabi olanlar halkın ileri gelenleri mi yoksa alt tabakası mıdır?
3: Çoğunlukla alt tabakasıdır.
2: Evet. Zaten başlangıçta peygamberlere tabi olanlar da böyle kimselerdir. Ona tabi olanlar artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı?
3: Gün geçtikçe artıyorlar.
2: Eğer bir din hak din ise tebliğ tamamlanıncaya kadar o dine tabi olanların sayısı gün geçtikçe artar. Peki içlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmemezlik edip de dininden dönen var mı?
3: Hayır, hiç olmadı.
2: Hak bir dine iman sayesinde meydana gelen inşirah kalbe girip kökleşince böyle olur. Peki bu iddiada bulunmazdan evvel onu hiç yalancılıkla itham etmiş miydiniz?
3: Hayır, bütün Mekke'nin en emin insanı olarak bilinirdi.
2: Ben de bilirim ki insanlara karşı yalan söylemeyen bir kimse Allah hakkında da yalan söylemez. Peki hiç sözünde durmadığı olur muydu?
3: Hayır. Verdiği sözü muhakkak yerine getirirdi. Ancak biz şimdi onunla bir müddet anlaşma halindeyiz. Bu müddet içerisinde ne yapacağını bilmiyoruz. Onu kötülemek için araya sokuşturacak bundan başka söz bulamadım.
2: Gerçek peygamberler de böyle sözlerinden asla dönmezler. Peki onunla hiç savaştınız mı?
3: Evet, savaştık.
2: Bu savaşlar nasıl sonuçlandı?
3: Bazen o bizi mağlup eder, bazen de biz onu.
2: Ya. Peki size neler emrediyor?
3: Bize yalnız Allah'a ibadet ediniz. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayınız. Atalarınızın ibadet ettiği putları terk ediniz diyor. Bize namazı, doğruluğu, iffetli ve namuslu olmayı ve sıla-i rahmi emrediyor.
2: Eğer bu dediklerin doğru ise o zat şu ayaklarımın bastığı yerlere bile çok yakın bir zamanda hakim olacaktır. Zaten ben bu peygamberin zuhur edeceğini biliyordum. Fakat sizden olacağını tahmin etmezdim. Onun huzuruna varabileceğimi bilsem, kendisiyle görüşebilmek için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olaydım, ayaklarını yıkardım.
1: Sonra Heraklius, Dıhiye aracılığı ile Busra emirine gönderilen ve kendisine iletilen Hazreti Peygamber'in mektubunu istedi. Mektubu getiren adam onu Heraklius'a verdi, o da okudu. Mektupta şunlar yazılıydı.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Romalıların büyüğü Heraklius'e. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. İslam'a gir ki selamete eresin ve Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen, teban olan çiftçilerin günahı senin boynunadır. Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlardanız deyiniz.
1: Ebu Süfyan sonrasında der ki,
3: Heraklius diyeceğini dedikten ve mektubun okunması sona erdikten sonra bir gürültü aldı yürüdü. Sesler yükseldi. Bunun üzerine bizi dışarı çıkardılar. Arkadaşlarıma dedim ki, Muhammed'in işi iyice büyüdü. Krallar dahi ona katılmaya başladı. Baksanıza, Beni Asfar Meliki Heraklius bile ondan korkuyor. İşte o zamandan beri onun yakında başarıya ulaşacağına olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Ve sonunda Allah bana da İslam'ı nasip etti.
0: Medeniyetten uzak, cahil bir toplum içinden çıkan bu ümmi insan, ortaya koyduğu ilim ve hikmet muhtevasıyla devrin insanlarını aciz bıraktığı gibi, kıyamete kadar ulaşılmamış ve ulaşılamayacak bir mucize deryasıyla ortaya çıkmıştı. Daha önce eline kılıç almamış, askeri talim görmemiş, ancak bir defa seyirci olarak savaşa katılmış olan bu yüce peygamber, bütün insanlığı ihata eden engin merhametine rağmen içtimai sulh için biz zarure tevhid mücadelesi uğruna en çetin savaşlardan bire geri kalmayan bir asker oldu. 9 yıl içinde çok zaman düşmana karşı az olan askeri gücüyle bütün Arabistan'ı fethetti. Devrinin başı bozuk, disiplinsiz insanlarına aşıladığı ruhani güç ve verdiği askeri eğitimle fütuhatta mucizevi bir başarı elde etti. O derecedeki ardından gelenler zamanın en heybetli ve güçlü iki devleti olan Rum ve Pers imparatorluklarını hezimete uğrattılar. Böylece onun çok önceden buyurduğu La ilahe illallah deyin, İran ve Bizans sizin olsun müjde ve vaadi gerçekleşmiş oldu. İnsanlık tarihinin bütün menfi şartlarına rağmen en büyük inkılabına vücut vermiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zalimleri sindirdi, mazlumların gözyaşlarını dindirdi. Yetimlerin saçlarına onun mübarek elleri tarak oldu. Onun teselli ışıklarıyla gönüller gamdan uzak oldu. Mehmet Akif bu manzarayı ne güzel ifadelendirir.
2: Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti. Evet, şer-i mübini. Şehbalini Adlistiye'nin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
0: Yine şair bu hali ne güzel ifadelendirmiştir.
1: Ya Resulallah, eğer sen gelmeseydin aleme, güller açmaz, bülbül ötmez meçhul esma Adem'e. Varlığın manası kalmaz, gark olurdu Adem'e.

27 muharebe, 44 veya 50 kadar seriye denilen küçük mikyasta askeri faaliyetlerde bulundu. Mekke fethiyle kökleşen İslamiyet, "Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim" ayetiyle kemale erdi. Artık en büyük firkat ve vuslatın vakti gelmişti. Hastalanmasından bir gün önce Medine'nin Cennetül Bakî denilen mezarlığına gittiler. Ölüler için, "Ey büyük Allah'ım, burada yatanlardan mağfiretini esirgeme" diyerek dua buyurdular. Bu suretle ölülerle adeta vedalaşmış oldular. Mezarlıktan döndükten sonra da sıra ashabıyla vedalaşmaya gelmişti. Onlara son nasihatlerinde bulundu ve "Şanı yüce olan Allah bir kulunu dünya ve onun zinetiyle kendi katındaki nimetler arasında muhayyer bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti" buyurdu. Bu sözler üzerine hassas ve rakik kalpli Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in kendilerine bir veda hitabında bulunduğunu hissetti. Kendisini büyük bir hüzün kaplayarak yüreği mahzunlaştı, gönlünden ve gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Hıçkıra hıçkıra, "Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı ve evlatlarımızı feda ederiz" dedi. Cemaat içinde ondan başka hiç kimse Hazreti Peygamber'in derin hissiyatını kavrayamamış, bu inceliği hissedememişti. Çünkü ayet-i kerimede bahsedilen sevrdeki ikinin ikincisi yalnız Ebu Bekir'di. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için "Kalbimde ne varsa Ebu Bekir'e ilka ettim" buyurmuştu. O bize Kur'an ve sünnet gibi iki büyük rehber bıraktı.

0: Din kemal bulmuş, sahabiden tebliğin bizzat tasdiki alınmış ve Cenab-ı Hakk'a da şehadete arz edilmişti. Ardından varlık nuru ebediyet alemine çağrıldı. Artık o mahşerde, sıratta ve havz-ı kevserde ümmetini beklemektedir.
1: Şefaat ya Resulallah, medet ya Resulallah, dahilek ya Resulallah.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hınca

Hıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecmain. Bizlere iman gibi bir şerefi ve büyük bir nimeti bahşeden Rabbimize hamdolsun. O imanı bize öğreten, gösteren, bilmediğimiz milyonlarca şeyi bizi öğreterek, talim ederek haberdar eden Efendimiz'e salat ve selam olsun. Efendimiz'in mübarek ellerinde yetişen, adını bilip bilmediğimiz ama iman adına her biri abidevi bir duruş sergileyerek Allah'ın memnun ve razı olacağı imanı bize gösteren bütün sahabi efendilerimize de selam olsun. Derdi iman olan, derdi din olan, dini anlayıp yaşama noktasında da gayret içerisinde olan siz kardeşlerime de selam olsun. Rabbim selam ismiyle inşallah bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darusselam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. İman ahlakını öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün bakışlarımızı içimizdeki tağuta yoğunlaştıracağız. Geçen ders dedi ki imanın sıhhat şartlarından bir tanesi tağutu reddetmektir. Tağut sadece dışta olmaz, hem dışta hem içte olur. Ona ait de birkaç vurguda bulunduk ama bugün özel olarak aslında biz biraz daha içimizdeki tağutla alakadar olan bir meseleyi anlamaya çalışacağız inşallah. Dersimizin üst başlığı akıbet karartan bir hal, küçük şirk, riya. Böyle bir başlığın akıbet karartma meselesi ayrı ele alınmalı. Biz ona ait bir şeyler söyleyeceğiz. Küçük şirk meselesi ele alınmalı. Ona ait bir şeyler söyleyeceğiz. Zaten temel mesele riya olduğu için riyanın üzerinde de duracağız inşallah. Küçük şirk dediğimiz zaman hemen aklımıza şöyle bir şey gelir. Demek ki şirkin büyüğü de var. Zaten bu ifade biraz sonra göreceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait bir ifade. Küçük şirk varsa büyüğü de var. Bunun yine bir başka nebevi yansıması, nebevi mektepte, medresedeki karşılığı gizli şirktir. Gizli şirk varsa açık şirk de vardır. Peki şirk sadece büyük küçük, gizli açık bu şekliyle türler noktasında mı bir ayrıma tabi tutulur? Yoksa şirk dediğimiz, geçen derste gördüğümüz büyük bir zulüm olan ve affedilmesi asla mümkün olmayan, eğer bu manada büyük şirkse işlenmiş, ebediyete kadar insanın akıbetini karartan bir durum olan o şirkin çeşitleri sadece büyük küçük gizli açık şeklinde midir? Yoksa başka izahları, başka tasnifleri de var mıdır? Kelam kitaplarımız bu konuda bazı bilgiler verirler ve bakış açılarına göre de şirki farklı şekillerde tasnife tabi tutarlar. Onlardan bir tanesi şudur. Şirk beşe ayrılır. Birincisi şirki istiklal. Nedir bu? Birinci dereceden ilah olarak iki ilah kabul etmek. Mesela mecusiler böyledir. Allah'la beraber başka bir Allah da var onların düşüncelerine göre. Dolayısıyla çok tehlikeli ve çok farklı bir şirktir ki Allah muhafaza, işte ebedi olarak insanın akıbetini karartacak olan şirklerden bir tanesi odur. İkincisi şirki tebiz, kısmı şirk. Allah var, bir de Allah'ın ikinci dereceden ilahlandırdığı, ikinci dereceden tanrı konumunu verdiği, görevlendirdiği başka ilahlar da var. Mesela Hristiyanların teslis inancı bu bağlamda ele alınır. Üçüncüsü şirki takrip, Allah uzak, dolayısıyla aracı lazım. Bizi Allah'a yakınlaştıracak başka vesileler lazım. Onun içinde o vesileler şirki takrip olarak değerlendirilir. Çünkü Allah'a ancak onlarla gidilebilir. Araya aracı alınmadan Allah'a ulaşılmaz. İşte böyle bir adım da meseleyi şirke sokar ve o şirk şirki takrip olur. Dördüncüsü şirki taklit, atalardan gelmiş şimdiye kadar şirk. Söylüyorsun, şirk olduğunu da kabul ediyor ama ne yapalım, biz böyle gördük diyor. Cahiliye Arabının ayağını kaydıran da buydu. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin onlara söylediği bazı şeyler onların dünyasında aslında karşılık buluyordu. Sorguluyorlardı kendilerini ama kurtaramıyorlardı. Bir türlü o kötü gelenekten, birbirlerine intikal ettirdikleri o yanlış şeyden kendilerini alamıyorlardı. İşte bu da şirki taklit olarak dördüncü şirk çeşidi şeklinde karşımızda duruyor. Beşincisi şirki esbab. O nedir? Sebepler şirki. Yani Allah'a ait olan bazı vasıfların sebeplere bağlanarak, sebepler çerçevesinde Allah'ın alanlarının başka birileriyle paylaştırılmaları. İşte bu beş tane şirk çeşidi bugün de bu bazı karşılıklarını yaşadığımız dünyada görmemiz mümkün, bizim de karşımızda duruyor. Bir başka tasnife göre, muhtevasına göre şirk de beşe ayrılır. Bu beşe biz taktık zaten ama ben bunu yapmadım. Bakın bu kelam kitaplarında var. Ben aynen aldığım gibi aktardım. Orada da beşe ayrılır ve beş tane muhtevasına göre şirk bizim karşımıza konur. Nedir o? Birincisi hakimiyet şirki. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ama sen o hakimiyetten alır birilerine verirsin ki tağut dersini hatırlayın. Orada sen Allah'a ait olan hükmü başkalarına, bu ne olursa olsun, başkası ne olursa olsun ona verirsin. O alanda bir şirke kapı açarsın, Allah korusun. Velayet şirki, tevessül vesile şirki, istigaze yani yardım dilenme şirki, itaat itaat şirki. Bu beş tane şirk çeşidi de karşımızda duruyor. Ama burada bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim ki yanlış yerlere zihnimiz kaymasın, yanlış soru işaretleri de aklımızda oluşmasın. Gerek vesile, gerek istigaze sünnetin iki konusundan iki konudur. Ve bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meşru istigazeyi de, yani meşru manada yardım dilemeyi de, meşru manada vesileyi de bize anlatmıştır sünnette. Biz sünnetten bunu öğrenmeyip başka şeylerden öğrenirsek Allah korusun ayak kayar. Ama sünnete bu manada kendimiz müracaat edip Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde öğrendiğimiz zaman sıkıntı yok. Dolayısıyla bunu da burada belirtmiş olayım. Türler açısından biz şirke baktığımız zaman başta söyledim. Büyük şirk, gizli şirk ya da bir başka ifadeyle açık şirk, gizli şirktir. Peki sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra detaylarını öğreneceğimiz küçük şirki bize tarif eder ve onun riya olduğunu söyler. Bir insan büyük şirke düşmesiyle küçük şirke ya da açık şirke düşmesiyle gizli şirke düşmesi arasında hüküm noktasında aynı şeylerle mi karşı karşıya kalır? Elbette ki hayır. Burada çok önemli bir nokta var ki o noktayı gözden kaçırırsak yanlış anlarız meseleyi. Nedir peki fark? Fark şu.

Büyük şirk kişiyi dinden çıkarır. Ama küçük şirk sahibini sadece günahkar yapar. Biz orada şirk ifadesini görür görmez kalkar da oranın onu da büyük şirk kapsamında değerlendirirsek Allah korusun orada sıkıntılara kapı açarız işte. İkincisi, büyük şirk kişinin cehennemde ebedi olarak kalmasının sebebidir. Ama küçük şirk günahının nispetinde cehennemde kalmasının sebebidir. Çünkü iman var ama küçük şirke düşmüş. Dolayısıyla günahkardır. O günahının karşılığını cehennemde gördükten sonra inşallah cennete gidecektir. Üçüncüsü, eğer bir insanda büyük şirk varsa bütün amelleri iptal olmuştur. Çünkü şirk amelleri iptal eden bir şeydir. Ama küçük şirkse eğer, küçük şirk sadece o ameli iptal eder. İnsanın bütün amellerini değil. Bir tek o amelde mi var riya? Küçük şirk, o amel iptal olur. Dolayısıyla büyükle küçük arasındaki fark, yani şirkler arasındaki farklardan bir tanesi de budur. Dördüncüsü, büyük şirk böyle bir sebeple karşı taraftaki insanın canı ve malı mübah olur bazı durumlarda. Ama küçük şirki işleyen bir insana böyle bir muamele tabi tutulmaz. O hiçbir durumda canı ve kanı mübah olmaz. Onunla sen hukukun bir Müslüman çerçevesinde devam eder ve Müslümanca onunla hukukunu sürdürürsün. Beşincisi, büyük şirk koşan bir kimse ile müminler arasında devamlı bir düşmanlık vardır. Velayet bağı asla kurulmaz onunla. Yani bir müşrikle bir Müslüman arasında velayet bağı kurulmaz. Ancak küçük şirk işleyen mümindir. Günahkardır da velayet bağı da kurulur. Diğer bağlar da devam eder. Böyle bir ilişki sürdürülür. Dolayısıyla bu manada birbirinden farkını anlayalım ki hukukumuz da o çerçevede devam etmiş olsun. Bu bilgiler ışığında gelin küçük şirk ya da gizli şirk Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında nasıl isimlendirilmiş bir bakalım. Mahmud İbni Lebit isimli peygamber dünyasına çocukken giren bir sahabi efendimiz ki başımızın tacıdır. Rivayetleri azdır ama her rivayeti yolumuzu aydınlatacak çok önemli mesajları bize ulaştırır. Bilmem hatırladınız mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla kendi dünyasındaki bir hatırayı şöyle bir anlatıyor bize. Bir gün diyor biz çocuklar Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oynuyoruz. Su oynuyor, oyun oynuyoruz. Ağzımıza alıyoruz, su birbirimize fışkırtıyoruz. Sahabi efendilerimizin büyük olanları dışarıya çıkıyor. Onları görünce biz kaçıyoruz. Onlar tekrardan mescide girince biz bir daha geliyoruz. Birkaç kez öyle tekrar ettikten sonra bir de baktık ki sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Hepimiz korkuya kapıldık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çağırdı bizi. Dedi ki ne yapıyorsunuz burada? Utana utana ya Resulallah oyun oynuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi beni de oyununuza dahil eder misiniz? O yaşta Efendimiz çocukların dünyasına dahil oldu. Mübarek ağzına su aldı. Aynen onlar gibi onların dünyasına girerek ağzıyla onlara su fışkırtarak o manada onların dünyasında unutulmayacak bir hatıranın sahibi oldu. Böyle bir çocuktan bahsediyoruz. Asr-ı Saadet dünyasının çocuklarından biri Mahmud İbni Lebit ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan o bize bir hadis naklediyor. Diyor ki bir defasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir. Şirkul asgar, küçük şirk. Ashab-ı kiram hemen merakla ya Resulallah küçük şirk nedir diye sordular. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki riyadır. Başkalarına gösteriş olsun diye amel etmektir. Allahu Teala kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını verirken insanlara gösterişle amel edenler de karşılık bekleyeceklerdir. İşte o zaman

Cenab-ı Hak onlara hitaben diyecek ki: "Ey riyakarlar, dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında size bir şey verebilecek, bir şey bulabilecek misiniz? Benim için değildi ki," diyor Rabbimiz, "bana değildi. Sen birileri görsün diye yaptın. Git onlardan iste ücretini, mükafatını. Halisane bir biçimde sadece benim için yapılan ibadetlere ve amellere karşılık veririm," diyor aslında Cenab-ı Hak. Eğer bu manada birini ortak kıldınsa, "Ben ondan beriyim," biraz sonra söyleyecek. "Git ondan iste ne isteyeceksen." İşte sallallahu aleyhi ve sellem küçük şirk derken böyle bir tarifi de bize veriyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bu hadiste. Bir gün Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'nin içerisine girer. Bakar ki Muaz İbni Cebel oturmuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabrinin başına, Hücre-i Saadet'in baş köşesine. Başını da şöyle yaslamış, gözünden yaşlar akıyor. Ömer'dir. Bu halde olan da Muaz İbni Cebel'dir. O hali kaçırır mı? Anında gider. "Muaz'dır, ne bu hal? Niye ağlıyorsun? Demek ki sende bir şey var." Muaz İbni Cebel kabri şerifi işaret ederek der ki: "Ey Ömer, şuranın sahibini görüyor musun? O bana bir söz söylemişti. O aklıma geldi. Onun için bu gözyaşları." Ömer merakla sorar: "Neydi?" Cevabı Muaz İbni Cebel verir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki: "Riyanın en azı bile şirktir. Az ya da çok fark etmez. Karıştı mı biraz? Orada şirk vardır. İşte o tehlikeye dikkat çekiyor. O tehlikeye dikkat çeken de alimlerin imamı olan Muaz İbni Cebel'dir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duyduğu o sözü bize böyle haber veriyor. Gelin Şeddat İbni Evs isimli sahabi efendimizin bize naklettiği bir hadise de kulak verelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün şöyle buyurur: "Ümmetim hakkında iki şeyden korkuyorum." Dikkat buyurun. Gizli şirk, gizli şehvet. Ne olur bir bakın hadis şerhlerine, bu gizli şehvet ney? Biz gizli şirki şimdi göreceğiz. Gizli şehvet ney? Demek ki insanın içinde bu manada da bir şey var. Ama ne olur şehvet dediğimiz şeyi de sadece bilindik anlama sıkıştırmayın. Mesela şehvet dediğiniz şey bir koltuk da olabilir. Adamın koltukla imtihanı şehvetle imtihanıdır. Ve o imtihan diğer imtihandan pek de geri kalır bir imtihan değildir. Girmeyeceğim dedim ama girmeden de duramadım. Başka imtihanlar da var bu konuda. Şehvet dediğim şey insanın içinden gelen ve insanın hududullahı zorlaması için, hududullahı bir şekilde gasp etmesi için, ihlal etmesi için zorlanan şeylerdir. Zaten iffet tarifini bir daha hatırlayın ne olur? Hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Ona ait her türlü ihlal aslında bir yönüyle insanın şehvetinin kurbanı olmasıdır, Allah korusun. İşte burada da sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şeye dikkatimizi çekiyor. Gizli şirk, gizli şehvet. Sahabe dehşete kapılıyor ve soruyor: "Ya Resulallah," diyorlar, "senden sonra ümmetin Allah'a ortak mı koşacak?" Çünkü Efendimiz ne dedi? Şirk dedi. Sahabenin ilk aklına gelen nedir? Bilinen manada şirktir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki: "Evet, ama onlar güneşe, aya, taşa, puta tapmayacaklar. Onlar amelleriyle gösteriş yapacaklar." Allah muhafaza. İşte bunu tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin hasbilik noktasında ortaya koymaya çalıştığı o kametin sebebini şimdi daha iyi anlıyoruz. Niçin o insanlar bir ömür riya ile

0: gelen bir kelimeden türetilmiştir. Görmek anlamına gelir. Ama riya gösteriş manasına gelir. İnsanlara göstermek, insanlara bir şekliyle onu hissettirmek, görmelerini, bilmelerini, anlayabilecekleri bir zemine çekmek. Ama çok sinsi bir şey bu riya. Yani bu öyle bir derste anlaşılacak bir mesele de değil, bir derste kurtarılacak bir şey de değil. Gerçekten insanın ayağını kaydıracak çok önemli bir şey. Ne dedik serlevhamızda? Akıbet karartan bir hal. Gerçekten insanın akıbetini karartır. Sinsi bir hastalık insanın ayağını kaydırır, insanın ferini tüketir. İnsanla Allah arasındaki bağın zayıflamasının en önemli vesilesi ve sebebi olur ve insanı yarı yollarda bırakan bir hale dönüşür. Allah korusun. Bakın riyanın ne kadar sinsi bir hastalık olduğunu anlayan birinden bir cümle anlatayım size, bir aktarayım size. Osmanlı'nın medreselerinin meşhur alimlerinden birisidir Yusuf İbni Hüseyin el-Kirmasti. Şöyle bir şey söylüyor. Kendi iç dünyasında da böyle bir savaş var. Dünyada en aziz olan şey ihlastır. Riyayı kalbimden söküp atmak için ne kadar çok gayret ediyorum bir bilseniz. Buna rağmen riya kalbimde başka renkte bitmektedir. Sözü anladınız mı bilmiyorum ama bir daha söylemek istiyorum. Riya ile mücadele eden bir mücahidin sözü bu. Ben bununla mücadele ediyorum. Ancak bir bilseniz bundan ne kadar zorlanıyorum. Kalbimde riyaya ait bir şeyi kapatıyorum. Bir bakıyorum başka bir yerde, başka bir renkte, başka bir şekilde yine geldi hayatımda durdu. Öyledir zaten. Riya şeytani bir haslet. Şeytan kula nasıl yaklaşır? Biz öğreniyoruz. Önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Ne yapar? Senden nereden boşluk bulursa o boşluktan girer. Bir şekliyle ayağını kaydırmak için 40 tane farklı ambalaj uygular. 40 tane farklı şekle sokar. Sana bunu söyleme adına, söyletme adına, belletme adına bir şeyler yapar.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Radyo Hedef.
2: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya
4: Ber olmasan sen, kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
6: Mesela diyelim ki arkadaşlarınla beraber oturuyorsun, vakit namaz vakti. Arkadaşların diyor ki hadi mihrap senin, geç bize bir namaz kıldır. Şeytan geliyor, bak diyor, bu kadar adam var, seni öne verdiler. Hadi bir coştur, şöyle güzel bir sesle inlet diyor. Bakıyorsun orayı kapattın sen, başka bir şeyle geliyor. Diyor ki öyle bir Kur'an oku ki arkandakiler mest olsun. Kur'an okutacak, bunda ne var? Ama bir şekliyle oraya Allah'tan gayrı bir şey bulaştıracak. İşte o anda biraz sonra tedavisi adına bir şeyler söyleyeceğiz. Aslında akıllı müminin yapacağı iş bir adım geri durmaktır. Madem işten böyle bir şey geldi, onun istediğine mi azık verilmeyecek? Tersi yapılacak ki tedavisi olsun. Hemen diyecek ki kardeşim sen geç, bugün ben ruhen müsait değilim. O artık ruhu karışmış, farklı bir aleme girmiş. Onun için başkasını geçirecek önüne ve o anda şeytanın kendisine vermek istediği şeyi başka bir noktaya getirecek. Konuşma yapıyor. İnsanlara bir şeyler anlatıyor. Anlatılan bir yerde bir bakıyor gözler buğulanmış. İnsanlar farklı bir aleme girmiş. Şeytan geliyor. Diyor bak bak nasıl konuştun, nasıl coşturdun milleti. Nasıl bir hale soktun diyor. O anda anında frenine basmalı. Anında şerit değiştirmeli. Anında sözü başka bir noktaya getirmeli. Anında belki hata etmeli. Belki bir şeyler yaparak kendi iç dünyasından bu manada gelen o telkine uyacak ve onu farklı bir noktaya getirecek bir iş yapmamalı. Başka bir şey yaparak şeytanın kendisinden istediği o şeyin tam aksini yapmalı. Çoğaltın bu örnekleri. Ama ne olursa olsun şeytan geliyor. Bazen de şöyle geliyor, bakın o da çok tehlikeli bir şey. Tevazu ambalajıyla sana öyle bir yaptırıyor ki sen şaşırıp kalıyorsun. Tevazu yaptırıyor. Fakir, aciz konuşuyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Ama sana onun o ambalajında bir şeyler yaptırıyor. Sana yaptıramıyor. Senin çocuğunun üzerinden sana yaptırtıyor. Çocuğunu anlattırıyor sana. Çocuğunun faziletlerini anlatırken aslında ben ne babayım, bak nasıl bir çocuk yetiştirmiş.

Kardeşim aslında o ambalajda veriyor. Bu şeytan öyle bir iblis ki nereden geleceğini biliyor. Nereden gelip ayağını kaydıracağını ve o amelin içerisine bir şeyler karıştırarak o ameli ifsad edeceğini biliyor. Onun için her an teyakkuzda olma adına bir gayret olmalı. Aslında Yusuf İbni Hüseyin'in söylediği şey riyanın bu kalemun özellikte olduğuna dair bir işaretti. Renkten renge girer. Sen bir rengi kapatırsın, ona karşı bir tedbir alırsın. Artık oradan gelmez, başka bir renkten gelir. Ona karşı bir tedbir alırsın, başka bir renkten gelir. Bir şekliyle seninle o savaşı sonuna kadar devam eder. Zannetme ki riya belli bir seviyeye geldikten sonra insanın hayatından çıkar. Hayır. Eğer böyle biliyorsak yanlış biliyoruz. Bir insanın toplum içerisindeki değeri, kıymeti, teveccühü, ilmi, irfanı, parası, malı, mülkü, mevkisi arttıkça riya hastalığı bu manada daha fazla bir biçimde artar. Sıradan bir ferdin riyayla ne işi olur? Onun dünyası küçük, onun o manadaki imtihanı da küçük. Ama dünya büyüdükçe, ama teveccühü nas arttıkça, ama insanların teveccühü arttıkça bu manada riya daha farklı noktalara doğru gelir. İşte burada biraz önce söylenen Yusuf İbni Hüseyin'in o sözü kulağımıza bir küpe olmalı. Ben en başta kendi nefsimi alıyorum. Renkten renge giren o riyaya karşı bir şekliyle teyakkuzda olma adına gayret içerisinde olmak gerekir. Aziz kardeşlerim, bu önemli dersin 3 tane temel sorusu olmalı ve bu soruya cevaplar verilmeli. Nedir bunlar? 1. Kur'an ve hadisler ışığında riya nedir? 2. İnsan neden riya hastalığına kapı açar? 3. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yolları nelerdir? Bu üçüne cevap vermeliyiz ki bu iman ahlakı noktasında bize mesajlar vermesi gereken bu dersten üzerimize bazı şeyler alabilelim. Rabbim gerçek manada anlayabilmeyi nasip etsin. Birinci sorumuz, Kur'an ve hadisler ışığında riya nedir? Kur'an'ımıza bakıyoruz. Kur'an'ımızın tebyini olan, beyanı olan sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerine bakıyoruz. İnanılmaz derecede bu manada beyanlar var. Bu manada bu kadar beyanın ısrar ve tekrarla gelmesi bu işin ne kadar önemli olduğunun da en önemli işaretidir. Bakın Kur'an'a, Bakara suresi 264, Nisa suresi 38, Enfal suresi 47 kavram olarak doğrudan riyadan bahseder. Ancak Nisa 142, Maun 107 fiil olarak riyayı bize anlatır. Peki bu kadar mı Kur'an'daki ayetler? Hayır. Mesela gelin bir Tevbe suresini riya ekseninde okuyalım. Baştan sona aslında münafıkların o tavırlarının içindeki riyakar tavırlar üzerinden Rabbimiz bize mesajlar verir. Bunun gibi onlarca ayet sayabiliriz ama benim söylediklerim sadece ve sadece doğrudan riya ile alakalı olan ayetler. Hadislere bakalım, biraz önce zikrettim, biraz sonra da zikredeceğim. Onlarca hadis görebiliriz bu manada. Bunların hepsini burada anmamız mümkün değil. Zaman da yetmez, takat de yetmez. Ama ben ayetlerden ve hadislerden çıkardığım bazı riya tanımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Riya nedir diye sorduğumuz zaman karşısına yazacağımız cümleler bunlar. Ama bunların dayanakları bilin ki ya bir ayete ya bir hadise yaslanıyor. Nedir riya? Riya şu: güzeli çirkin, tayyibi habis yapan bir ameldir. Bir daha söylüyorum. Riya güzeli çirkin, tayyibi habis yapan bir ameldir. Ne demek bu, anlaşılıyor ama ben somut bir örnek vereyim size. İki tane güzel koç getirsek, biri Trakya'dan olsun, biri Erzurum'dan olsun, ikisinin de eti özel, ikisi de güzel, burada kessek. Nasıl kesildiğini bilmeyen biri o koyunları, o koçları tattığı zaman
ikisinin etinden bir fark hissetmeyecektir. Ancak nasıl kesildiğine baktığımız zaman biri tayyip biri habistir. Nasıl? Eğer Allah adına kesilmişse o tayyiptir, helaldir. Eğer Allah adına değil de başka bir şey adına kesilmişse o habistir. Dolayısıyla bir insan namaz kılar ama namazı tayyip değil habis olabilir. Bir insan oruç tutar ama orucu tayyip değil habis olabilir. Bir insan Allah yolunda mücahittir, cihad eder ama onun attığı adım tayyip değil habistir. Bunları çoğaltın. Dolayısıyla orada niyet işin kalitesini, işin rengini değiştiren en önemli şeydir. Allah adınaysa tayyiptir, güzeldir. Allah adına değil de başka bir şey adınaysa tayyiptir, habistir. Allah muhafaza. 2. Riya, debibun neml. Geceleyin yürüyen karıncanın ayak izi gibi gizli ve sinsi bir hastalıktır. Biliyorsunuz ifade sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait. Geceleyin yürüyen bir karınca görebilir misiniz? Hangi göz görebilir? Bir kayanın üstünde kapkaranlık bir gece kara bir karınca. Hangi göz onu seçebilirse riya işte böyle bir hastalık. Ne kadar sinsi anlayın ve nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun farkında olun. O manada da tedbirimizi, o manada da ne yapacaksak zihnimizi, aklımızı bu hastalıktan kurtarma adına adımlar noktasında yoğunlaştırmalı. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tarif yapıyor ve riyanın en dehşetli tariflerinden biri olarak bu da karşımızda duruyor. Üçüncüsü, riya fıska, nifaka ve küfre insanı düşüren bir felakettir. Dikkat buyurun. Hem fıska, hem nifaka, hem küfre. Niye? Şiddetine göre değişebilir. Dolayısıyla riyada böyle bir şey var. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Tevbe yaptıktan sonra büyük günah yoktur. Israr ettikten sonra küçük günah yoktur. Her günahta da küfre giden bir yol vardır. İnsanın günahta ısrarı Allah korusun insanı küfre götürür. Burada da aslında riya dediğimiz o günahın, o hastalığın böyle bir özelliği olduğu unutulmamalı. Bazen küfre de düşürebilir. Nifak zaten vardır içerisinde. Bazen fısk olur. O en belki zayıfıdır ama oradan oraya doğru gidiş yolu olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Şu tarife dikkat edin Allah aşkına. Riya desinler, demesinler, dediler, demediler, diyecekler şeklinde hayatı yaşamaktır. Bir daha söyleyeyim de siz üzerinde biraz durun. Riya desinler, demesinler, dediler, demediler, diyecekler şeklinde hayatı yaşamaktır. Demek ki riya sadece bir boyutla olmuyormuş. Renkten renge giriyor işte, bakın burada da geldi işte. Renkten renge giren bir hastalıkla karşı karşıyayız. Beşincisi riya, Allah'ın hukukunu korumamak ve haddi aşmaktır. Altıncısı riya, basit ve küçük karşılıklara talip olup değerli ve büyük mükafatları kaybetmektir. Yedincisi riya, Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlası terk etmektir. Buna da bir daha dikkat çekeceğim. Riya, Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlası terk etmektir. Sekizincisi riya, iç ve dış uyumsuzluğu, kalp dil çatışması, ruh madde ayrışmasıdır. Dokuzuncusu riya, mutlak manada kurtuluşun, akıbetin hayır ile neticelenmemesinin en büyük manisidir. Onuncusu riya, Allah'ın yapılan amelleri sahibinin yüzüne çarpıp kabul etmeyeceği bir durumdur.
Allah hepsinden bizi muhafaza etsin. Bakın benim aziz kardeşlerim, bu tariflerin hepsi dedim ya ayetlere ve hadislere yaslanıyor. Onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bakara suresinin 264. ayetinde Rabbimiz riyayı bir başka tarif ediyor bize. Bir tasvir var orada ki dehşet bir şey. Diyor ki Rabbimiz, malını gösteriş için harcayan insanın durumu Saffanin aleyhi turab, üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer. Dışarıdan bakan o toprağa aldanarak o kayayı verimli bir arazi zanneder. Ama üzerine biraz yağmur isabet edince o yağmur alır toprağı götürür, o kaya, o taş ortada kalıverir. Nasıl bir riya tarifi yaptı Kur'an'ımız, gördünüz değil mi? Bakıyorsunuz o biçim adam dört dörtlük. Bizim görüntümüz, gördüğümüz dünyadan öyle görünüyor. Ama ufacık bir imtihana tabi tutulunca asıl gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Onu bunu boş verelim, kendimize yoğunlaşalım. Ona buna elbise çizmeye, elbise giydirmeye gerek yok. Dilimizden söylediklerimiz var. Mangalda kül bırakmıyoruz konuşmaya gelince. İşte benim yaptığım gibi konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. En ufak bir imtihan, en ufak. Cenab-ı Hak zaten büyük konuşanın önüne de çıkarır. O konuştuğunu bir şekilde yedirir ona. O konuşup büyük büyük iddialar ettiği şeyle ufacık bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Bir bakıyorsun 40 tane tevil. Öyle olduğu için böyle oldu, böyle olduğu için öyle oldu. Yine renkten renge giriyor aslında, yine girdiren belli kim olduğu. Dolayısıyla o görüntüye aldanmama noktasında bir uyarıdır aslında Bakara suresi 264. ayetteki bize getirilen o tasvir. Yine bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh nasıl bir şey söylüyor bize. Peygamber ikliminden ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden ama kutsi bir hadis olarak bize nasıl bir söz aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Rabbim şöyle ferman buyurdu. İşlediği bir amelde benden başkasını bana ortak koşan kişiyi de onun şirkini de asla kabul etmem, reddederim. Dikkat ettiniz mi söze? Bir insan riyaya düştü. Rabbimiz ne diyor? Onu da, onun yaptığı o şirki de, o şirke ortak kıldığı, yani o amele ortak kıldığı şeyi de, neyse o, hiçbir şeyi kabul etmem diyor. Anlayalım. Yine bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatsın. Kıyamet günü Müslüm'ün imare babında geçen bir hadis Efendimiz bize tasvir ediyor. Kıyamet günü getirilecek insanlar hesaba. İlk getirilecek olan Allah yolunda canını feda ettiği iddiasıyla gelecek olan şehittir. Allah ona soracak, diyecek ki kulum sana ben şöyle şöyle şöyle şöyle nimetlerde bulundum. Ne yaptın sen? Diyecek ki ya Rabbi ben de canımı senin yolunda feda ettim. Senin için cephelerden cephelere koştum. Senin kelimeni yüceltme adına canımı feda etme noktasında hiç bundan geri durmadım ve canımı feda ettim. Şimdi de şehit olarak senin huzuruna geldim. Rabbimiz diyecek ki hayır. Sen insanlar ne baba yiğit adam, ne kahraman adam desinler diye bunu yaptın. İnsanlar da senin arkanda dediler. Benim sana vereceğim hiçbir şey yok. Git o ameli kimin için yaptınsa ecrini de ondan al. Burnunun üstüne cehenneme atılacak. Allah yolunda şehit olan mı? Allah yolunda şehit olan. Şehit olduğunu zanneden adam. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza eyle. Sonra getirilecek alim diye bilinen bir zat. Rabbimiz ona da soracak. Diyecek ki kulum sana böyle böyle nimetler verdim. Sen bu nimetler karşılığında ne yaptın? Diyecek ki ya Rabbi gecemi gündüzüme kattım. Kitap demedim, ilim demedim, hoca demedim. Oradan oraya, oradan oraya koşup durdum.
ve ilim adına bir mesafe kat ettim. Sonra insanlara faydam olsun diye o ilmimi insanlara takdim ettim.

ve ben bu halde senin huzuruna geldim. Rabbimiz diyecek ki hayır, sen insanlar ne kadar bilgili adam desinler diye bunu yaptın. İnsanlar da dediler, benim sana vereceğim hiçbir şey yok. Onu da burnunun üstüne cehenneme doğru atacaklar. Allah bundan da bizi muhafaza etsin. Sonra bir başkası getirilecek. Malını Allah yolunda infak ettiği iddiasında olan birisi. Cenab-ı Hak ona da aynı soruyu soracak, o da cevap verecek. Rabbimiz ona da diyecek, hayır diyecek, sen malını insanlara gösteriş olsun diye, hava olsun diye, ne kadar sadaka veren adam, ne kadar hayır sahibi adam diye yaptın, insanlar da arkandan dediler, benim de sana vereceğim hiçbir şey yok diyecek, onu da cehenneme doğru atacak. Müslim'den bahsediyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize aktardığı böyle bir halden bahsediyorum. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız işte. Her an hepimizin ayağını kaydıracak sinsi bir hastalığı, manevi bir hastalığı, akıbet karartan bir hastalığı sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle haber veriyor. Şehit böyleyse, alim böyleyse, malını infak eden, Allah yolunda feda eden böyleyse, varın siz geri kalanını düşünün. İşte bütün bunları niçin anlatır bize sallallahu aleyhi ve sellem? Teyakkuz halinde olun ve böyle bir imtihanınızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, riya nedir noktasında herhalde anlayacağımızı anladık ve bu konuda belli tanımlar elde ettik. Gelin ikinci mühim sorumuza cevap bulalım. İnsan neden riya hastalığına kapı açar? Bu bir teşhistir. Bunu doğru yapmazsak tedaviyi de yapamayız. Neden insan riya hastalığına kapı açar? 1- İman zafiyeti. 2- Takdir edilme isteği. 3- Tenkit edilme korkusu. 4- Menfaat elde etme arzusu. 5- Elindekileri kaybetme endişesi. 5 tane temel sebebi var bunun. Bir daha anlayalım. Birincisi neydi? İman zafiyeti. İman zafiyeti arttıkça riya ile olan münasebet de farklı bir boyuta doğru gidiyor. Zafiyet çoğaldıkça o hastalık da artıyor. Dolayısıyla teşhis edeceğimiz en önemli şey budur. Riya varsa eğer bir insanda, bu iman zafiyetinden kaynaklanır. O zafiyet neden, bu iyice tespit edilerek bu manada önlemler alınır. İkincisi takdir edilme isteği. Bir şeyler yapayım, millet beni alkışlasın, övsün, hep benden bahsetsinler, hep beni söylesinler. Zaten şu asrın en büyük hastalıklarından bir tanesi de beğenilme hastalığıdır. Öyle bir söz söyleyeyim ki millet beni orada hemen noktalasın, hemen sosyal medyada beğensinler, o sözüm yaygınlaşsın. Bakın bizi aslında riyakarlığa sevk ediyor. Ama bakın biraz sonra bir şeyler söyleyeceğim, şaşırıp kalacağız. Meğer bu meselede nelere dikkat etmek gerekiyormuş, biz neleri ihmal ediyormuşuz. Dolayısıyla takdir edilme isteği, beğenilme arzusu bu işin en önemli hastalık sebeplerinden bir tanesidir. Üçüncüsü tenkit edilme korkusu. Bir şey söylerim, millet beni eleştirir, tenkit eder. Dikkatleri üzerime çekerim. Hiç buna da gerek yok. Bu manadaki bir korku da insanı riyakar yapıyor. Dördüncüsü menfaat elde etme arzusu. Herkesin yanında onun seveceği bir renge girmek, işte ondan menfaat elde etmek, onun bir şekliyle takdir edeceği şeyler söyleyip ondan farklı bir biçimde menfaat elde etmek. Bu da riyakarlığın sebeplerinden biri. Beşincisi de elinde bir şeyler vardır. O elindekini kaybetmeme endişesidir. Bu da yine riyakarlığa insanı götüren bir şey. Bu beş tane önemli sebebin altını siz biraz doldurun. Gelin üçüncü önemli sorumuzu da soralım. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yolları nelerdir? Var mı bu derdin dermanı? Var. Dermansız dert yok.

Derdi veren dermanı da veriyor. Ölümün dışında her derde derman var. Bu da bir hastalıksa eğer, bu hastalığın da dermanı var. Dermanı da öğretiyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Derdi verenin ona verdiği o bilgiler çerçevesinden. Peki biz bu hastalıktan nasıl kurtulabiliriz? Bir, ihsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. İki, muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. Üç, beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Dört, salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Üzülerek yine söyleyeceğim, beş, iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Bir daha tekrar ediyorum, biraz da açacağım bunları. İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk, muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç, beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat, salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis, iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Birincisi neydi? İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. Bunu ben bir dahaki derse havale ediyorum. Allah eğer imkan verir, nefes verirse önümüzdeki hafta 60. dersimize varacağız ve bu döneminde sonuncu dersi olacak. Şimdi ben sonda size çok iyi bir azık vermeliyim ki siz bu azık üzerinden biraz tefekkür edesiniz bu yaz günlerinde. Bu Şaban-ı Muazzama'nın beratına doğru, yani nısf-ı Şaban'a ilerlediği günlerde. Onun için bir dahaki dersin başlığını şimdiden veriyorum. Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. Böyledir. Ve bu konuda da göreceksiniz nasıl bu manada mesajlar alacağız. Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. Allah o ihsan şuurunu bizlere de inşallah içirsin. Sadece bilinç anlamını almak yetmiyor. İçmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. İkincisine gelin, muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. Riyadan kurtulabilmenin en önemli yolu budur. Muhasebe ve kalp ayarı. Senden başka kimse bunu yapamaz. Bunu sen yapmalısın. Anında kendinle bu manada bir iç hesaplaşmaya girmelisin. İçinden bir şeyler geliyor değil mi? O gelen şey nedir, onu iyice tespit etmelisin. Ve biraz önce söyledim ya, tam aksini yapma noktasında, tam aksini yapma noktasında da bazı adımlar atmalısın. Sana bu manada gelen teveccühlere de aciz fakir deyip kendine kalıp bulmamalısın. Bilakis bu manada kendini terbiye etme adına imkanları, şartları zorlayabilecek en son noktaya doğru zorlamalısın. Nasıl? Ömer İbnül Abdülaziz gibi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Yaz oğlum diyor, yanındaki katibe bir mektup yazdırıyor. Zor. Anlatacağım çok zor bir şey ama ben önce nefsime söylüyorum, sonra siz kardeşlerime söylüyorum. Bir mektup yazdırıyor, bir valiye göndermek üzere. Mektup bitiyor. Oğlum oku bakayım diyor mektubu. Katip okuyor. Bir anda Ömer İbnül Abdülaziz'in tavrı şudur. Alıyor o mektubu, paramparça ediyor, atıyor, bir daha yazdırıyor. Yazdırınca bu sefer bir önceki mektupla alakası yok. Evet, aynı şeyleri istemiştir ama bir başkadır şimdiki uslubu, şimdiki tavrı. Katip soruyor merakla. Ya Emir el Müminin, biraz önceki daha güzeldi, daha etkiliydi. Cevap şöyle geliyor İslam'ın Raşid halifesinden. Oğlum diyor, sen mektubu bana geri okuyunca içimden şöyle bir şey yükseldi. Ne mektup yazmışsın Ömer. Ne güzel belagat kullanmışsın. Ben o mektubu nasıl gönderebilirim? Onun için yırt o mektubu, böyle bir mektup yaz. Zor mu anlamak? Vallahi zor. İki sahabe efendimiz konuşuyorlar Medine'de. İsimleri yok. Medine'de gece bir ses duyulmuş. O sesi duymuş musun, duymamışsın mı diye birbirlerine soruyorlar. Bir sahabi efendimiz diğerine diyor ki evet ben o anda uyanıktım ve ben de sesi duydum. O da bir şeyler söylüyor
Sonra yolları ayrılıyor, gidiyorlar. O sahabi efendimiz, o gece ben uyanıktım diyen sahabi efendimiz koşuyor hemen onun arkasından. Dur dur diyor, dur sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben uyanıktım deyince sakın aklına bu adam namaz için kalkmıştır. Gece namazı kılıyordur diye bir şey gelmesin. Vallahi ben gece namazı falan kılmadım. Sadece uyanıktım. O uyanıklığımı seninle paylaşmak için söyledim. Bu nasıl bir hassasiyettir? O andaki yanlış bir izi dahi telafi etme adına bir gayret. Yapmadıklarını konuşan bir de biz. Alın farkı, nasıl koyacaksınız, nereye koyacaksınız bilmiyorum. Anamız da ağlasın, biz de ağlayalım halimize ki gözler bizim üzerimizdeyken halimiz başka, evde tek başına kaldığımız zaman halimiz başka. En büyük riyakarlığı yapıyoruz bugünün çağın insanları olarak bizler. İnsanların içindeyken namaz kılıyoruz. Öyle bir dikkatli, öyle bir dikkatli, takkesiz kılmayız. İnsanların içinde kılıyoruz. İnsanlar görsün bizi o halde. Ya evde kılarken başını gözünü kırarak. Olduk riyakar çıktık işte. Böyle bir hal. Bu çağın insanının hali. Ben de sizinle aynı haldeyim. Zannetmeyin ki ben sizden farklıyım. Halimizi konuşuyoruz. Ahvalimizi konuşuyoruz. İşte bu muhasebe duygusu bizde bir şekliyle hayatımızı kaplamazsa, kalbimize bu manada ayar verme noktasında bizi bir noktaya getirmezse, Allah korusun, biraz önce size anlattığım var ya, Müslim'de geçen o hadis, bir ömür Allah yolunda gayret ettiğimizi zannederiz ama akıbetimiz kararır, o zaman eyvah deriz ama sesimizi duyan kimse de kalmaz. Allah yine bize rahmetiyle muamelede bulunsun. Onun rahmeti olmazsa işimiz zor. Onun rahmetine inşallah muhatap olabilecek adımlar attırsın bizlere. Bu muhasebe duygusu eğer güçlü bir biçimde yapılırsa, teveccühü nas dediğimiz insanların teveccühü noktasındaki o önemli sıkıntı insana etki etmez bir noktaya gelir. Bu çok kolay değil biliyorum ama bu manada terbiye olmak mümkündür. Onu yapabilme adına bir gayreti olacak insanın. Nasıl bu? Beğenilme arzusu herkeste var, hepimizde var. Bu bir hastalık. Ama şu noktada kalbini ayar verse, bütün dünya benden razı olsa, bütün dünya beni sevse, Rabbim beni sevmese ne yazar? Buna kendisini bir ikna ettirse bir insan. Bütün dünya bizi alkışlasa, Rabbimiz bize bu manada iltifat etmese. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bir dua söyleyeyim size. Allah'ım beni halk nazarında üstün, kendi nazarında alçak kılma. Bu peygamber duasıdır. Bunu eğer o yapıyorsa bizim hayda hayda yapmamız lazım. İşte teveccühü nas, yani insanlardan bu manada beklenti içerisinde olmak, insanların teveccühünü kazanma adına gayret göstermek akılsız tüccar işidir. Akılsız Müslüman işidir ama bu akılsızlığı her an hepimiz yapıyoruz. Bakın ne diyor Bediüzzaman? Diyor ki teveccühü nas istenilmez. Belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Beklenilmez. Verilirse de yapacak bir şey yok. Ama bu manada bir beklenti içerisine girilirse, yapayım beğenileyim, yapayım alkışlayayım, yapayım takdir görüleyim, böyle bir hastalığa kapı açılırsa o işte ocak batırır, Allah korusun. Buna dikkat çekiyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de hadislerde bu manada bize çok önemli şeyler söylüyor. Vakit geçtiği için çok fazla yormak istemiyorum sizi ama söylemek istediğim başka önemli şeyler de var. Burada size bir şey söyleyeyim sadece. İmam Gazali'nin İhyasında, İhya-i Ulumiddin'de bu bahis çok güzel anlatılır.
Özellikle riyanın çeşitlerine de dikkat çekilir. Riya tek çeşit değildir. Kademeli kademelidir. Onlara da dikkat çekilerek bir şekliyle bize tembihlerde bulunur. O manada oraya biraz müracaat edin. O bilgileri oradan alın inşallah. Gelin üçüncüsüne. Neydi o? Beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Ben ecrimi, mükafatımı, karşılığımı alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyorum. Eğer buna kendimizi inandırabilirsek var ya, inanın ahiretle tatmin olan hiçbir insanı dünyadaki hiçbir şey tatmin edemez. Ama ahiretle tatmin olmamışsa bir adam, en ufak şeyle ayağını kaydırabilirsiniz onun. Ayağımızı kaydırabilirler bizim, Allah korusun. İşte bu manada akıllı adam dünyayla tatmin olmayan adamdır. Akıllı adam mükafatını, ecrini, ücretini ahirete bırakan adamdır. Kimler gibi? Başımızın tacları olan ashab-ı kiram efendilerimiz gibi. 100 bini aşkındır değil mi veda haccında Efendimiz aleyhissalatü vesselamı dinleyen? Biz sadece 1000 tanesinin hayatını biliyoruz. Evet, 10 binin ismini biliyoruz ama ancak 1000 tanenin hayatını biliyoruz. O insanlar öyle bir yaşadılar ki isimleri bile unutuldu. Akıllı adamlardı. Ecirlerini, mükafatlarını sadece ve sadece Allah'tan bekleyerek yürüdüler. Kendilerini bana bakın, bakın ben buradayım, beni bir tespit edin diye bir çabaya girmediler. Her zaman için gizlediler kendilerini. Öyle olduğu için bakın arkamızdaki dağ Ebu Eyyub El Ensari 14 asır geçmiş ama halen hizmet etmeye devam ediyor. Sen Allah için olursan Allah da seni işte böyle yüceltir. Bu manada inanılmaz bir örnek var. Biz Veysel Karani deriz ama Üveysel Karni, inşallah bir gün fırsat olur da onu size biraz anlatırım. Üveysel Karni de bu manada ihlas noktasında riyaya kapılarını kapatan ve bu konuda inanılmaz bir kamet koyan ortaya bir isimdir. İşte burada beklenti yok, pazarlık yok. Buna kapıları kapattığınız andan itibaren Allah'ın izniyle riya hastalığına dair bir manada önlem almaya başlarsınız. Peki burada şöyle bir soru var. Bu önemli bir soru. Beklemediğimiz halde insanlar teveccüh gösterirse ne olacak? Böyle bir beklentimiz yok. Ama insanlar adam zannediyor. Belli bir konum biçiyor. Bulunduğun yer ilimden dolayı, mücadelenden dolayı, cihadından dolayı, infakından dolayı sana farklı bir teveccühte bulunuyorlar. Böyle bir durum olursa ne olacak? Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bu soruyu kim sorabilir? Ebu Zer el-Gıfari bu soruyu soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah, bir adam hayırlı bir iş yapsa ve bunun üzerine halk onu övse, ona teveccüh gösterse, böyle bir adam hakkında ne buyurursun? Yani bu adam o riya dediğin, senin dikkat çektiğin hastalıkla karşı karşıya durur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki beklenti içerisine girmeden aldığı bu tarz karşılıklar o müminin acil müjdeleridir. Ne demek bu? Bahşiştir. Bahşişi aldığın zaman ana paraya bir zarar gelir mi? Gelmez. Bahşiş karşı tarafın sana ikramıdır. Dolayısıyla sen beklenti içerisine girmezden, eğer bu manada bir şeyle karşılaşırsan bu sana Allah'ın bir ganimetidir. Ganimet hep maddi olmaz. Böyle bir manevi ganimet de olabilir. Ama bu manada içinden en ufak bir sıkıntı duymayacaksın. Ya da böyle bir beklenti içerisine girmeyeceksin. Bilakis böyle bir teveccüh gördün. İnsanlara bir şey söyleyecek halin yok. Dedik ya, tevazunun ambalajına büründürüp de riyayı takdim etmeye gerek yok. Gideceksin Rabbinle baş başa kaldığında artık ağzına ne gelirse kendine söyleyeceksin. Sizin affınıza sığınarak söyleyeyim ama söyleyeyim ki anlaşılsın. Kendi nefsinizle konuşurken ulan eşek diyeceksin. Sen kaç paralık adamsın ki? Adamsızlıktan adam olmuşsun. Ayağını denk al,
İnsanlar sana değil, senin yaptığın o işe hürmet gösteriyorlar. Beş para etmez bir adamsın. Bunu bil, buna göre davran, bunu yap. Bu manada her an kendine telkinde bulunacaksın. Eğer bunu yapmazsan, bu manada dışarıdan bir şey gördün,

Sen de kendinde bir şey fark edersen, evet ya bu kadar insanın teveccühü varsa demek ki bende de bir şey var dediğin an iş bitti. İşte şeytan da zaten onu istetiyor. Onu sana söyletmek için pusuda bekliyor. Sen bu manada kendinden bir şey görmezsen eğer, gördüğün her şey Allah'ın sana bir bahşişi, ganimet. Ama kendin beklersen, niye bu insanlar benim kıymetimi bilmiyor? Ben 20 senedir, 30 senedir bu insanlara hizmet ediyorum. Benim gibi bir adamı keşfedemediler. Halen benim gibi bir adamın farkında değiller. Ya bu adam bu sözleri nasıl söyler? Bir insan bu sözleri nasıl eder? Nasıl korkmaz? Nasıl akıbetinden korkmaz da bu sözleri edebilir? İşte bütün bunlar aslında bizim önümüzde uyarılmamız için, bizim önümüzde tedbir almamız için söylenmiş şeyler. Dördüncüsü, salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Buna ihtiyacımız var aziz kardeşlerim. Şarjımız bitiyor. Bazen dışarıdan bize bir telkine ihtiyaç var. Onun için sadıklarla ve salihlerle beraber olmamız gerekir. Şunu hiçbir zaman yapmayın. Ne sizin yanınızda kendisini öven ve sürekli kendisini nazara veren bir insanla beraber olun, ne de sizin yanınızda sürekli sizi öven insanlara yer açın. İkisi de ayak kaydıracak şeyler. Çünkü bir adam yaptığı zaman sen ona tedbir almazsan, o aslında yaptığıyla sana riya telkin ediyor. Farkında olursun olmasın 3 sene sonra sen de aynen o adam gibi olursun. Bir bakarsın aynen onun gibi davranıyorsun. Farkında değilsin ama öyle davranmaya başlıyorsun. Çünkü bu böyle, riya böyle bir hastalık zaten, bulaşıyor da insana. Bir de diğer tehlikelisi var ki adam gelir senin karşında durur. Sen nasıl bir adamsın? Sen olmasan bu hizmet yürümez. Sen varsın da Allah bize ikramda bulunuyor. Sen olduğun için bu işler oluyor. Sen olmasan böyle olur. Sen olduğun için böyle olur. Sıralayıp duruyor. Böyle şeyleri söyleyen insanlara iltifat etmeyip onlara meclislerde yer açmama gibi bir sorumluluğumuz var. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim. Hiçbir firavun, hiçbir Nemrut, hiçbir Yezid, hiçbir tiran anasının karnından bu özelliklerle doğmuyor. Her zalim anasından doğduğu zaman mazlum bir çocuktur. Ve İslam fıtratı üzerine doğuyor. Ama içindeki şeytan, dışındaki şeytanın dostları o adamı şişiriyor, şişiriyor, şişiriyor. Adam kendini bulunmaz Hint kumaşı zannediyor. Böyle diktatörlüğe doğru gidiyor. Zulüm böyle başlıyor ve insanın ayağı böyle kayıyor, Allah korusun. Onun için hiç kimseyi hak etmediği bir şekliyle övmeyin. Bir insana karşı eğer takdiriniz varsa açın ellerinizi arkasından, Allah'ım şu kardeşim çok güzel, sen onun ayaklarını sabit tut, onu dininde kaim eyle, onu dininde daim eyle, böyle dua edin. Böyle bir dua o insana verilmiş en büyük mükafattır. Ondan daha büyük mükafat verilmez. Onun için ashab-ı kiram efendilerimiz, bakın bu terbiyeyi aldıklarından dolayı yanlarında birini fazlaca övdüğü zaman yerden bir avuç toprak alır ve yüzüne çarpardı. Sen ne yapıyorsun? Kardeşinin belini kırdın. Ne yapıyorsun? Adamın ayağını kaydırdın der, birbirlerini uyarırlardı. Dolayısıyla salih ve sadıklara ihtiyacımız var. Yanlış yaptığınız zaman karşınıza geçip yanlış yapıyorsun kardeşim diyecek dostlarınız yoksa siz ölmüşsünüz. Vallahi ölmüşsünüz, billahi ölmüşsünüz. Bunu dedirteceksiniz, dedirtmek zorundayız. Yoksa Allah korusun, evet cihat ederiz, millet kahraman bilir ama iş sona geldiği zaman eyvah deriz, işte biraz önce gördüğümüz gibi iş işten geçmiş olur. Allah bizi muhafaza etsin. Bundan dolayı riyaya kapılmama adına salih ve sadık meclislerde bulunacağız. Beşincisi, iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Allah'a iltica edeceksin. Duayı da hiç bırakmayacaksın. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyeceksin. Böyle dua eden bir peygamberin var senin. Allah'ım ellerimi bırakırsan ben kayarım.
Allah'ım yüreğimi kaydırma, aklımı kaydırma, zihnimi kaydırma. Senden başka hiçbir şeyle tatmin ettirme beni. Böyle dualar edeceksin ve ilticanı Rabbine yapacaksın. Bunu bizatihi sana söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sahabe duyuyor riya konusunda Efendimiz'in söylediklerini. Ebu Musa el-Eşari naklediyor. Diyor Efendimiz riyadan bahsetti. Ey insanlar dedi, şirkten, riyadan kaçınınız. Çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir dedi. Hepimiz dehşete kapıldık. İçimizden biri dedi ki ya Resulallah, öyle şeyler söyledin ki sakınılması mümkün değil. Nasıl sakınacağız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki şöyle deyin ve Rabbinize iltica edin. Ey Allah'ım, bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz. Bu dua sadece söylenmek için değildir. Üzerinde tefekkür etmek içindir. Dikkat buyurun. Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz. Allah bu duayı bizlerin de dilinden, hayatından düşürmesin inşallah. Aynı buna ait bir rivayeti Hazreti Ebubekir'den okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam riyaya ait bazı şeyleri söyleyince Hazreti Ebubekir dehşete kapıldı. Ya Resulallah nasıl korunacağız dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz önce söylediğim duayı 3 kere okuması için Hazreti Ebubekir'e tavsiyede bulundu. O dualar Allah'a iltica etme adına bize bir imkana dönüşmeli. Yoksa öyle sırlı dualar falan filan deyip sadece duayı şeklen, lafzen söyleyip de bir şeyler olacağına dair bir izlenime bizi sevk etmemeli. Duanın mesajına bizi yoğunlaştırmalı. Orada aslında verilmek istenen bir şey var. Onu içselleştirerek, hani Efendimizin Esma-ül Hüsna için söylediği var ya, ihsa ederek, içselleştirerek anlamı adına bir mesaj var. İnşallah bu 5 tane şeyi yaparsak Rabbim bizleri bu hastalıktan, bu sinsi hastalıktan korumuş olur. Rabbim korunanlardan etsin. Sizi bir Uhud'a götürmek istiyorum. Uhud'daki dehşetli bir tablo üzerinden bugün bu söylediklerimin anlaşılması adına o tabloyu size bir emanet etmek istiyorum. Uhud, iman ile inkarın, gerçekten hidayet ile dalaletin aynen Bedir'de olduğu gibi birbirinden ayrıldığı bir meydan, bir imtihan meydanı olduğu gibi riya ile ihlasın da birbirinden ayrıldığı bir meydandı. Hatırlayın, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1000 kişiyle çıktı. Yarı yolda İbn-i Selül 300 insanı kandırdı, 300 insanı aldı içlerinden. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz adama değil Rabbine dayandığı için arkasına bakmadan yürüdü. 700 insanla Uhud'un meydanına. Uhud'un başında iki yiğidi görüyoruz bir taşın arkasında. İkisi de sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları. Biri dayısının oğlu sayılan Sad bin Ebi Vakkas, biri de halası Ümeyme'nin oğlu Abdullah İbni Caş. Abdullah İbni Caş biliyor ki Sad bin Ebi Vakkas için Efendimiz bir müjde vermiş. Onun duası Allah katından boş çevrilmez. Ve Uhud'un meydanında bir dua isteyecek ondan. Onun için Sad'ın elini tutuyor, bir kayanın arkasına getiriyor. Sad diyor ben bir dua edeyim, sen amin de. Sen bir dua et, ben amin diyeyim. Sen benden büyüksün, sen başla diyor. Ve Sad başlıyor dua etmeye. Allah'ım diyor, biraz sonra savaş başlayacak. Kelleler verilecek, kelleler alınacak. Benim karşıma güçlü bir asker çıkar. O benimle savaşsın, ben de onunla savaşayım. Sonra ben onu öldüreyim. Başarıyla bir şekliyle memnun olsun. Ben de bu mutluluğu yüreğimde hissedeyim. Abdullah İbni Caş o duaya amin diyor. Nasıl gibi başlıyor söze. Allah'ım diyor, biraz sonra savaş başlayacak. Benim karşıma da Sad'ın karşısına çıkaracağın gibi güçlü bir asker çıkar. O benimle savaşsın, ben de onunla savaşayım. Ama sonra o beni öldürsün. Sonra birer birer organlarımı kessin, kulaklarımı.

0: mı, burnumu, gözlerimi? Ben organlarımı Uhud'un meydanına bırakmış bir şekilde senin huzuruna geleyim. Sen bana sor, Abdullah, ne yaptın bedenini? Ben de diyeyim ki ya Rabbi, senin yolunda feda ettim. Günahlarla kirlettiğim o bedeni sana getirmedim. Senin yolunda onları kefaret olarak verdim. Sad bin Ebi Vakkas amin diyemiyor. Ama anlaşılmış, şöyle bir koluyla itekliyor. Hani amin diyecektin diyor. Zorla amin dedirtiyor. Sonrası malum. Savaş başlıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam savaşın bidayetinde şöyle bir bakıyor yiğitlerine. Uhud'un ilk safhasıdır. Abdullah destan üstüne destan yazıyor. Bir de ötelerde bir isim daha var. Kuzman İbni Haris, o da destan üstüne destan yazıyor. Birileri şunu söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah, bak, halanın oğlu Abdullah nasıl kahramanca savaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü, İnşallah o cennetliktir. Bir müddet sonra bir ses daha. Ya Resulallah, bak Kuzman'a, 9 tane müşriği etrafında serdi yere nasıl kahramanca savaşıyor. Bir anda Efendimizin mübarek dilinden dökülen cümle şu oluyor: o cehennemliktir. Uhud'un havası değişiyor. Peygamber ordusunda birinden bahsediyorum, dikkat buyurun. Abdullah'ın adı anıldığı zaman cennetliktir diyen peygamberden, Kuzman İbni Haris'in adı anıldığı zaman cehennemliktir diyen bir peygamberden bahsediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akıbete ait hiçbir bilgiyi kendisi bilemez. Allah bildirirse bilir. Bu konuda onlarca örneği geçmiş derslerde anlatmıştım, biliyorsunuz. Sonrasına gelin bir konuk olalım. Asım İbni Ömer İbni Katade isimli sahabi efendimiz bakıyor ki Kuzman 9 tane müşriği öldürüyor. Sonra bir kılıç darbesiyle yaralanıyor, yere düşüyor. Varıyor yanına İbni Katade, şunu söylüyor: selam sana olsun Kuzman diyor. Savaştın kahramanca, şimdi de yaralandın. Uhud'un meydanında şimdi şehit olarak Rabbine yürüyeceksin. Şöyle bir söz geliyor Kuzman'dan: ne şehadeti, ne Muhammed'in şerefi. Beni buraya getiren Medine'deki hurmalıkları savunmaktı. Ben kavmimin ve hurmalıklarımın yüzünden buradayım. Beni burada savaştıran bundan başka bir şey değil. Dolayısıyla ben bunun için savaştım diyecek. Yaralanmış, acılara dayanamıyor. Yanında duran askerlerden bir tanesinin okunu alıyor, kendisine saplayarak intihar ediyor. Şok olmuş İbni Katade, koşuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah diyor, böyle bir tabloya şahit oldum. İbni Katade anlatınca oradaki o olaya şahit olan sahabi efendilerimiz anlıyorlar ki Abdullah niye cennette, Kuzman niye cehennemde? Benim aziz kardeşlerim, Uhud'da olmak da Allah'ı, insanı kurtarmıyor. Sahabe ordusunun içerisinde olmak da insanı kurtarmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin komutasında savaşmak da insanı kurtarmıyor. Bakın bu rivayet bize ne diyor? Ama unutmayın, Uhud'lar da bitmedi, Abdullah'lar da bitmedi, Kuzmanlar da bitmeyecek. Gelin şu aziz ve mübarek günleri bir imkan bilelim, bir vesile bilelim. Riyaya ait ne varsa yüreğimizden söküp atalım da bu çağın Abdullahlarından olalım. Allah bizi Abdullahlardan etsin, Kuzmanlardan etmesin. Son nefesimize kadar riyaya ait ne varsa yüreğimizden söküp atsın. Huzuruna bizi sadece ve sadece onun için yapılmış amellerin sahibi olarak alsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız

0: sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Antepli Küçük Mehmet.
1: Antep şehri, gaziler şehri, yiğit yatağı. Yedisinden yetmişine kahramanlık destanı yazanların atlarını tarihe kanla, kahramanlıkla, yurtseverlikle yazdıranların şehri. O Antep ki tek bir vücut olup çıktı işgalci düşmanların karşısına. Cesarette birbirleriyle yarıştılar. Bir kolları, bir bacakları kesildi ama yine gittiler cepheye. Ülküleri milletti, dindi, bayraktı. Bunun için vurdular, vuruldular, şehit düştüler. Ama unutulmadılar. Unutulmayacaklardı.
2: Hey diğer, şu kadını görüyor musun?
3: Hangisini? Şu yanında küçük çocuk olanı mı diyorsun?
2: Evet. Yüzündeki örtü sinirime dokunuyor.

0: Şeytan git şunu yüzündeki örtüyü söp al diyor.
1: Ne duruyorsun o halde? Hadi gel indirelim yüzündekini. Bakalım suratın nasılmış.
0: Tamam hadi gel. Çok eğleneceğiz ha. Hey kadın sen. Sana diyorum. Duymuyor musun beni?
1: Duyuyordu. Bu Müslümanlar duyarlar da günah olduğu için bize cevap vermezse. Bilmez miyim bunları ben?
2: Anne, bu askerler bize mi bağırıyorlardı?
3: Sus, duymamazlar gel yavrum. Yavrumlar, bırak ne söylerlerse söylesinler.
2: Ama bak bize doğru geliyorlar anne.
3: Hiç görmemezliğe gel oğlum. Çabuk yürümene baksan hadi.
0: Hey sen kadın! Dur bakalım.
3: Ne istiyorsunuz?
1: Şu yüzündeki örtüyü açmanı emrediyoruz sana.
3: Ben anlamıyorum ne dediğinizi.
0: Hadi ne diyorsak yap da aç şunu. Yüzünü çok merak ediyorum.
3: Ben dilinizi anlamıyorum. Hadi Kamil yürü oğlum uzaklaşalım buradan.
2: Peki anne.
1: Vay vay görüyor musun? Emrimizi dinlemedi. Bir de çekip gidiyorlar.
0: Şimdi görür günün o. Dur bakalım kadın. Bir yere gidemezsin. Önce yüzünü açacaksın. Hadi.
3: Çekin hapis elinizi üstümden çekin.
0: Kendine gel kadın. Biz işgal kuvvetiyiz. İşgal ettiğimiz topraklarda istediğimizi yaparız. Hadi aç şu örtüyü. İnat etme.
3: Size dokunmayın diyorum. Alçaklar çekin ellerinizi.
2: Anne, anneciğim. Dokunmayın anneme dokunmayın.
0: Bak sen şu bacaksıza. Nasıl da meydan okuyor.
2: Şimdi bir silahım olacaktı ki siz o zaman görürdünüz pis yavurlar. Silahım yok. Ama yerde duran şu taş.
1: Hadi inat etme de aç şu yüzündeki örtüyü.
3: Çekin ellerinizi. Çekin diyorum size çekin.
0: Hadi.
2: Şimdi görürsünüz pis yavurlar. Şimdi ya Allah bismillah. Al sana pis yavur.
1: Al. 10 tane. Brey Türko. Çocuk sen şimdi görürsün.
2: Ah anne. Sana dokunmayacaklar.
0: İşte kurşunu yedi küçük. Şimdi nasıl da sussa.

0: İşte Antep'in ilk şehidi bu 11 yaşındaki Kamil oldu. Fransız askerleri annesinin namusunu korumak isteyen bu 11 yaşındaki genci acımasızca süngüleyerek öldürdüler. Bunu daha başka olaylar da takip etti. Ve 1 Nisan 1920 günü şehirde savaş başladı. Türkler, Türk mahallelerinin çevresindeki 6 bölgede siperler meydana getirmişler. Şehir içinde de bitişik olan evlerin duvarlarını delerek evden eve yollar açmışlardı. Savaş önce Mazgal Muharebesi halinde Marif Caddesi üzerinde 6 bölgeden biri olan Balıklı Cephesi'nde başladı. Sonra Fransızların bombardımanı, makineli tüfek ateşi, tank ve piyade taarruzlarıyla bütün cephelere yayıldı. ...21 Ağustos 1920 günü... ...sabaha karşıydı. İnce bir yel esiyor... ...tan yeri mavi mavi ışıyordu. Bu mavi ışık serpintisinin indiği yerde... ...büyük, sessiz bir şehir vardı. Şehrin doğu yakasındaki evlerin çoğu... ...yanmış, yıkılmıştı. Ayakta kalmış tek tük minareden gayrısının bedenleri... ...yarı bellerinden kopuktu. Tüten tek bir baca yoktu. Yanmış, yıkılmış bu bölgenin doğu eteklerinde... Kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru yer yer siperler kazılmıştı. Bu siperlerin en batıda olanından mavzerli genç bir adamla yine mavzerli 10-12 yaşlarında iki çocuk çıktı.
1: Beni takip edin çocuklar.
2: Baş üstüne efendim. Bir şey mi oldu efendim?
1: Jandarma Merkez Komutanı Aslan Bey sizi istiyor.
2: Hemen gidelim.
1: Çocukları getirdim bey.
3: Ah, gelin bakalım benim küçük aslanlarım. Yaklaşın, yaklaşın.
2: Buyur beyim, emret beyim.
3: Çocuklar, içinizde Sam köyünü bilen var mı?
2: Ben bilirim beyim, ben de bilirim efendim. Maraş'a giderken dönüğün öte yanındadır.
3: İyi.

0: Sam köyünde kolordu kumandanı Selahattin Adil Bey var. Biliyorsunuz dört bir yanımız düşmanla sarılı. 10 günden beri kolorduyla bağlantımız kesildi. Ne onlar bize bir haber ulaştırabiliyorlar ne de biz onlara. Yollar tehlikelerle dolu. Kısacası çocuklar, bana 2 küçük fedai lazım. Bu yöreyi iyi bilen, her çalı dibine saklanabilen 2 fedai. Ne dersiniz?
1: Emret gidelim beyim. Gideriz elbette. Hem de korkusuzca. Siz yeter ki emredin. Bize güvenin.
0: Yapılacak iş, size vereceğim mektubu kolordu kumandanına iletmek. Onun vereceği cevabı da alıp bana getirin.
1: Evelallah beyim. Emret şimdi gidelim.
0: Çocuklar, bu işin sonunda yakalanmak var, vurulmak var. Allah yolunda şehit olmak var.
1: Allah alnımıza yazmışsa beyim, ölümü düşünme beyim. Milletim için, dinim için, bayrağım için ölmek şereftir. Kanım Rabbin yolunda helal olsun beyim.
0: Allah ikinizi de milletimize bağışlasın. Peki çocuklar, silahlarınızı Şeyh Mehmet'e verin.
1: Ama beyim, biz silahsız mı yola çıkacağız? Hem de düşman doluyken etraf.
0: Silahsız çıkacaksınız yola aslanlarım. Fişeklerinizi de çıkartın.
1: Baş üstüne beyim.
0: Terliklerinizi, poşularınızı da çıkartın.
1: Hemen beyim.
0: Tamam, şimdi gelin benimle. Sam köyündeki kolordu kumandanına ileteceğiniz zarf bu çocuklar. Bu emaneti sana vereceğim Mehmet. Sen daha küçüksün. Daha az dikkat çekersin. Al bu mektubu koynuna koy.
1: Peki beyim.
0: İnşallah sağ salim düşman atlarını geçip mektubu kolordu kumandanına verirsiniz. Onun yazacağı cevabı da alıp buraya bize getirirsiniz.
1: Getiririz beyim.
0: Yalnız şunu aklınızdan çıkartmayın çocuklar. Biz bu mektupta halimizi olduğu gibi kumandana anlattık. Mevcudumuzun azaldığını, şehri zor müdafaa ettiğimizi, bütün sıkıntılarımızı yazdık. Eğer bu mektup düşman eline geçerse her şeyimizi öğrenirler ve o zaman da mahvoluruz. Ne yurdumuz kalır ne namusumuz.
1: Mektubu düşmana vermeyiz beyim. Ölürüz de yine vermeyiz beyim.
0: Allah korusun. İnşallah sağ salim gider gelirsiniz. Şayet birinizden birine bir şey olacak olursa mektubu diğeriniz alıp götüreceksiniz.
1: Ya ikimiz de yakalanırsak beyim? O zaman ne yapalım beyim?
0: Mektubu yok edeceksiniz. Toprağa gömün, parçalayın, yutun, yok edin. Düşmana da biz fakiriz deyin. Şehirde aç kaldık, köylere dilenmeye gidiyoruz deyin. Çocuksunuz, düşman kanabilir size.
1: Beyim, ya kandıramazsak düşmanı?
0: Çocuklar, ne yaparlarsa yapsınlar, ne olursa olsun nereye gittiğinizi, niçin gittiğinizi söylemeyeceksiniz. Hepsi bu çocuklar.
1: Baş üstüne beyim. Çıkalı ne kadar oldu Mehmet? Bir saat var yok. Şu ana kadar tek bir düşmana rastlamadık. Uzaktan gelen top seslerine bakılacak olursa düşman her tarafta olabilir. Aman dikkatli olalım. Merak etme İsmail. Mektup koynumda, kimse elini bile süremez ona. O mektup bizim vatanımızın namusudur. Ateş ediyorlar, çabuk yere atlayın. Kurşun yanımdan geçti. Düşman bizi gördü. Çok dikkatli olmalıyız Mehmet. Komutan silahlarımızı almasaydı hiç olmazsa biz de onlara ateş ederdik. O zaman da yakalanırsak kimseyi yoksul köylü çocukları olduğumuza inandıramaz. Ama bak şimdi bizi böyle yırtık pırtık elbiselerle gören yoksul olduğumuza inanır değil mi? Haklısın. Sen yattığın yerden kalkma Mehmet. Yine ateş ediyorlar. Ya ama ateş edenler nerede, görebiliyor musun İsmail? Hayır ama onlar bizi görüyordur. Ateş ettiklerine göre. Peki ne yapacağız şimdi? Hep böyle yattığımız yerde kalacak mıyız? Yerimizi belli edersek gelip kuş gibi yakalarlar bizi İsmail. Bak ne diyeceğim Mehmet. Şu uzakta duran kütükleri görüyor musun? Evet görüyorum. Ne olmuş? O kütüklerin yanına varabilirsek belki kurtuluruz. Doğru söylüyorsun. Böyle ortada hedef gibi durmaktan iyidir. Dur sakın kıpırdama. Ateşe başladılar. Kurşunlar başımın üstünden sinek gibi geçiyor. Toprağa yapışma, öleceğin kal Mehmet. Silah sesleri kesildi galiba. Evet Mehmet. Şimdi yerden kalkmadan sürüne sürüne o kütük yığının oraya gideceğiz, tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi takip et beni. İsmail.
2: Ne var?
1: Sürünmekten dizlerimle dirseklerim acıdı. Benim de öyle ama başka çaremiz yok Mehmet. Ayağa kalkarsak çok tehlikeli olur. Görürlerse ateş ederler bizi.
2: Ama ateş etmediklerine göre etrafta kimsecikler yok demektir.
1: Ben daha fazla sürünemeyeceğim İsmail. Kalkıp koşalım. Nasıl istersen. O halde fırla bakalım. Hedefimiz kütük yığınları. Koşmaya başla Mehmet.

0: ateş ediyorlar. Ne yapacağız şimdi?
1: Yere yatalım yine. Yoksa kurşunlara hedef olacağız Mehmet. Yat çabuk.
0: Pis gavurlar. Biz onları göremiyoruz ama onlar bizi görüyor. İlerideki yamacın oradan ateş ediyorlar. Ne yapacağız şimdi? Hep böyle burada kalacak mıyız? Bilmiyorum. Hele biraz bekleyelim de.
2: Hadi bakalım. Böyle durmak olmaz. Sürme şu bağ kulübesine varalım bir an önce.
0: Olur. Kütükten kütüğe gizlene gizlene sürünelim.
2: Haklısın. Kütükler siper olur bize kardeş. Hadi takip et beni. Aman sürünürken başını falan kaldırma. Tamam. Tekrar basarlar koşunu.
0: Merak etme. Koynumda vatanımın namusu olan mektup varken.
2: Ha gayret. Az bir yolumuz kaldı Mehmet kardeş.
0: Silah falan atmadıklarına göre ya gittiler ya da unuttular bizi.
2: Şimdi boş ver silahı. Kulübeye ulaştık zaten. Mehmet kulübenin kapısını açmak için sakın ayağa kalkma.
0: Kalkmam. Sen öyle yerdeyken açabilecek misin?
2: Deneyeceğim. Açtım bile. Şimdi takip et beni Mehmet kardeş. İçeri girince kalkarsın ayağa.
0: Olur İsmail. Çok şükür. Şimdi ne yapacağız İsmail kardeş?
2: Hele biraz dinlenelim, ne yapacağımıza karar veririz.
0: Aman İsmail kardeş, ateş ediyorlar.
2: Duydum, korkma. Bizi etmiyorlar. Antep'i topa tutuyor namussuzlar.
0: Kim bilir yine kimler ölüyordur o top ateşinden.
2: Bak buradan pencereden her taraf görülüyor Mehmet kardeş.
0: Aman Allah'ım. Her taraf toz duman.
2: Alçaklar, namussuzlar. Antep'i yakıp yıkıyorlar.
0: Kim bilir kaç can daha gitti. Kaç ev daha yıkıldı.
2: Gidelim Mehmet kardeş. Yeteri kadar dinlendik. Böyle durmak olmaz.
0: Gidelim İsmail kardeş. Gidelim.
2: Takip et beni Mehmet. Yürüten sağ sola dikkat et. Her an için düşmanla karşılaşabiliriz.
0: Ah, silahımız yanımızda olacaktı ki.
1: Yat yere, çabuk yat Mehmet.
0: Ne oldu? Neden yere ittin beni?
2: Fransız askerleri.
0: Hani neredeler?
2: Bak şurada tepenin üstünde duruyorlar.
0: Gördüm. Alçaklar. Peki ne yapacağız şimdi? Böyle yerde yapmaya devam mı edeceğiz?
2: Askerler gidince devam ederiz yola.
0: Benim yine boğazım kurudu İsmail kardeş. İçim yanıyor.
2: Benim de.
0: Yürümek gibi değil ki bu sürünmek. Tezden yorgun düşürüyor insanı. Biraz su olaydı.
2: Mehmet kardeş, askerler gidince o tepeye varacağız. Oradan aşağısı Maraş yolu, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum.
2: Oradan bir yol bulup Samköy'e ulaşmaya çalışacağız. Başka çaremiz yok.
0: Hey İsmail kardeş, bak askerler gidiyor. Biz de sürüne sürüne gidelim mi o tarafa?
2: Olur, gidelim. Zaten çok vakit kaybettik. Hadi kardeş, başla sürünmeye.
0: Biliyor musun? Sürünmekten elbiselerimizin her tarafı parçalandı.
2: Benimki de.
0: Ama daha iyi oldu ha parçalanması.
2: Niye?
0: Yakalanırsak düşman sahiden bizi köylerde dilenmeye giden iki yoksul köylü çocuğu sanır da ondan. Ne bilsin sürüne sürüne bu duruma geldiğimizi.
2: Haklısın Mehmet kardeş, inanırlar.
0: Tekrar geri dönebilecek miyiz Antep'e?
2: Döneriz Mehmet kardeş, döneriz, üzülme. Bak tepeye vardık bile. Maraş yolunu görüyor musun?
0: Görüyorum. İsmail kardeş.
2: Buyur.
0: Bu tepeden Maraş yoluna sürüne sürüne mi ineceğiz?
2: Evet, başka ne yapabiliriz ki?
0: Ama burası çok dik. Sürünerek inerken bayır üstü yuvarlanırız.
2: Evet ama ayağa kalkarsak da bizi görürler.
0: Bak, en iyisi koşarak inelim. Eğer ateş ederlerse yere yatar sürünmeye başlarız gene.
2: Olur. Hadi o zaman koşmaya başlayalım.
0: Bak, daha çabuk iniyoruz. Düşüyorum ben.
2: Aa, dikkat et Mehmet kardeş.
0: Benim de ayağım kaydı. Ben de düşüyorum.
2: Mehmet kardeş, bir yere bir şey olmadı ya.
0: Yok yok. Oran buram çizildi ama iyiyim. Bak daha çabuk indik aşağıya.
2: Evet öyle oldu.
0: Maraş yoluna indik. Görünürde kimsecikler yok.
2: Evet yok.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: En iyisi araziyi takip etmek. Düşman arazide çalı çırpı içinde menzilenmiş.
0: Evet yürüyelim. Hem sürünmekten kurtulmuş oluruz. Hem de belki su buluruz bir yerlerde.
2: Bu yana. Beni takip et Mehmet kardeş.
0: Kimsecikler yok. Koca şose boş. Düşmandan kurtulduk mu dersin İsmail kardeş?
2: Bilmem ki Mehmet. Ötelerde ne olup bitiyor bilmiyoruz ki.
0: Aa, şuraya bak İsmail kardeş. Görüyor musun? Su var ileride, su.
2: Su mu?
0: Hani nerede? Şosenin ilerisi.
1: gidelim hadi.
2: Aman Allah'ım.
1: Olamaz. Görüyor musun İsmail kardeş?
2: Ne oldu Mehmet?
1: Daha ne olsun? Su kurtlu İsmail kardeş. Su kurtlu. Şuraya bak. Yüzlerce kurt oynuyor içinde. İçilmez bu su.
2: Kurtlu mu? Ne yapalım Mehmet, kısmet değilmiş. Hadi düşelim yola. Bakarsın başka bir yerde su buluruz.
1: Hadi. Gidelim. Gidelim İsmail kardeş. Başladılar gene. Başlasınlar. Sonunda gülen biz olacağız gene. Kim verir vatanını düşmana? Boşuna uğraşıyorlar. Boşuna kan dökülüyor.
2: Bu gerçeği bir de onlar bilse ya. Belki de savaş biterdi.
1: İsmail kardeş, bak bu yol iyi. Dönüşte yine buradan geçelim ha.
2: Gece geçeriz, daha tehlikesiz olur.
1: Şu koynumdaki mektubu Sam köyüne bir ulaştırabilsek.
2: Ulaştırırız inşallah.
1: İsmail kardeş, mektubu ulaştırınca Antep kurtulur mu düşmandan?
2: Kim bilir, belki de kurtulur Mehmet kardeş.
1: İsmail, herkes Antepliler gibi memleketini sever mi?
2: Sever tabii, sevmez olur mu? Maraşlılar, Urfalılar yurtlarını vermemek için nasıl kanların son damlasına kadar savaşmışlardı, unuttun mu?
1: Unutmadım.
2: İnsan yurdunu sevmesi dövüşür mü hiç?
1: Doğru. Ah, bizim güzel Antep'imizde Urfa gibi, Maraş gibi bir kurtulsa.
2: Bundan hiç kuşkun olmasın Mehmet. Bizim Antep'imizde düşmandan kurtulacak.
1: Aa, bak İsmail, konuşa konuşa nereye gelmişiz, gördün mü?
2: Üç tuta gelmişiz, yaşasın.
1: Su vardır orada, su. Ah, bir içeceğim, bir içeceğim ki kimse çekemeyecek beni suyun üstünden.
2: Dur Mehmet, sakın gitme oraya.
1: Niye, ne oldu ki?
2: Bak tutların orada adamlar var.
1: La kahretsin, tam suyu bulmuşken.
2: Acele etmeyelim, belki düşmandır.
1: Vay canına,
2: duyuyor musun Mehmet?
1: Mal sesleri bunlar. Öbür yandan geliyor. İşte bak ortaya çıktılar.
2: Hem de dutluğa gidiyorlar. Çabuk yere yatalım.
1: Mesafe fazla uzak değil. Bizi gördüler mi acaba?
2: Bilmiyorum.
1: Eğer bizi gördülerse.
2: Mehmet. Mehmet bak buraya geliyor atlılar.
1: Ne yapacağız şimdi İsmail kardeş? Bizi görürlerse mahvolduk demektir.
2: Çabuk mektubu. Çıkart koynundan mektubu.
1: Ne yapacağım?
2: Toprağa gömelim Mehmet kardeş. Bizi yakalarlarsa ellerine geçmesin mektup. Hadi kaz toprağa, çabuk ol.
1: Peki peki.
2: Çabuk, daha çabuk kaz Mehmet, atlar yaklaşıyor.
1: Ancak bu kadar yapabiliyorum İsmail kardeş. Toprağı elimle kazmaya çalışıyorum.
2: Mektup ellerine geçmemeli. Eğer bize dokunmadan geçip giderlerse tekrar onu gömdüğümüz yerden çıkartırız. Mehmet neredeyse burada olacaklar.
1: Kazamadın mı daha?
2: Mektupla birlikte yakalanacağız.
1: Tamam tamam, bitti İsmail kardeş. Şimdi mektubu gömüyorum. Bitiyor.
2: Tamam mı? Mektubu gömdün mü?
1: Tamam tamam. Kazdığım çukurun üstünü örtüyorum.
2: Geldiler işte.
1: Tamam, ben de çukuru örttüm. Artık mektubu kimse bulamaz İsmail kardeş.
2: Tahmin ettiğim gibi atlılar Fransız askerleriymiş.
1: Neden durdular orada? Neden yanımıza gelmiyorlar?
2: Bilmiyorum. Aa, bak birisi bize işaret ediyor.
3: Hey siz! Türk çocukları! Gelin buraya bakayım.
1: Bak asker bizi yanına çağırıyor. Ne yapacağız?
2: Gideceğiz. Nasıl olsa mektup üstümüze değil.
3: Hey! Size buraya gelin dedim.
2: Tamam geliyoruz. Hadi Mehmet yürü. Geldik işte.
3: Düşün önümüze bakalım. Hadi marş marş.
1: Bizi nereye götürüyorlar acaba İsmail kardeş?
2: Bilmiyorum. Ama üç dudu herhalde. Bak başka askerler de var orada. Karargahları orası olacak.
3: Konuşmak yok. Yasak. Yürümek var. Marş marş.

0: bir sürgün değil burasını karargah yapmış Fransızlar. İlk mektubu görmüşüz İsmail kardeş.
1: Evet, yoksa hem başımız derde girecekti hem de vatanın namusunu berbat edecektik.
0: Buradan salmazlar bizi değil mi?
1: Belli olmaz.
0: Amma da kalabalıklar. Hepsinin de atları var. Buralar tüm gavur dolmuş İsmail kardeş.
1: Evet, daha taş gavurla kaynıyor.
2: Susun, konuşmayın. Siz esirsiniz. Konuşmak yasak. Bölük! Dur!
0: Neden durduk?
1: Bizi komutanlarına getirdiler. Bak komutan şurada duran adam.
2: Bu çocukları şosenin alt ilerisindeki çocukla bulduk komutanım.
3: Ya ne olmuş orada? Sorguya çektiniz mi?
2: Hayır efendim. Doğuca bu aya getirdik.
3: Peki daha sonra sorguya çekeriz. Siz benimle çadırıma gelin yüzbaşı. Alo ha.
2: Peki efendim.
1: Bak bizi yakalayan subay komutanla birlikte çadıra girdi.
0: Ne yapacaklar bize?
1: Bilmiyorum.
0: Dilim damağım kurudu İsmail kardeş.
1: Benim de Mehmet.
0: Bak şu askerde su var. İsteyeyim mi?
1: Vermezler ama istesen.
0: Hey! Su! Sende su var. Bize verir misin?
1: Anlamadı seni galiba. Bak bön bön bakıyor. Bizim koca öküz gibi.
0: Dur bakayım. Bak bak. Şu asker Fransız değil galiba İsmail kardeş. Rengine bakarsan araba benziyor. Hey, kardeş! Kardeş! Abi! Abi!
4: Su! Su!
0: Su! Abi! Su! Abi! Şükran!
4: Şükran!
0: Oh, insan doyamıyor be. Al İsmail kardeş sen de iç. Vay canına. Ne dedin ona? Nece konuştun Mehmet kardeş? Arapça su dedim işte. Ne diyeceğim? Su istedim verdi. Anladı.
1: Peki sen Arapça bilir miydin?
0: Ha, bilirdim ya. Halep'te doğdum ben. Orada büyüdüm. Sonradan geldik buralara.
1: Aferin sana. İyi ki bellemişsin Arapçayı. Bak faydası dokundu bize. Ölecektik susuzluktan.
0: İç hadi. Matarasını geri vereceğim.
1: Peki. Oh yarabbi şükür. Su gibi var mı? Kanamadım vallahi.
0: Şükran.
1: Ne dedin Arapça?
0: Teşekkür ettim.
1: Peki nereden geldi aklına o Arap askerle Arapça konuşmak?
0: Renginden anladım İsmail kardeş. Araplar böyle oluyor. Harp başlamadan önce Antep'te de çok Arap yaşardı. Cezayirli Müslüman bunlar.
1: Peki ne işi var Müslüman Arapların Fransız ordusunda?
0: Bak İsmail kardeş, Fransızlar Cezayir'i işgal etmiş ya. Bunları da askere alıyorlar işte. Ne yapsınlar?
1: Alçaklar. Sonra da Müslüman'a Müslüman'a kıydırıyorlar.
0: Öyle.
1: Vay imansız gavur vay.
0: İsmail kardeş, bak o zabit çadırdan çıktı bize doğru geliyor.
1: Ne istiyor acaba?
2: Hey sizler, beni takip edin bakayım.
1: Peki efendim.
0: Nereye götürüyor bizi?
1: Çadıra. Komutan bizi sorguya çekecek galiba.
2: Girin içeri. İşte o çocukla bunlar komutanım.
3: Adınız ne sizin?
1: Benimki İsmail.
0: Benimki de Mehmet.
3: Ne arıyor siz Maraş yolunda?
1: Efendim biz yoksul köylü çocuğuyuz. Köylerde yiyecek bulmaya gidiyorduk.
3: Şehirden geliyorsunuz.
1: Evet.
3: Neden ayrıldınız siz şehirden?
1: Açtık. Şehirde aç kaldık. Yiyecek bulamadık.
0: Belki köylü bize acır diye aklımıza gelmişti.
3: Yok sizin anne baba.
1: Yok.
0: Bombardımanda öldüler.
3: Antep'te Türkler ne yapar baba?
1: Bilmiyoruz.
3: Ne demek bilmiyorum ne demek? Siz yok şehirde. Nasıl bilmezsiniz siz?
1: Biz bombardımandan kurtulmak için hep mahzenlerde saklanıyorduk.
3: Hayır hayır yalan yalan siz var yalan söylemek. Sizler Türk casuslarısınız.
0: Hayır biz casus değiliz.
3: Casusunuz. Casussunuz. Yalan söylemeyin. Hayır, hayır.
0: Casus değiliz.
3: Sun, sun diyorum size. Yok yalan söylemek benim karşımda. Siz var casus. Nedir casus cezası biliyorsunuz. Şimdi ya doğru söylersiniz yahut da sizi kuşla dizdiririm.
0: Ama biz casus değiliz. Hiçbir şey bilmiyoruz biz.
1: Şu halimize baksanıza. Casus böyle mi olur? Açlıktan, susuzluktan mahvolmuşuz biz. Tek istediğimiz köylere gidip ekmek bulabilmek.
3: Yüzbaşı, götürün bu casusları dışarıda. Evet, bunlar var, kurşuna dizilmek.
1: İnandıramadık değil mi İsmail kardeş?
0: İnandıramadık Mehmet kardeş. Ne yapalım? Buna da şükür. Mektubu kurtardık ya. Ellerine geçmedi hiç olmazsa.
1: Haklısın kardeş. Vatanın namusunu kurtardık.
0: Öldürecekler mi bizi?
1: Evet. Kurşuna dizecekler. Ben korkmuyorum. Ben de. Ölürsek şehit olacağız Mehmet kardeş.
0: Ne mutlu bize İsmail kardeş.
2: Son defa soğuyorum size. Eğer doğruyu söylerseniz canınızı bağışlayacağım. Yalan söylerseniz kurşuna dizileceksiniz. Casus musunuz? Değil misiniz?
0: Değiliz. Biz fakir iki çocuğuz.
2: Siz bilirsiniz. Ölümü siz istediniz çocuklar. Asker! Ölüm mangası! Hazır ol! Nişan al!
1: Hakkını helal et Mehmet kardeş.
0: Helal olsun İsmail kardeş. Sen de hakkını bana helal et.
1: Helal olsun.
2: Ateş!
0: Ama vurulmadım ben. Yaşıyorum. İsmail kardeş, sana bir şey oldu mu?
1: Yo. Kurşun bile değmedi.
0: Kalk Mehmet kardeş, ayağa kalk. Bunların niyeti bizi vurmak falan değilmiş. Boşuna ateş etmişler. Bak şimdi karşımıza geçmiş gülüp alay ediyorlar.
1: Bak İsmail kardeş, o Fransız zabiti bize doğru geliyor gülerek.
0: Salacak galiba.
2: Beni takip edin Mehmet. Bakalım.
0: Hadi. Lan nereye götürüyor bizi?
1: Aa, bilmem. Gidince anlayacağız.
2: Girin içeri. Bu çadırda kalacaksınız.
1: Salmadılar bizi İsmail kardeş.
0: Belki yarın salarlar. Umudunu yitirme Mehmet kardeş.
1: Nöbetçi de dikmediler başımıza.
0: Sadece dışarıda dolaşan askerler var.
1: Akşam iniyor yavaş yavaş.
0: Uyusak iyi olur Mehmet kardeş. Yapabileceğimiz başka bir şey yok.

Ertesi günün sabah oldu. Çocuklar serbest bırakılma umutlarıyla uyandılar. Ama Fransızlar salmadılar onları. Yüzbaşının önderliğindeki bir manga asker çocukları Antep'in birkaç kilometre uzaklığındaki terk edilmiş bir binaya götürdü. Burası Fransızlarla işbirliği yapan hain Ermeni komitecilerinin barınağıydı. Ve burada sorguya çekildi İsmail ile Mehmet.

0: Korkuyorsunuz değil mi? Deyin bakayım siz nerelisinizdir?
1: Antepliyiz.
0: Anteplisiniz. Peki nereye gidiyordunuz?
1: Belli bir yere gitmiyoruz. Köyleri dolaşacaktık.
0: Köyleri dolaşacaktınız iyi. Neden dolaşıyorsunuz bakalım?
1: Açız, fakiriz. Harp başladığından bu yana aç düştük. Köylere ekmek istemeye gidiyoruz.
0: Megas vas vas vas. Adın nedir senin?
1: Mehmet.
0: Yaşın ne?
1: 11.
0: Anam baban kimdir?
1: Ne anam ne babam yok benim.
0: Peki baban kim idi? Ne iş yapar idi?
1: Arzu Halci Hüseyin Efendi.
0: Antep'te kimin kimsen vardır?
1: Bir ağamla bir bacım vardı ama muhasarada öldüler. Top mermisi düştü üzerlerine.
0: İyi ki gebermişler. Senin adın nedir?
1: İsmail.
0: Kaç yaşındasın?
1: 12.
0: Kimin kimsen vardır?
1: Hiç kimsem yok.
0: Senin baban kim idi?
1: Kebapçı Sait Ağa.
0: Yaşıyor yoksa öldü?
1: Öldü. Fransızlar çık soruttan aldıkları gece öldü.
0: Ellerine sağlık, iyi olmuş. Anan sağdır.
1: Anam ben doğduğumda ölmüş.
0: Peki şimdi kimin kimsenin vardır Antep'te?
1: Hiç kimsem yok.
0: Hangi köye gidiyordunuz iyi?
1: Hangisi rastlarsa yolumuzun üstüne.
0: Peki neden Fransızların karargah kurdukları Üçtut mevkiine gidiyordunuz?
1: Onların orada olduğunu bilmiyorduk. Hem başka gidilecek yönde bilmeyiz ki.
0: Peki de bakayım. Aslan Bey nerededir?
1: Aslan Bey mi? O da kim? Biz öyle birini tanımıyoruz beyim.
0: Hadi bey, saklamayın hekleri. Bilirsiniz, tanırsınız onu. Aslan Bey siz Türk olanın kumandanı değildir.
1: He, o Aslan Bey mi? Tabii tanırız, tanımaz olur muyuz? Adını duyduk ama kim olduğunu bilmeyiz ki.
2: Koca Aslan Bey, bizim gibi iki çocuk onu nerede görür ki?
0: Peki neden aç kaldınız Antep'te? Yiyecek yoktur şehirde, kalmamıştır.
1: Yok, yani var da bize kimse vermiyor beyim.
0: Peki. Size inanıyorum. Serbest bırakacağım sizi. Türkoların içine gitmek istersiniz.
2: Aslında köylere gitmek isterdik. Ama madem şehire salacaksınız, biz de oraya gideriz.
0: Pekala, gelesiniz benimle. İşte karşıda gözüken ışıklar Antep'indir. Anorsun, artık serbestsiniz. Doğru oraya gideceksiniz. Haydi durmayın.
1: Sağ olun beyim,
2: sağ ol beyim.
1: İyi atlattık Ermeni'yi değil mi?
2: Evet, nasıl da sorguladı bizi. Fransızlar bu kadar çok soru sormamıştı.
1: Antep'e varınca kumandan Aslan Bey çıkar durumu anlatırız.
2: Mektubu yok ettiğimizi de söyleriz. Ateş ediyorlar ama bize. İsmail kardeş, orası bizimkilerin siperi değil mi?
1: Allah cezasını versin. Pis Ermeni kandırdı bizi. Türklerin diye Fransızların mevziğine yolladı. Ölüme yolladı bizi.
2: Ne yapacağız şimdi?
1: Yere yat çabuk, yere.

Bir süre sonra silah sesleri kesildi. Fransız askerleri gecenin karanlığında ateş ettikleri iki meçhul gölgeye ağır ağır yaklaştılar. Küçücük iki vücut, yüzü koyun, hareketsiz kanlar içinde çimenlerin üzerinde yatıyordu. Fransızlardan biri ayağının ucuyla o küçük vücutları sırt üstü çevirdi. İsmail'in esmer yüzü kirli sarı bir renk almıştı. Mehmet'in yüzü ise bembeyaz, dudakları aralıktı. Asker önce İsmail'in, sonra da Mehmet'in kalplerine elini koydu. Sonra siperlerden iki sedye taşıyan dört asker çıktı geldi. Çocukları sedyeye koyarak hastanenin bulunduğu tepeye doğru yürümeye başladılar. Sonra İsmail ile Mehmet'i acil servise aldılar. Doktor her ikisini de muayene etti. Sonra iki çarşaf istedi hasta bakıcılardan. Ve çarşaflardan birini, yüzünü de kapatacak şekilde İsmail'in üstünü örttü. Antep'in bu yiğit çocuğu için artık yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Çoktan şehitlik mertebesine ulaşmıştı. Mehmet ise ağır yaralıydı.

0: Azıcık su.
1: Su yasak. Ameliyat oldun.
0: Dudaklarım kurudu. İçim yanıyor. Bir damla olsun verin ne olur.
1: Dur, dudaklarına biraz pamuklu su süreyim. Bu kadar. Ancak yarın su içebilirsin. Senin adın ne?
0: Mehmet.
1: Benim adım da Shepherd. Dr. Shepherd. Seni ameliyat eden doktor. Ne oldu? Nasıl vuruldun?
0: Köylere gidiyorduk. Köylü çocuğuyuz biz. Fransızlar yakaladı bizi. Sonra bir yere götürdüler. Orada bir Ermeni komitacı serbest bıraktı bizi. Türklerin siperleri orada. Oraya gidin dedi. Ermeni yalan söylemiş. Düşman içine salmış meğer bizi. Vurdular bizi orada.
1: Fena yaralamışlar sizi.
0: Burası neresi?
1: Hastane.
0: Kim getirdi bizi buraya?
1: Fransız askerleri.
0: Kardeş, İsmail kardeş nerede? Onu gördün mü doktor? İsmail kardeş nerede?
1: İsmail kardeş kim?
0: Benimle olan arkadaşım.
1: Aa, evet.
0: Ne oldu ona doktor? İsmail kardeşime bir şey mi oldu?
1: O kötü yaralanmıştı. Çok kan kaybetmişti. Kurtaramadık. Öldü o.
0: Öldü. İsmail kardeşim şehit oldu. Öyle mi?
1: Sen de çok kötü yaralanmıştın. Ayağın çok fenaydı. Gangren olmuş.

0: koştu.
1: Kangren ne demek doktor bey?
0: Yaralanan yere kan gitmezse orası çürür. Kangren bu demek. Senin ayakta kurşun yarasından çürümüştü. Kangren çok kötü bir şey öldürür insanı Mehmet.
1: Ben de ölecek miyim yoksa?
0: Yok sen ölmeyeceksin. Ben senin kangrenli ayağını kestim, şimdi kurtuldun sen.
1: Ayağımı kestin mi? Doktor şimdi sen ayağımı kestin mi? Yani bir ayağım yok mu artık?
0: Yok ya ölecektin ya ayağını kesecektik. Biz de ayağını kestik ama kurtuldun artık.
1: Sen mi diyorsun doktor? Şu battaniyeyi açar mısın?
0: Ne yapacaksın?
1: Ayağım kesilip kesilmediğine bakacağım.
0: Bak.
1: Aman Allah'ım. Anacığım. Hakikaten bir ayağım yok.
0: Üzülme Mehmet. Ben sana koltuk deneyi yaptıracağım.

0: Aradan uzun günler geçti. Antep, Fransızlarla ortaklık eden hain Ermenilerin top ve silah sesleri altında her gün biraz daha direnme gücünü kaybederken, Amerikan hastanesinde yatan Mehmet de yavaş yavaş koltuk değnekleriyle yürümeye alıştırıyordu kendisini. Birkaç gün sonra Mehmet yanında bir Fransız sivil polisle birlikte yola çıktı. Yürürken zorlanıyordu. 15 gün önce iki bacakla yola çıktığı Antep'ine şimdi tek bacakla koltuk değneklerine dayanarak giriyordu. Ağır ağır tepeye indiler. Ara sokaklardan geçtiler. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Antep'in Türk mahalleleri bombardımandan yok olmuştu sanki. Evler, binalar harabe halindeydi. Biraz sonra polis Mehmet'i silahla donatılmış bir mevziye getirdi.
1: Hey! Mehmet'i getirdin. Bizim asker yanınızda mı?
2: Hazır, burada.
1: Değişimi yapalım o zaman.
2: Tamam, getirin Mehmet'i buraya. Biz de sizin askeri getiriyoruz. Tamam, orada durun. Mehmet, sen buraya gel. Asker, hadi sen de o tarafa yürü.
1: Yürü Mehmet. Seni orada bekliyorlar.
3: Şimdilik yurdum orası. Ama sonunda şu bastığın toprak da benim yurdum olacak.
2: Hoş geldin Gazi Mehmet.
1: Hoş geldin Mehmet.
3: Hoş bulduk ağam.
4: Bakın hele şu koca askere. Bakın hele şu koca gaziye. Hoş geldin Mehmet. Hoş geldin Gazi Mehmet.
3: Hoş bulduk ağalar. Hoş bulduk.
2: Gel Mehmet. Kumandanımız Aslan Bey seni bekliyor.
5: Hoş geldin Mehmet. Hoş geldin Gazi evladım.
3: Elinizi öpeyim Aslan Bey'im.
5: Berhudar ol oğlum.
3: Kusura kalma beyim. Çift gittik. Tek geldim.
5: Haberimiz var evladım. İsmail'in şehit olduğundan. Senin ayağının kesildiğinden hep haberimiz var. Kötü haber tez ulaşır. Nerede yakalandınız Mehmet?
3: 3 tutun ilerisinde.
5: Mektup ne oldu?
3: Yakalanmadan önce gömdük onu beyim. Düşman farkına bile varmadı.
5: Aferin Gazi Mehmet. Aferin oğlum.
3: Ne ettilerse söylemedik nereye gittiğimizi, neden gittiğimizi.
5: Bundan emindim Mehmet'im.
3: Beyim. Beyim. Bana silahımı, fişeklerimi gene verecek misiniz?
5: Tabii onlar senin zaten Mehmet. Hepsi burada. Terliğin, poşun, mavzerin hepsi burada. Ama sen karargahta kal. Siperlere gitme.
3: Neden beyim?
5: Koltuk değneklerinde savaşmak zor olur yiğidim.
3: Yok bey. Olmaz. Sen bana tahtadan bacak yaptır. O zaman kollarım boşta kalır. Silahımı rahatça kullanırım. İzin ver de İsmail kardeşimin kanını yerde komayım. İsmail gücene sonra bana.
5: Madem öyle peki Mehmet. Sana tahta bacak yaptırırım. Dilediğin gibi savaşırsın düşmanla. Ama şimdi karargaha gidelim. Senin dinlenmen gerek. Orada başından geçenleri anlatırsın bana.
3: Emredersin beyim.
0: Savaş hep sürdü Antep'te. Bir avuç Antepli kimseden yardım görmeden, almadan yurtlarını kanlarının

son damlasına kadar savundular. Küçük fedai Gazi Mehmet'e ne oldu bilmiyoruz. Ama savaş Antep'te son bulduğunda şehir Fransızların işgali altındaydı ve kaldırılan her taşın altından bir Mehmet, bir İsmail, bir Mehmetçik çıkıyordu. Antep tekrar Türklerin eline geçtiğinde yapılan her binanın, mamur edilen her metrekare toprağın temelinde yurtlarını korumak için canlarını seve seve düşman silahının önüne atan İsmail'lerin, Mehmet'lerin ruhları vardı. Ruhları şad olsun.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine

0: Neler kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Terzinin tevbesi. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar. Peygamberimizin Allahu Teala günahkar kulunun tövbesini canı gargaraya gelmeden kabul eder. Hadis-i şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? 30 senedir. Canım gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe et. O zaman belki yapamazsın, buyurdu.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Bir gün sevdalardan uzaklaşanlar da gelir. Huneynler gibi, Tebuklar gibi. Resulün yüzüne bakamaz ağlarlar. Nerede Ammar, nerede Yasir? Nerede Sümeyyeler, sevdalılar?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
2: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
1: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz 25. sözü, Kur'an'ın mucizelik cihetlerinin anlatıldığı Mucizat-ı Kur'aniye Risalesini işlemeye, anlatmaya gayret ediyoruz. Rabbimizin kelamını, onun nasıl mucize olduğunu, taklit edilemezliğini, dünyamıza, ahiretimize bakan cihetlerini, Kur'an-ı Kerim'in bir dua kitabı, bir zikir kitabı, bir şeriat kitabı, bir fikir kitabı ve hakeza pek çok özelliklerini izah etme gayreti içerisindeyiz. İnşallah faydalı oluyordur. Üçüncü zeylinin ikinci esasında kalmıştık en son. Oradan devam edeceğiz. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi ala rasulina salavat. Evet, üçüncü zeylin ikinci esası şu şekilde: Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiyeyi ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesi. Bir karşılaştırma yapacak bu üçüncü zeylin ikinci esasında. Kur'an-ı Kerim hikmetleriyle bizim şahsi hayatımızı nasıl terbiye ediyor? Ahlakımızı nasıl güzelleştiriyor? Buna karşılık felsefenin öngördüğü usul ve esaslar nelerdir? Kıyas edilebilir mi? Elbette edilemez, ama onun çürüklüğünü, zayıflığını, ahlakı bozmasını, Kur'an-ı Kerim'in ise terbiye-i ahlakiyeyi nasıl tesis ettiğini ve tahkim ettiğini bir muvazene içerisinde bir ders olarak anlatacak. Evet, felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Eğer birisi felsefeden almışsa dersini, hikmeti felsefeden öğrenmişse ve felsefenin o fikirlerine tam bir talebe olmuşsa, o tam bir firavundur. Rabbini tanımaz, kendini ilah zanneder. Bencildir. Her şey onun içindir. Kendi saltanatının devamı için insanları katletmekten çekinmez. Rabbini tanımaz, tam bir firavun olur. Felsefeden kim ders almış ve o dersleri de şimdiki tabirle benimsemişse, o tam bir firavundur. Felsefenin dinsiz kısmından bahsediyor. Birinci esasta onu söylemişti. Demek felsefenin bu halis talebesi, tilmizi, tam bir firavun, fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Bir küçük şeyde de en küçük, en az nokta kadar menfaati olsa ona da ibadet edecek derecede bir firavundur. Yani ilahlık iddia eden bir yapıdadır. Fakat en küçük menfaat için ibadet edecek tarzda küçülen, menfaata ibadet edecek tarzda küçülen bir firavunu zelil, alçak bir firavundur. Her menfaatlı şeyi kendine Rab tanır. Demek felsefe yolundan gidenler, dinsiz felsefeyi kendine üstad yapanlar, hoca yapanlar, rehber yapanlar, kendini firavun zannettiği gibi, nefsini ilahlaştırdığı gibi, keyfe ma yeşâ, canı ne istiyorsa, nefsi nasıl arzu ediyorsa, doğru yanlış, helal haram demeden onu yapmaya çalışır, nefsini adeta bir ilah gibi tutar, bunu temin içinde en küçük menfaatında başkalarına ibadet edecek derecede alçalır, her menfaatlı işi kendisine adeta bir Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, felsefeden ders aldığı için dinsiz olan o talebe, mütemerrit ve muannittir. Yani inatçıdır. Sürekli inat eder, inadını da sürekli hale getirir. Hakkı tanımaz, hakka karşı inatlı bir duruşu vardır. Hak ile mücadele eder, kendi batıl yolunda. Böyle inatçı olduğu halde bir lezzet için
bir şeyde de küçük bir lezzeti varsa, nihayet lezzeti kabul eden miskin bir mütemerrittir. O lezzeti elde edebilmek, devam ettirebilmek için her türlü zillete giren, her türlü alçaklığı kabul eden, her türlü ahlaki sınırı çiğneyen, zelil yani alçak, miskin, aynı zamanda tembel bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterip kendini alçaltır, böyle deni, alçaklaşmış bir inatçıdır, böyle bir muannittir. Karşısındaki şeytan gibi olsa, iblis gibi birisi olsa, eğer menfaati varsa ondan, küçücük bir menfaat için o şeytan gibi insanların ayağını öpecek derecede de alçalan ama Hakk'a karşı muannit olan birisidir. Felsefenin talebesi, felsefe yolundan gidenler. Bütün bunlarla birlikte hem o dinsiz şakirt cabbar bir mağrurdur. Aynı zamanda çok gururlu, çok kibirli ve zorla, eziyetle, sıkıntıyla elinde imkan varsa iş yaptıran biridir. Aşırı zor kullanan, gururlu birisidir. Fakat kalbinde noktayı istinat bulmadığı için, kalbinde bir dayanak noktası bulmadığı için zatında gayet aciz ile aciz bir cebbar hotfuruştur. Kendini beğenmiş, her şeyi yaparım zanneden, mülküyle, makamıyla, saltanatıyla, güzelliğiyle, elinde ne varsa o nimetleri kendinden bilip o nimetlerle gururlanan, halbuki haddi zatında aciz olan bir cebbardır. Cebbar bir mağrurdur. Hem o şakirt, felsefenin o talebesi, menfaatperest ve hodendiştir ki, yani sadece kendini düşünen, kendi menfaati için çalışan birisidir ki, onun gayeyi himmeti, bütün çalışmaları, gayretini, yaptığı işleri bir maksada matuftur. İşte o gayeyi himmeti, nefis ve batnın ve fercin hevesatını tatmindir. Nefsani arzuları neyse onu yerine getirmek. Karnını doyurmak, her türlü lezzeti tatmak istemek, haram helal demeden her şeyi yiyip içmek, bir de fercinin zevkidir. Yani üreme organının zevki. Felsefenin talebesi böyledir. Ahlaki olsun olmasın, doğru olsun olmasın, helal olup olmasın onun için fark etmez. Çünkü bencildir, çünkü firavunane bir yapısı vardır, menfaatperesttir, hedonisttir şimdiki tabirle, yani zevkçidir. Her şey onun zevki, saltanatı için fedadır. Çünkü felsefe böyle ders verir. Felsefe kainata, insana böyle baktırır. Böyle aciz, zayıf ama kendisi gururlu, kibirli, en küçük menfaati için şeytan gibi olanların ayağını öpecek derecede alçalan birisidir. Tek düşüncesi, hiçbir sınır tanımadan, ahlaki hiçbir kaide gözetmeden fercinin, batnının yani midesinin, üreme organının ve nefsinin arzularıdır. Bütün bunları tatmin ve menfaati şahsiyesini, kendi şahsi menfaatını bütün menfaati kavmiye içinde arayan dessas, aldatıcı, hilebaz bir hodgamdır. Kavmiyetçilik yapar. Aslında istediği o kavmiyetçilik içinde kendi menfaatıdır. Kendi menfaatlarını da onun içine takan bencil ve aldatıcı, çok aldatıcı, çok hilebaz birisidir felsefe talebesi. İşte felsefenin beşeriyete, insanlığa verdiği hikmet budur. Buna hikmet denirse aslında tam bir cehildir. İnsanları bencilleştiren, menfaati için her şeyi yaptıran, helal haram sınırı tanımayan, hakkı tanımayan, tevhid ilmine vakıf olmayan, bunu önemsemeyen, iman etme noktasında, hidayete gelme noktasında asla oraya yanaşmayıp küfürde kalmakta inat eden, Allah-u Teala'nın kainata koyduğu esasları, insanlara koyduğu esasları, dünyaya ait, ahirete ait ne varsa her şeyi
o hak olan yol ile değil, batıl olan yollarla, şeytanın koyduğu yahut vesvese verdiği hususlarla yerine getirmeye çalışan bencil, menfaatperest, kibirli, aciz olmakla birlikte kendini firavun gibi zanneden muannit mütemerrittir felsefenin talebesi. Felsefe bunu verir. Peki böyle kötülükler, böyle zayıflıklar, böyle hasislikler, zilletler, denaatler felsefenin içinden geliyor. Felsefenin hikmeti bu. Kur'an'ın hikmeti nasıldır? Şimdi ona bakalım. Ama hikmeti Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abdır. Kur'an-ı Kerim'den dersini alan, Kur'an'ı rehber edinen, Kur'an-ı Kerim'i kendisine üstad hoca yapan Kur'an'ın bir talebesi ise felsefe talebesinin aksine kendini bir kul olarak görür. Yaradanını bilir, ben bir abdım, kulum der. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Kendini kul olarak görür, kul olduğunu bilir. Rabbine karşı acizliğini bilir. Ama bununla birlikte kainattaki en büyük mahlukata dahi ibadete tenezzül etmez. Felsefenin talebesi ne yapıyordu? Kendini firavun gibi, ilah gibi görüyordu. Ama küçücük bir menfaati için şeytan gibi insanlara ya da her bir menfaatli şeye ibadet eder derecede kendini Rab tanıyordu. Ama bir mümin, bir kul, Kur'an'ın bir talebesi, kainatın en büyük mahlukatına dahi ibadet etmez, tenezzül bile etmez. Onun Rabbi, ibadet edeceği mabudu, Halık'ı olan Allah-u Teala'dır. Bakınız, beşeriyetin kalitesini bir anda nasıl yükseltti Kur'an. Hem o Kur'an'ın talebesi cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi, gayeyi ibadet kabul etmez, bir abd-i azizdir. Evet, bir kuldur. Cenab-ı Hakk'ın bir mahlukuyum, bir kuluyum, abdiyim der, acizim, fakirim der Allah-u Teala'ya karşı. Böyledir de gururlanıp kibirlenmez, mütevazıdır. Ama aziz bir kuldur. Hürmete şayan bir kuldur. Çünkü o cennet gibi büyük menfaatler karşılığında dahi ibadetini ona bina etmez. Sırf Allah'a tahsis eder kulluğunu. Hem tilmizi, Kur'an'ın tilmizi, talebesi mütevazıdır. Alçak gönüllüdür. Selimdir ve halimdir. Yani yumuşak huyludur ve temiz kalplidir. Fakat fatırının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Kendisini bir fıtrat üzere yaratan Rabbinin istemediği, onun izninin dışında olan bir şeylere bilerek, isteyerek, tercih ederek alçalmayı, bunda menfaatim var diye küçülmeyi kendisine yakıştırmaz, ona tenezzül etmez. Böyle aziz, böyle ulvi, böyle yücedir Kur'an'ın talebesi. Hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstağnidir. O kendisini Rabbinin yarattığı her şeye muhtaç olduğunu bilerek, Rabbine muhtaç olduğunu en başta bilerek aciz ve fakrını bilir. Gururlanıp kibirlenmez. O aciz ve fakrını kendine şefaatçi yapar. Kerem sahibi, ikram sahibi, sahibi olan Allah-u Teala'nın onun için biriktirdiği uhrevi servete kanaat eder. Onunla zengindir o. Ahiretteki alacaklarıyla zengindir. Ve seyyidinin, efendisi olan Allah-u Teala'nın nihayetsiz, sonsuz, mutlak kudretine dayandığı için, istinad ettiği için kavidir, kuvvetlidir. Bir nokta istinadı kalbinde nedir? Benim Rabbim gücü her şeye yetendir diyerek ona dayanır. Acizliğiyle birlikte nihayetsiz kudrete dayandığı için kavidir, yani kuvvetlidir. Hem yalnız liveçhillah, yani sadece Allah için Cenab-ı Hakk'ın rızasını düşünerek rızayı ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. Bundan bir menfaat bulayım diye değil.
cenneti bile ibadetinin asıl gayesi yapmaz. Der ki Rabbim razı olsun bana yeter. İşte o rızayı ilahi için, o fazileti elde etmek için, Rabbine yakınlaşmak için amelini, çalışmasını ona bina eder. İşte iki hikmetin verdiği terbiye. Felsefenin talebesi, onun dinsizliği, hasisliği, alçaklığı, kendini ilah gibi görmesi, kibri, ama bunun yanında en küçük menfaati için alçalması, şeytanlaşması, her şeyi kendi menfaatine feda etmesi nerede? Kur'an-ı Kerim'in talebesi nerede? Rabbini tanıyan, ona ibadet eden, sırf onun rızası için, o fazileti elde etmek için çalışan, acizini, fakrını bilen, kendinin kul olduğunu bilen ama hiçbir şeye tenezzül etmeyen, en büyük mahlukata dahi ibadete tenezzül etmeyen, kendini alçaltmayan, Rabbine dayanarak zaafını kudrete çeviren, fakrını uhrevi sermaye ile zenginleştiren Kur'an'ın talebesi, o ulvi, o yüce ahlak, o terbiye ve onun yetiştirdiği insan nerede? İkinci esas, işte böyle değerli dinleyenler, bu iki muvazene, bu iki hikmetin verdiği terbiye, bu iki tilmizin, yani Kur'an talebesiyle felsefe talebesinin muvazenesiyle, karşılaştırılmasıyla durum anlaşılır. Üçüncü esas, hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniye, içtimai hayata, insanlığın beşeri hayatına verdiği terbiyeler nelerdir? Bunlara bakılıyor burada da. Ama hikmeti felsefe ise, felsefenin, beşeriyetin, insanlığın cemiyet hayatına, toplum hayatına verdiği terbiye ise felsefede nedir? İçtimai hayatta, cemiyet hayatında felsefe dayanak noktasını kuvvet kabul eder. Güçlüysen, kuvvetliysen her şey senin hakkındır. Doğru yanlış olması önemli değil der felsefe. Felsefe talebeleri de bu mantıktadır. Hedefi nedir felsefenin? Cemiyet hayatı içinde hedefi menfaattır. Fayda sadece kendisi için. Düstur hayatı, hayat düsturu nedir? Cidal. Okullarda böyle öğretirler değil mi? Hayat bir mücadeledir. Cidal yani. Halbuki İslamiyet hayata, Kur'an talebesi muavenettir, yardımlaşmadır der. Düsturu cidaldir, kavgadır, gürültüdür, güçlü ya. Kim güçlüyse büyük balık küçük balığı yutacak onların nazarında. Güçlü olan zayıf olanı ezecek. Haksız olan, zalim olan güçlüyse haklı olanı, mazlum olanı felsefenin nazarına göre bertaraf edebilir, hiç de bir beis yoktur diye. Felsefe bu kötü ahlakı insanlara telkin eder. Cemaatların rabıtasını, kavim, kabile, aşiret, millet, bunların irtibatlarını nerede bulur? Unsuriyet, menfi milliyette tanır. Menfi milliyetçilik, yani ırkçılık, kavmiyetçilik yaparak cemaatler arası rabıta kurmaya çalışır. Semeratı nedir? Hayati içtimaiye, toplum hayatı için felsefenin öngördüğü bütün bu işlerin meyvesi nedir? Neticesi, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. Yaptığı nedir felsefenin? Bütün bunlardan insanların ihtiyaçlarını artırmak, ziyadeleştirmek ve nefsani arzuları tatmin etmektir.

Doğru mu yanlış mı? Helal mi haram mı? Ahlaki mi değil mi? Başkasının faydasına mı zararına mı bunu düşünmez. Kuvvetli olan menfaat için her şeyi yapabilir. Dayanık noktası o güç, o kuvvettir. Hayat mücadeledir der. Aramızdaki bağ, irtibat kavmiyetçiliktir. Hedefimizde nefsane arzularımızı tatmin ve sürekli insanlığın ihtiyacını artırmaktır. Böylece kendine daha da bağımlılıklar. İşte bugünkü halimizin pek çok ihtiyacımızın kökeninde bu anlayış ve bu anlayışın getirdiği sistemler vardır değerli dinleyenler. Yani felsefi bir nazarla yaşadığımızda Müslüman da olsak bu hastalıklara maruz kalıyoruz. Peki felsefe kuvveti üstün tutuyor, güçlü olan haklıdır diyor. Halbuki kuvvetin şe'ni, işi nedir? Tecavüzdür, haddi aşmaktır, sınırları çiğnemektir. Menfaatın şe'ni nedir? Menfaatı esas tutuyordu, noktayı istinat yapıyordu. Her şey menfaat için, menfaatın işi de her arzuya kafi gelmediğinden dolayı onun üstünde boğuşmaktır. Bir menfaat mi var? Ama o menfaatı talip olan çokları var. O halde boğuşun, cidal edin, kavga edin. Kavgada her şey mübah mantığıyla bakarlar. Kuvvette kimdeyse o zayıfı ezer, o menfaati o alır. O zayıfın hakkıymış, buna bakmaz. Felsefe böyle zulümkar bir sistemdir. Menfaat üzerinde boğuşturur insanları, cemiyetleri. Düsturu cidalin şe'ni, hayat düsturu neydi? Cidal, kavga, mücadele. Bunun işi de çarpışmaktır, birbiriyle çarpıştırır. Unsuriyetin şe'ni, ırkçılığın, kavmiyetçiliğin işi nedir? Cemiyetler arası, cemaatler arası rabıtayı da unsuriyette buluyordu ya, menfi milliyetçilikte. Bunun da işi, şe'ni, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan bu da tecavüzdür. Başkalarını yutacaksın, eriteceksin ki en üstün senin ırkın, senin kavmin olsun. Onların üstünde hakim olacaksın, onları gerekirse ezeceksin her türlü menfaatin için. Felsefe böyle baktırır. İşte bu hikmettendir ki felsefenin verdiği bu gaye, bu fayda güya kendilerince bu maksattan dolayıdır ki beşerin saadeti selb olmuştur. Yani insanlığın mutluluğu elinden çekilip alınmıştır. Demek insanlık felsefeyle ve felsefenin hikmetiyle şahsi hayatını, cemiyet hayatını, devlet hayatını, aile hayatını devam ettirmeye uğraşırsa, düsturu, esası, gayesi bu olursa asla mutlu olamaz. Hatta elinde olan mutluluklar da gider. Peki buna karşılık Rabbimizin kelamı olan, taklit edilemez, benzeri getirilemez, baştan sona mucize olan Kur'an'ın hikmeti nedir? O nasıl bakar içtimai hayata? Esası nedir? Gayesi nedir? Hedefi nedir? Ona bakalım şimdi. Ama hikmeti Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Kur'an der ki sizin dayanak noktanız kuvvet değildir. Nedir peki? Haktır. Kim haklıysa o kuvvetlidir, o güçlüdür. Güçlü olan haklı değildir der. Dolayısıyla zalim mazlumu ezemez. O zaman işte büyük balık küçük balığı yutamaz. Küçük balık haklıysa kuvvetli olan da odur der. Sistemini, teşkilatını ona göre kurar, ona göre tanzim eder, ona göre işlettirir. Gayesinde ne vardır Kur'an'ın hikmetinin? Felsefede olduğu gibi menfaat yoktur. Menfaata bedel fazilet vardır ve rızayı ilahiyi kabul eder. Allah'ı razı edin hep birlikte. Allah'ın gösterdiği hedeflerde çalışın. Ona ulaşmak için gayretinizi sarf edin. Gayeniz bu olsun, menfaat olmasın der. Hayatta düsturu cidal yerine felsefe ne diyordu? Hayat mücadele. Boğuşun, çarpışın, kavga edin. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Hikmeti nedir Kur'an'ın? Cidali düsturu yerine teavün düsturu. Düsturu teavünü, yardımlaşın. Yardımlaşma ilkesini esas tutar. Yardım edin birbirinize. Bakın der. Gökler yerlere yardım ediyor. Yerler bitkilerle, hayvanlara yardım ediyor. Hayvanlar etiyle, sütüyle, balıyla, yağıyla insanlara yardım ediyor. Siz de birbirinize yardım edin. Onlara yardım edin.
cedelleşmeyin, kavga etmeyin, boğuşmayın.

itaat için. Kur'an hikmeti bunu verir. Güçlü olan haklı değildir der. Haklı olan güçlüdür. Buna göre nizamınızı tesis ediniz. Böylece mutlu olunuz. Cemaatların rabıtalarında felsefe unsuriyeti menfi milliyeti görüyordu. Kur'an-ı Kerim'in hikmeti ise cemaatların rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine din rabıtasını, rabıtayı dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Yani din bağını, vatan bağını ve bunlar gibi olan hususlarda, sınıflarda esas sizin noktayı istinadınız ve irtibatınız buradan olsun, bunlarla ittifak ediniz. Din namına, vatan namına, millet namına hareket ediniz, ümmet namına hareket ediniz diye cemaatlerin, cemiyetlerin, milletlerin, devletlerin irtibatını da din üzerinden, vatan üzerinden kurar. Gayatı nedir? Gayeleri hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekmektir. Nefis her şeyi ister. Helal de ister, haram da. Sınır tanımaz. Hatta en kötü şeyleri ister. En kötü şeylere sevk eder. Felsefe de bunu teşvik eder. Menfaatla ve nefsani arzuları tahrikle. Halbuki Kur'an nefsin isteklerine, tecavüzlerine, gayrimeşru hallerine bir sınır koyar. Bir set çeker. Nefis yerine ruhu yüceltir, ruhu yükseltir, mealiyat dediğimiz yüceliklere, ruhu o mealiyata teşvik eder ve hissiyat-ı ulviyesini, insanın ulvi, yüce, faziletli hislerini böylece ruhu terakki ettirerek, teali ettirerek tatmin eder. Nefse de set çeker. Felsefe ne yapıyordu? Ruhu öldürüyor, kalbi öldürüyor, vicdanı öldürüyor, nefsi yüceltiyordu. İslamiyet tam tersi. Nefse set çeker, nefsin tecavüzatını engeller, ruhu o mealiyat dediğimiz yüceliklere ulaştırır, ulvi hisleri tatmin eder, onları teşvik eder, onları gösterir. Ve insanı kemalat-ı insaniyeye, mükemmel insan olmaya, iyi insan olmaya, salih insan olmaya, kendisi için, başkaları için, etrafı için hayır işler yapan, salih ameller işleyen, Rabbine de kulluğunu yerine getiren, asıl gayesinin ubudiyet olduğunu bilen insanlar yetiştirir. Ve böylece insanları kemalat-ı ilahinin öngördüğü kemalat-ı insaniye sevk edip insan eder. Hakiki insanlık nasıl olur onu öğretir Kur'an-ı Kerim. Felsefe insan görünümü altında insanı şeytanlaştırır. Kur'an tam tersi, nefsi engeller, şeytanı engeller, ruha yol verir. Vicdanı açar, kalbi yükseltir, nurlandırır. Hakkın şe'ni ittifaktır. Kur'an'ın hikmeti kuvvet yerine hakkı ön plana çıkarmıştı. Kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Hakkın şe'ni nedir? İttifaktır. Bir araya getirir, birleştirir. Aynı gayede, aynı maksatta hareket ettirir. Oraya doğru yol verir. Faziletin şe'ni tesanüttür. Erdem deniyor ya şimdi. Yücelik, ululuk. Bu hislerle insanı donatır Kur'an'ın hikmeti ve insan bununla birbiriyle dayanışmayı öğrenir. Başkası için de bir şeyler yapmayı, bunun için birlikte olmayı, beraber gayret etmeyi hayatının düsturu haline getirir. Düsturu teavünün şe'ni Kur'an cidal yerine, felsefe cidal diyordu, Kur'an muavenet diyordu, teavün yani yardımlaşma. İşte bu teavün düsturunun işi, şe'ni nedir gereği? O da birbirinin imdadına yetişmektir. Felsefede olduğu gibi küçük bir menfaat için yahut da kendi menfaat için boğuşup başkalarını heder etmek değil, bilakis birbirine yardım ederek birbirine imdad etmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizaptır. Felsefenin hikmeti insanı nefsani arzulara, midenin arzularına, fercin arzularına sevk ediyordu. Kur'an-ı Kerim ise insanı dine ve dinin gereklerine sevk ediyor. İşte o dinin şe'ni gereği de nedir? Kardeşliktir. İncizaptır, yani birbirini hak yöne çekme ve hak yöne çekilmedir.
Nefsi gemlemekle bağlamak, nefsi adeta vahşi bir hayvanı gemlemek gibi, nefsi dizginleyip gemleyip onu bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla, ruhu da o mükemmelliklere, kemalata, kamil insan olmaya kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni de nedir? İşte iki cihan saadeti, saadeti dâreyn'dir. Yani Kur'an'ın hikmetiyle bu beşeriyet, insanlık hareket ederse hem dünya hem ahiret saadetini bulur. Felsefenin hikmetiyle hareket ederse bencil, çıkarcı, menfaatperest, kibirli, başkalarına zulmeden, hakkından tecavüz eden, tek düşüncesi yemek içmek, şehvani arzular olan alçak insanlar yetiştirmektir. Felsefenin gereği budur. Kur'an'ın hikmeti nedir? Birbiriyle tesanüt eden, birbiriyle dayanışan, ittifak eden, birleşen, sadece kendi menfaatini değil başkasının menfaatini de düşünen, Allah'a kul olan, güçlünün değil haklının yanında bulunan, ona destek veren, birbirleriyle yardımlaşan, birbirine imdad eden, medet veren, kardeşlik eden, nefsi gemleyip nefsani arzuları, o arzuların tecavüzlerine set çekip ruhu kemalata kamçılayan, ulvi duygularla onu yücelten, böylece hem dünya hem ahiret saadetini elde eden talebelerdir. Kur'an'ın hikmeti bunu gerektirir. Ve dördüncü esasa geldik değerli dinleyenler. Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini, onun ulvilik, yücelik yönlerini ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Kur'an-ı Kerim ilahi kelimeler içinde ulvi cihetleri, yönleri nasıl gösteriyor? Nasıl ulvi cihetleri var? Bir bunu, hem de diğer bütün kelamlar içinde, sözler içinde nasıl hepsine üstün geliyor? Bunu anlamak istersen iki temsil verecek, bunlara bak diyor. Birincisi şu: bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı var. Bir sultan düşünüyoruz. Bir memleketin bir sultanı var. Bu sultanın iki çeşit konuşması, iki çeşit hitap etmesi var. Yani ya karşılıklı konuşur ya hitap eder. Bunun her ikisini de iki tarzda yapar. Birisi adi bir raiyet ile, sıradan bir raiyet ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Raiyetinden birisinin, herhangi birinin, halktan birisinin cüz'i bir işi için yahut da ona cüz'i bir iş vermek için hususi bir ihtiyaca dair yahut bir sultan ne yapar? Onu bir telefonla arar ve onunla konuşur. Birisi budur. Diğer tarz konuşması saltanat-ı uzma unvanıyla, o büyük sultanlık ve o mülkün sahibi olmak unvanıyla ve hilafeti kübra namıyla, büyük halifelik namıyla ve yine hakimiyeti âme haysiyetiyle, herkesin ve her şeyin hakimi olmak özelliğiyle birlikte evamirini, emirlerini etrafa neşretmek, emirlerini duyurmak, ilan etmek ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır. Birisi de bu, emirlerini duyuracak sultan, gayelerini gösterecek. Ne cihetle? Bir kişinin küçük bir hacetine dair değil, tüm herkesi ilgilendiren yahut saltanatıyla alakalı hilafeti kübrası haysiyetiyle, makamıyla herkese dair olan emirlerini etrafa ilan edecek. Bunu ya büyük bir memuruyla yahut özel bir elçisiyle konuşarak ilan etmektir. Ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir. Kendi azametini, büyüklüğünü, saltanatındaki yüceliğini gösterecek bir fermanla konuşmasıdır. Birinci temsil bu. İkinci temsil, bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. Elimizde bir ayna var, güneşe karşı tutuyoruz. Aynamız ne kadarsa, rengi neyse, aynanın özelliğine göre güneşin hem ışığını hem o ışıktaki yedi rengi alıyoruz.

aynenin kapasitesine göre. Bu nispetle güneşle münasebetler olur, sohbet eder. Güneşle böyle bir irtibat olur aynası nispetinde. Ve o ışıklı ayneyi karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, hanesine tutsa, karanlık hanesi o aynası ne kadarsa o nispette güneşten aldığı ışığı oraya yansıtacağı için aksettirdiğinden dolayı aydınlanır. Veya dam üstünde duruyor, aynayı tutuyor, güneşe oradan bağ yansıtıyor gibi düşünün. Güneşin kıymeti nispetinde değildir bu faydalanma. Belki aynenin kabiliyeti ne kadarsa o miktarca istifade edebilir güneşten. Başka biri daha var. Diğeri ise ne yapar? Hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Öteki de kendi evinden güneşten daha çok istifade etmek, evini daha çok aydınlatmak ve ısıtmak için yahut bağ damını evine, hanesine yahut damına büyük pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla, ışığıyla sohbet eder. Yani hep irtibat olur ışıkla. Onunla konuşur ve lisan hal ile, hal diliyle böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren, dünya gözlü ve gök nazdarı olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçacığımı ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyebilir mi? Diyemez. Küçücük bir ayna vardı onun eline sığacak kadar. O kayıt altındaki güneşin aksiyle, aksetmesiyle asarı mahduttur. Yani sınırlı olarak güneşin eserlerinden, ışığından istifade edebilir. O kayda göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Niye verdi bu iki temsili? Biri sultanın iki tarz konuşmasıydı, biri sıradan bir halkla cüzi bir ihtiyaç için telefonla konuşması, diğeri herkesin ve her şeyin sultanı, hakimi, halifesi olmak haysiyetiyle emirlerini duyurmak için bir elçisiyle, yüksek bir memuruyla bir fermanla konuşmasıydı. Birinci temsil. İkinci temsil, iki insan var. Birisi bağına, evine pencereler açmamış, elindeki ayna ne kadar alıyorsa güneşten onu yansıtıyor, aksettiriyor, o kadar istifade ediyor. Diğeri geniş pencereler açıp güneşin ışığıyla öyle sohbet ediyor, öyle alakadar oluyor. İrtibatını ona göre kuruyor. İşte bu iki temsilli biz dürbün yapacağız. Nasıl dürbün uzaktaki şeyleri bize yakın ve açık gösterir, Kur'an'a böyle bakacağız. Böylece ta ki icazını, Kur'an'ın mucizeliğini böyle göresin. Ve Kur'an'ın mukaddesliğini, kutsiyetini böylece anlayasın. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde, kelimeler içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan, Cenab-ı Hakk'ın en büyük isminden geliyor. Ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. İsmi azamın en büyük mertebesinden geldiği gibi, ismi azamdan geldiği gibi Kur'an her ismin de en azam mertebesinden geliyor. Hem Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Bütün varlıkların ilahı olan Allah'ın fermanı. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamı olarak geliyor ismi azamdan. Hem semavat ve arzın, göklerin ve yerin Halık'ı, yaratıcısı olmak haysiyetiyle bir hitaptır. Böyle bir kıymeti var. Hem rububiyeti mutlaka, mutlak hakimiyet, mutlak rablık, mutlak terbiye edicilik, boyun eğdiricilik cihetinde her şeyin Rabbi olan Allah-u Teala'nın bir konuşmasıdır, mukalemesidir. Hem saltanat-ı âme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem de her türlü kusurdan uzak olan Allah-u Teala'nın umumi saltanatı hesabına ezeli bir hutbesidir. Hem rahmet-i vasai muhita noktasında

Yani Allah Teala'nın her şeyi kuşatan rahmetin kuşatıcı genişliği noktasından bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Rahman'ın iltifat defteridir. Hem uluhiyetin ilahlığının, Cenab-ı Hakk'ın her şeyin ilahı olmasının azameti, haşmeti, haysi, o büyüklüğü haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Bir haberleşme mecmuasıdır. Bazen de işte elif, lam, mim gibi huruf-u mukatta dediğimiz şifreli harfler bulunan bir mecmuadır. Hem ismi azamın, Cenab-ı Hakk'ın en büyük isminin muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün her tarafına, muhatına, yani kuşatılmış bir şekilde bakan, teftiş eden, hikmet feşan, yani hikmetler gösteren, hikmetler saçan mukaddes bir kitaptır. İşte bu sırdandır ki Kelamullah, Allah'ın kelamı ünvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş. Tam layık olarak Kur'an bunu hak etmiş. Allah'ın çok kelimatı içinde Kur'an'a Kelamullah denmiş. Çünkü Kur'an arş-ı azamdan geliyor. Her ismin azamlık mertebesinden geliyor. Tüm alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın bir fermanıdır. Kur'an her türlü noksanlıktan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın tüm kainatla irtibatını gösteren, emirlerini beyan eden bir hutbesidir. Ezeli hutbesi. Hem onun geniş rahmetinin, her şeye şamil, her şeyi kuşatmış rahmetinin adeta bir defteri rahmanisidir. Hem Allah'ın azametini, haşmetini, ilahlığındaki o büyüklüğü göstermek haysiyetiyle başlarında şifreler bulunan muazzam bir mecmuasıdır. İsmi azamın kuşattığı her şeyi içine alarak oradan nüzul eden, arş-ı azamın baktığı her yere bakan, onu kuşatan, ihata eden, teftiş eden ve her işi hikmetli olan, hem de hikmeti böyle adeta güneş ışığı gibi her tarafa saçan, yayan mukaddes bir kitaptır. Bir kitabı mukaddestir. Bu sırdan dolayı Kur'an-ı Kerim'e Kelamullah, Allah'ın kelamı denilmiş değerli dinleyenler. Ve Kur'an bu kelamı, Kelamullah ünvanını tam bir liyakatle almaya hak kazanmış. Kemal-i liyakatle de Kelamullah ünvanı Kur'an'a verilmiş. İşte Allah'ın kelamı böyle. Ama sair kelamatı ilahiye ise, Kur'an'ın haricinde başka kelimeleri, sözü yok mu Cenab-ı Hakk'ın? Elbette var. Onlar ise bir kısmı has. Hani birinci misalde vardı ya, sıradan normal bir halkla onun cüz'i bir ihtiyacı için görüşür. Bir kısmı has, özel bir itibarla ve cüz'i bir ünvan ile, hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile, hususi bir rahmet ile zahir olan kelamıdır. Yani özel bir işe, özel bir rahmete, umumi olmayan hususi bir rububiyetle Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri diğer kelamların farklıdır, muhteliftir, çeşit çeşittir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Pek çok ilhamlar Allah'ın kelimeleridir, onlarda konuşmasıdır, kelamıdır, ama bu cihettendir. Mesela arıya da vahyeder Cenab-ı Hak. İnsana da ilham verir, arıya da ilham verir. Bunlar hususidir, özeldir. Ama Kur'an rahmetinin, saltanatının, uluhiyetinin, rububiyetinin has, umumi ve muhit tecellisidir. Fakat derecatı çok mütevafittir. Bu ilhamların da dereceleri farklı farklıdır. Azı, çoğu, küçüğü, büyüğü vardır. Ama hiçbiri Kur'an gibi değildir ve olamaz. Mesela en cüz'isi ve basiti, ilhamların muhtelif olmasına misal için söylüyor. En cüz'isi, en basiti nedir? Hayvanata verilen ilhamlardır. Sonra avam-ı nas'ın ilhamatıdır. Nas'tan, avam nas'tan, yani insanların avam, bizim gibi olan sıradan kısımlarına verilen ilhamlardır. Bazen bir şey olur, hissedersiniz.
Bir annenin çocuğunun başına bir şey gelir, kalbinde hemen hisseder.

Allah'ın verdiği bir ilhamdır. Bunun gibi. Sonra avam melaikenin ilhamatıdır. Bak, melaikenin de avamı varmış insanlar gibi. Onların da alimleri var, avamı var. İnsanların avamının ilhamatından sonra da sıra kime geliyor? Meleklerin avam kısmına yapılan ilhamlar. Sonra evliyanın ilhamatı var. Veli zatların kalbine gelenler. Sonra melaike-i azam ilhamatıdır. Büyük meleklerin, Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail aleyhisselam ve diğer mukarreb meleklerin, büyük meleklere verilen ilhamlar. İşte bu sırdandır ki, yani çeşit çeşit ilhamlarda Allah'ın kelimeleri hepsi Kur'an gibi değil. Kur'an daha umumi. Bunlar daha cüz'i. O cüz'ilikte de, hususilikte de mertebeler var. Bu sırdandır ki kalbe, kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli, adeta kalbinde telefon var, Allah Teala ile konuşuyor gibi, ilhamatla yani haberleşiyor. Vasıtasız münacat eden, hiçbir aracı olmadan Allah'a yalvaran bir evliya der: Haddeseni kalbi an Rabbi, yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor der. Çünkü o kalbinden Rabbi ile bir irtibatı, bir münasebeti vardır. Kalbim Rabbimden bana haber verdi der. Ama demiyor Rabbül Aleminden haber veriyor. Tüm alemlerin Rabbi itibariyle ben Allah'la konuşuyorum demiyor. Benim Rabbim itibariyle, bana bakan rububiyeti cihetiyle, bana özel, bana has. Bu cihet itibariyle Cenab-ı Hak onunla muhatap oluyor. Ama tüm alemlerin Rabbi itibariyle kelamı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Hem der, kalbim Rabbimin aynasıdır, arşıdır. O veli böyle diyebilir. Benim kalbim Rabbimin aynasıdır, Rabbimin arşıdır. Ama şöyle demez, demiyor zaten. Rabbül Aleminin arşıdır. Tüm alemlerin Rabbi itibariyle benim kalbim Allah'ın arşıdır demiyor. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicaplarla nispeti ref'i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. Aynen o damda aynayı tutup da güneşten istifade eden gibi olabilir. 70 bin perdeden geçen hicap perdelerinin arkasından bağlantıları nispetinde kendi derecesine göre Cenab-ı Hakk'ın hitabına ilham tarzında mazhar oluyor. Alemlerin Rabbi itibariyle değil. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı adi, yani sıradan bir adamla cüz'i bir konuşmasından, mukalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise, Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir, üzerindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede ne gelir? Kütüb-ü Mukaddese ve Suhu Semaviye'nin dereceleri nispetinde tefavvukları vardır. Kur'an'dan sonra da diğer semavi kitapların, mukaddes kitapların ve suhufların, peygamberlere indirilen suhufları var. Onların kendi dereceleri nispetinde üstünlükleri vardır. O sır şuradan geliyor. Allah kelamı olması itibariyle üstündürler. Ama Kur'an da Allah kelamıdır. Ve Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin İsmi Azam'ından geldiği için hepsini muhittir. Kur'an'a asla yetişemezler. Ama bu sırdan, bu üstünlük sırrından, kelamullah olma feyzinden hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insin, insanların, cinlerin hepsinin Kur'an'dan tereşüh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, bir araya getirilse, ne kadar cin insan varsa, ne kadar güzel söz söylemişlerse ve Kur'an'a da dayanmıyorsa bu sözler, oradan alınmamışsa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Kur'an'ın o mukaddes mertebesine yetişemez hiçbirisi. Hepsi bir araya gelse, bütün güzel sözleri toplasalar yine de yetişemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık, en yücelik mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen,
Ya Kur'an ismi azamdan geliyor ne demek? Her ismin azamlık mertebesinden geliyor ne demek? Bunu iyice anlamak istiyor musun? Bunu istersen diyor bir derece tamamen anlayamayabiliriz belki. Bir parça fehmetmek, kavramak istersen Ayetel Kürsi ve ayeti Kulillahümme malikel mülk ve ayeti Bismillahirrahmanirrahim ve innehu mefatihul gayb ve ayeti Bismillahirrahmanirrahim yuhşil leylen nehare yadlubuhu hasisen ve şemse vel kamere ve nücüme musakharatin bi emri ve ayeti tüsebbuhu lehu semavatu sebu vel ardu ve men fihinne ve ayeti ya ardu bla'i ma'aki ve ya semavu akliyi ve ayeti ma halguhum ve la ba'thukum illa ki nefsim vahide ve ayeti inna aradna l-emanete ale semavatu vel ardu vel cibal ve ayeti yevme natvis semae kedayi sicilli lil kütüb ve ayeti ma kaderullaha hakka kadrihi vel ardu cemiyan gabdatuhu yevmel kıyame ve ayeti lev enzelna hazel kurane ala cebelin le ra'ayteh ilahi layek gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. İsmi azam mertebesinden nasıl geliyor? Azamlık mertebelerini nasıl gösteriyor? Bunu anlamak istersen işte şurada bir kısmı zikredilen ayetlerin o ulvi, umumi, külli ifadelerine bak. Meallerine kısaca bakalım değerli dinleyenler. Zaten ayetlerin tamamını burada vermemiş. Onları zaten biliyorsunuz birçoğunuz. Yine de onlara bakınız diyor. Evet, şöyle deniyor. Habibim ya Muhammed de ki ey mülkün gerçek sahibi olan Allah. Gaybın anahtarları onun katındadır. Geceyi kendisini süratle talep ve takip eden gündüze örten Allah'tır. Hem güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdiren, boyun eğdirilmiş olarak yaratan da O'dur. Yedi gök ile ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. Ey yer suyu yut ve ey gök sen de yağmurunu tut. Sizin yoktan yaratılmanızda, öldükten sonra diriltilmenizde ancak tek bir kişi gibidir. O kişinin yaratılışı ve diriltişi gibi ona kolaydır. Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. O gün ki göğü kitapların sayfasını dürer gibi düreriz. Halbuki o kullar Allah-ı Şan'ın hakkıyla takdir edemediler. Tanıyamadılar, layıkıyla kulluk edemediler. Fakat kıyamet günü yer tamamen onun avucunda, mülkü ve tasarrufundadır. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, doğrusu sen onu Allah korkusundan boyun eğmiş, paramparça olmuş görürdün. Hamd Allah'a mahsustur. Tesbih eder Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Ha Mim gibi Ruh-u Mukatta'dan da mealler vermiş değerli dinleyenler. İşte Haşr suresinde bu mealini verdiğim ayetler, Zümer suresinde, Yusuf suresinde, Bakara suresinde, Fussilat suresinde, Ahzab suresinde, Enbiya suresinde, Araf, İsra, Hud suresi gibi surelerde, Ali İmran'da ve diğer surelerde çok örnekleri var. Burada bir kısmını zikrettik değerli dinleyenler. Bunlarla birlikte hem surelerin, ayetlerin başlarında Elhamdülillah veyahut Tüsebbühü bulunan surelerin başlarına da dikkat et diyor. Kur'an'ın nasıl ismi azamdan geldiğini anlamak istiyorsan bunlara da dikkat et. Yukarıdaki ayetlerle birlikte ta bu azim sırrın şu anı göresin. Bu büyük bir sırdır. Bir ışığını oradan yakalayabilirsin. Hem elif lam la ra'ların, hem elif lam la ra'ların, elif lam mimlerin, hem ha mimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın yanındaki ehemmiyetini böyle bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetdar sırrını fehmettinse, bu dördüncü esasta çok kıymetli bu sırlar var diyor. Bunu anlayabildinse, kavradınsa, Enbiya'ya gelen, peygamberlere gelen vahyin ekseri çoğunluğu melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekserinin çoğunluğunun vasıtasız olduğunu anlarsın. Bu sırrı kavradınsa peygamberlere gelen vahiylerin melekle geldiğini Cebrail aleyhisselam getiriyor biliyorsunuz. İlhamların da bir vasıta olmadan geldiğini saymıştı ya, ilhamların sıralarını hayvanlara verilen.
insanların avamlarına verilen, meleklerin avamlarına verilen,

yani varlık aleminin en yüksek hududuna kadar gitmeyi, oradan ta Kab-ı Kavseyn denilen iki yay mesafesi manasında imkan ile vücub ortası olarak tabir edilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak ile perdesiz görüştüğü makama gidip akrab-ı ileyhi min hablil varid olan Zat-ı Zülcelal ile ona şah damarından daha yakın olan Allah Teala ile münacat edip taraf-ül ayında, tarfetül ayında, yani göz kapaklarını bir kez indirinceye kadar yerine gelmek sırrını, tekrar dönmek manasındaki sırrını anlarsın. Evet, şakk-ı kamer, ayın ikiye yarılması Peygamberimizin mucizesi, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Nasıl ki bir mucize-i risaletidir Peygamberimizin, onun risalet mucizesidir, peygamberlik, elçilik mucizesidir. Nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Bütün insanlara, cinlere gösterdi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. İşte delili ayın ikiye ayrılmasıdır onun mucizesi olarak. Öyle de Miraç dahi bir mucize-i ubudiyettir. Peygamberimizin kulluğunun mucizesi de nedir? Miraca çıkmasıdır. Habibiyetini, onun Allah'ın Habibi olduğunu ervah ve melaikeye gösterdi bu da. Öyle bir ubudiyetteydi ki Cenab-ı Hak onu miraca yükseltti. Bütün ruhlara, bütün meleklere onun niye kendisine sevgili olduğunu, Allah'ın Habibi olduğunu habibiyet makamıyla beraber gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yeliku bi rahmetike ve bi hürmetihi amin. Sayyiden Nursi rahmetullahi aleyh. Salavat-ı şerifenin manası da şöyle değerli dinleyenler. Üstad Hazretleri bu salavatı da en sona almış. Ya ilahina, senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde ona ve aline salat ve selam eyle. Amin. Biz de amin diyoruz değerli dinleyenler. Bir programımızı daha burada tamamlamış olduk. Felsefe ve Kur'an'ın hikmetlerini muvazene etti. Kur'an'ın hikmetlerinin yüceliğini, âliliğini, insanı nasıl insanı kamil yaptığını, felsefenin hikmetlerinin ise insanı nasıl bencil, aşağı, alçak bir firavun yaptığını gösterdi. Aynı zamanda Kur'an'ın kelamının üstünlüğünü, nasıl ismi azamdan geldiğini, bunun ne demek olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın konuşma şekillerini, Kur'an'a niye Kelamullah ünvanının verildiğini anlattı. Verdiği örneklerle yine miraca, miracın lüzumuna, vahiylerin peygamberlere geldiğini, melek vasıtasıyla geldiğini, ilhamın perdesiz geldiğini anlattı. Kur'an'ın azametini, izzetini, kutsiyetini, ulviyetindeki mucizeliği gösterdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine olan cin ve inse gösterilen, onun peygamberliğinin delili olan şakk-ı kamer mucizesiyle, ubudiyetinin mucizesi olan meleklere ve ruhlara habibiyet makamını gösteren miraca değinmiş oldu değerli dinleyenler. Gayet güzel bir yerdi, ben şahsen istifade ettim, inşallah sizlere de faydalı olmuştur. Cenab-ı Hak bizleri kendine hakiki kul, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki ümmet eylesin, Kur'an'a hakiki talebe eylesin. Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz, kılavuzumuz, kabirde ışığımız, nurumuz, mahşerde şefaatçimiz eylesin. Ahirette, cennette inşallah Cenab-ı Hakk'ın cemaline ve kelamına nail olmaya vesile olsun, bizi o makamlara inşallah ulaştırsın diyoruz değerli dinleyenler. Ve programımızı burada tamamlıyoruz. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Yeniden bir arada olmak temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: 98.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Mekke için için kaynıyordu. Her sokak başı, her ev, her kervan hep ondan bahsediyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun getirdiği davadan söz ediyorlardı. Bazıları onu dinlediği bir sokak başında kalbinden vurulmuşçasına sarsılıp davasına teslim oluyor. Bazıları ise kin ve inadında daha da ileri gidiyordu. Hidayete yol bulanlar onun etrafında toplanıyorlardı. Daire günden güne genişliyordu. Müşriklerin azılıları ise bu gidişten endişelenmekteydi. Şirkin yıkılışına seyirci kalamayacaklarını anlıyorlardı ve çeşitli tedbirler düşünüyorlardı. Kendilerini atalarının putlarından uzaklaştıran, yeni bir dinle mükellef kılan bu zatın önüne nasıl geçilecekti? İşin şakaya gelir yanı yoktu. Bu iş devam etmez, biter diyenler hep aldanıyordu. Çünkü en umulmadık kimseler bile onun tarafına geçiyorlardı. Günlerden bir gün Mekke'de bir sokak başında bir araya gelmiş müşrik ileri gelenleri dertleşiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu nasıl söndürüp bu gidişin önüne nasıl geçeceklerini müzakere ediyorlardı. Hidayet güneşini söndürme azimlilerinin başında Ebu Cehil geliyordu. Bu azılı müşrik her türlü düşmanca planların yanında ve başındaydı. Beraberinde Utbe bin Rebiya ve Ümeyye bin Halef gibi iki meşhur İslam düşmanı da vardı. Konuşan yine Ebu Cehil'di. Cehaletin, şirkin ve zulmün babası Ebu Cehil şöyle dedi: "Bu adam birliğimizi parçaladı. Ümidimizi suya düşürdü. Ölenlerimizi dalalette olmakla suçladı. İlahlarımızı kınayıp tahkir etti. Etrafındakileri tahrik edici bu sözler, aynı zamanda ilahi dava karşısında duyulan can sıkıntısının da bir tezahürü olmuştu." Ümeyye bin Halef de çok kızgındı ve "Bu adam gerçekten delidir." dedi. Aslında bu ifadede kinle karışık bir acziyet beyanıydı. Meşhur cinci Dimad oradan geçerken bu konuşmaları duymuştu. Ümeyye'nin delidir demesi onda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlıktan ziyade bir acıma hissi uyandırmıştı. Onun gerçekten deli olduğunu sandı ve mesleğinin zaten böylelerini iyileştirmek olduğunu düşündü. Hem Muhammed aleyhisselam onun eski bir dostuydu. Onu bu dertten kurtarmak en azından bir vefa borcu sayılırdı. O da gereğini yapmak üzere yola koyuldu.

Dimad bin Salebe, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arayıp bulmaya, derdini öğrenip onu iyileştirmeye karar verdi. Çünkü Mekke'nin ve o havalinin yegane ruh doktoru oydu. Doğruca yola koyuldu ve o gün akşama kadar araştırdı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bulamadı. Ertesi gün ilk işi yeniden aramak oldu. Sonunda onu Kâbe'de namaz kılarken buldu. Makam-ı İbrahim'in arkasında tahiyyatta oturmaktaydı. Namazını bitirip selam verince yanına yaklaştı. Tedbirli bir tavırla ona doğru yürüdü. Çünkü tedavi ettiği hastalarının ne zaman ne yapacağı pek belli olmazdı. "Ey Abdülmuttalib'in torunu, bana dön bakalım," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönünü döndü ve "Ne istiyorsun?" diye sordular. O da "Ruh hastalıklarını tedavi ederim. İstersen senin derdine de bir çare bulayım. Hastalığını büyütme. Senden daha ağır hasta olanlarını iyileştirdim. Kavmin sendeki bir takım kötü hasletlerden bahsediyor. Ümitlerini iyice kırmışsın. Cemaatlerini parçalamışsın. Ölenlerini sapıklıkla itham etmişsin. İlahlarını kınamışsın. Bunları ancak cinnet getiren bir kimse yapar," dedi. Fahru Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Dimad bin Salebe'yi sabır ve sükutla dinledi. Çünkü o önce konuşanı dinler, sonra ne söylemek gerekiyor, nasıl davranmak icap ediyorsa en güzelini yapardı. Henüz cehalet bataklığında olup kafasında putların inancını taşıyan Dimad'a şöyle hitap etti: "Hamd Allah'a mahsustur. Yalnız onu metheder ve ondan yardım isterim. Allah kime hidayet ederse kimse onu saptıramaz. Kimi de saptırırsa onu kimse hidayete erdiremez. Tek olup hiçbir ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim," diye sözlerine başladı ve kendisine isnat edilenlere cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bir anlatıyor, Dimad bin Salebe de onu dikkatli bir şekilde dinliyordu. Dimad bin Salebe şaşırmıştı. Çünkü dinlediği sözler değil cinnet eseri, dünyanın en akıllı insanının dahi söyleyemeyeceği kadar veciz ve güzeldi. Beyninden vurulmuşa döndü. Nasıl olur da Kureyş'in en uluları onu delilikle itham ederlerdi? Yoksa kendisi mi deli olmuştu ki onun saçma sözlerini çok mükemmel görüyordu? Dayanamadı. "Ne olur bu söylediklerini bir kere daha tekrar et," dedi. Vazifesi davasını zihinlere tespit etmek olan Yüce Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tekrardan usanır mıydı? Aynı hakikatleri aynı veciz üslupla Dimad bin Salebe'ye bir kere daha tekrar etti.

Bunun üzerine Dimad bin Salebe daha fazla dayanamadı ve şöyle haykırmaya başladı. Ben kahinlerin, sihirbazların ve şairlerin sözlerini işittim. Vallahi bu sözlerin benzerini hiç duymadım. Senin sözlerin deryaların enginliklerine nüfuz etti. Bu sözlerin sahibi bir mecnun, bir sihirbaz ve bir şair olamaz. Haydi, uzat elini. İslam'a girmek üzere sana biat edeyim dedi. Faruk-ı Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatıverdi. Dimad bin Salebe radıyallahu an uzanan eli yakaladı. Böylece şirk cephesi bir zayiat verirken İslam davası bir kişiyi daha kazanmış oluyordu.

Dımad bin Salebe radıyallahu an, çevresi ve kabilesi tarafından sevilen ve itibar gören birisiydi. En çaresiz sanılan dertlere, ruh hastalıklarına deva olurdu. Bu yönünü bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biat elini uzatırken, "Bu anlaşma aynı zamanda kavmin adına da olsun mu?" buyurdular. O da tereddütsüz, "Evet, kavmim adına da olsun" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir müddet kalıp, ondan Kur'an öğrenen Dımad bin Salebe radıyallahu an, sonra sonsuz bir sürur ve saadet içinde mensubu olduğu Ezdüşenüe kabilesine geri döndü. Kabilesine geri dönen Dımad bin Salebe radıyallahu an, Mekke'de karşılaştıklarını kabilesiyle paylaştı. Onları İslam'a davet etti. Her yer

Bekir'de olduğu gibi Dimad radıyallahu anh'ın kabilesinden de söylenenleri kabul edenler ve kabule yanaşmayanlar oldu. İslam'ın Yılmaz savunucusu olan Dimad bin Salebe radıyallahu anh mücadelesine devam etti ve hak dava üzerindeyken Rabbine kavuştu. Allah Dimad bin Salebe radıyallahu anh'tan ve onun gibi hak dava üzere yaşayanlardan razı olsun. Amin.

0: Ankara açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, çocuğumuzla ilgilenmeye, onu yetiştirmeye vaktimiz yok. Birçok anne baba çeşitli bahaneler uydurarak çocuklarına ebeveynlik görevlerini yapmıyorlar. Netice itibariyle milli ve manevi değerlerini inkar eden insanlar topluluğu meydana geliyor. Zamanımızda oğlundan, kızından şikayetçi olmayan, istisna denecek kadarı hariç hemen hemen yok gibidir. Sebep, dinden, imandan yoksun bir neslin türetilmiş olmasıdır. Allah ve Resulünün emirlerine itaat etmeyen ana babanın bu suçunun ilk cezası evladından tekme yemektir. Böyle kimselerin ciyaklamaya, dert yanmaya hakları yoktur. Ana baba işe, çocuk kreşe. Hangi dinde var bu? Bize sorarsanız hiçbir dinde yok. Ancak putperestlerde var. Yani nefsine tapınanlarda, eşyaya tapınanlarda var. Çocuğu ana baba yetiştirir. Bu sevgiden mahrum, şefkatsiz yetişen çocuklar bugün bir baş belası olarak herkesin başına yetip artmaktadır. Kimse işini, gücünü, meşgalesini bahane ederek çocuklarına karşı olan görevlerini ihmal edemez. Bunca felaketlerden sonra herkes aklını başına alıp çocuğunu İslam'ın emrettiği ölçüler içinde yetiştirmeye mecburdur. Biz bunu anlatalım. Bizler Müslümanız. Elhamdülillah. Müslüman, Allah'ın buyruklarına teslim olmuş insan demektir. Allah'ın emirlerinin hepsi insanı huzura kavuşturacak, mesut edecek, insana hakkı olan en güzel hayatı yaşatma imkanını verecek güzelliktedir. Bu itibarla insana ilk farz olan Allah'ı bilmesidir. İnsanın eğitimi son derece önemlidir. Çocuk anaya babaya bir gönül meyvasıdır. Ana babaya Allah'ın bir bağışıdır ve aynı zamanda da bir emanetidir. Bundan dolayı o çocuğun yaratılışına uygun bir şekilde onun maddi manevi varlığını gözetmek, korumak, hizmetlerini yerine getirmek ana baba için bir vazifedir. Ana babanın ilk görevlerinden biri, belki de birincisi, hem çocuklarına hem de kendilerine helal lokma temin etmektir. Haramlardan kesinlikle cehennemden kaçar gibi kaçmaktır. Dünya ve ahiretin saadetinin başlangıcı işte budur. Çocuk konuşmaya başladığında ona ilk önce Allah demeyi öğretmelidir. Gün geçtikçe, bak yavrum, Allah bizi seviyor, Allah iyileri sever, Allah temiz insanları sever gibi ifadelerle iyilikleri benimsetmeye çalışmalıdır. Çocuğun kavradığı ölçüde de kötülüklerden kaçınmasını telkin etmeye çalışmalıdır. Tabii ana babanın öncelikle İslam terbiyesiyle yetişmiş olması, dini bilgilerle mücehhez olması lazım ki çocuğuna faydalı olabilsin. Eğer ana baba bunları bilmiyorsa neyi nasıl öğretecektir? Onun için ana babanın fıkıh bilgisi çok önemli burada. Söylenmesi gerekenleri çocuğa, çocuğun anlayacağı şekilde öyle bir lisanla söylemek lazımdır. Nasıl söylersiniz? Ölçü şudur. Evladım, biz yemek yerken Bismillah diyoruz. Biz tertemiz oluyoruz. Çünkü Allah temizdir. Temiz olanları sever. Güzel sözlerle konuşuyoruz. Çünkü Allah kötü sözlüleri sevmez. Bu şekilde tatlı telkinlerle çocuğa önemli bir takım mesajları onun anlayabileceği bir lisanla vermelidir. Çocuk bu söylenilenlere uymak için örnek arar. Onun için anne babanın telkin ve tavsiyeleri doğrultusunda amel etmesi gerekir. Çünkü çocuk ana babasının güzel yaşantısını görüp kavrayıp derece derece yükselir. Çocuk bu yolla ibadetlere başlar. Zamanla ibadetlerin yemek yemek gibi tabii bir ihtiyaç olduğuna inanır ve kesintisiz olarak devam ettirir. Çocuklar çok soru sorarlar. Cenab-ı Hak onlara öğrenme aşkı vermiştir. O temizdir. Ona melek hasletiyle bakmalısınız. Çocuklar, anne şu iş nasıl oluyor, baba şu neden böyle diye sorar. Bu suallere mutlaka hoş, tatlı ve çocuğun anlayacağı şekilde cevap verilmelidir.

bu su neden meydana geldi diye sorabilir. Yavrum, bu suyu Allah yarattı. Amcalar getirdi, biz de aldık diye cevap verilmelidir. Çocuk, babacığım dedem nerede diyebilir ona. Allah yarattı, yaşadı, ömrü bitince öldü. İnşallah o şimdi ahirette cennete gitmiştir. İyi insanlara Allah cennetini verecek gibi güzel, doğru, ilme, hakikate, Kur'an ve sünnete uygun cevaplar verilmeli. Bunların yapılabilmesi için ana babanın bilgili olması ve bizzat çocuklarıyla ilgilenmeleri lazımdır. Çocuklara temiz olmayı, kardeşlerini sevmeyi, başkalarına yardım etmeyi sevdirmelidir. Yardım edilecek bir fakire çocuk vasıtasıyla yardım etmek suretiyle çocuğun yardımsever yetişmesi telkin edilmelidir. Küçük ve basit gibi görünen bu davranışların hepsini bir araya topladığınızda siz çocuğunuzu Allah'ın emirleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti doğrultusunda yetiştirmiş olacaksınız. Gün gelecek, çocuk yaptıklarının Kur'an ve sünnet ölçülerine uygunluğunu anlayacak. O takdirde de Allah anamdan babamdan razı olsun, bu temiz hayatı onların telkinleriyle öğrendim diyecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbir ana baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakmamıştır buyurmuştur. Çocuğun en yakın sığınacağı yer ana kucağıdır. O halde ana ona en yakındır. Elbette baba da yakındır. Allah-u Teala insana muazzam bir istidat, kabiliyet ihsan etmiştir. Ana-baba istatlarının gelişmesinden de çocuğun en önemli yardımcılarıdır. Mesela çocuk kim ne söylerse ona kanaat eder. Ne demektir bu? Çocuk doğruyu, hakkı biliyor, ona uyuyor. Aldatma diye bir şey bilmiyor. Bunları sonradan öğreniyor. Ana-baba her haliyle çocuğa iyi örnek olmak zorunda. Hasılı, çocuğumuzla ilgilenmeye vaktimiz yok demek, ben işimle meşgulüm. O da başının çaresine baksın türünden bir ifade olur. Böyle bir davranış biz Müslümanlara katiyen yakışmaz. Biz, Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olan gönül meyvamız, hayatımızın semeresi çocuklarımız üzerinde son derece itinayla durmak mecburiyetindeyiz. Onların eğitimini en iyi şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Burada bir açıklık getirmek istiyorum. Eğitim deyince mevcut düzenin eğitim sistemi ve programıyla ilköğretimden üniversiteye kadarki eğitim ve öğretimi kastetmiyoruz. Bu eğitim sisteminin yalnız başına insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Bizim kastettiğimiz İslami programla alınacak İslami eğitim ve öğretimi kastediyoruz. İşte biz bunu başarmak ve bu yolda olmak için varız. Allah-u Teala cümlemizi İslam'ı yaşamaya, çocuklarına iyi örnek, güzel önder olmaya muvaffak kılsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, vay namussuz vay. Bazıları beğenmedikleri biri hakkında konuşurken veya hoş olmayan söz ve davranışlarda bulundukları zaman bunları yapanlara vay namussuz vay derler. Beğenilmeyen ve söz ve davranış, namus ve şerefi zedeleyici değilse, bunu söyleyen kişi söylediği kişiye iftira etmiş olur. İftira ise büyük günahlardan biridir. Burada namus kelimesi üzerinde biraz duralım. Namus, ırz, iffet, haya gibi manalara gelir. Bu kıymetli vasıflara İslam terbiyesini almış kişiler sahip olabilir. Gayrisi için mümkün değil denebilir. Namus ve izzeti nefis gibi İslam terbiyesinin insanları hayvanlardan ayıran mefhumları bugün gayrimüslimlerde kaybolmuştur. Ruhi açlık, sevgisizlik ve yalnızlık insanlığı ve devletleri bunalımların gayyasına sürüklemektedir. Bunun neticesi korkunç bir afet olacaktır. Namus, Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. İnsanlar bu nimetin kadrini çok iyi bilmekle mükelleftirler. Bu özelliklerini kaybedenlerin ne Allah'ın indinde ne de şerefli insanların yanında zerre kadar kıymetleri yoktur. Bir Fransız yazarının da dediği gibi, namus kibrit gibidir, bir defa yaktınız mı?

artık atarsınız. Çünkü bütün rezillikler bir defa ile başlar. Bundan sonra arkası kesilmez. Nitekim bugün kesilmiyordu. Hasılı, her önümüze gelene namussuz demek doğru değildir. Namuslu insanlara iftira atmak büyük günahlardan biridir. Namussuzlara gelince onlar zaten kendilerini teşhir ederler. Allahu Teala cümlemizi namuslu ve şerefli yaşamaya muvaffak kılsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Hudeybiye'den sonra. Beni Sakifli Ebu Beşir, ailesi Taif'ten göçüp Beni Zühre'nin müttefikleri olarak Mekke'ye yerleşmiş olan genç bir adamdı. Ebu Beşir radıyallahu anh Müslüman olmuş ve ailesi de onu hapsetmişti. Fakat o yürüyerek Medine'ye kaçmayı başarmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den döndükten kısa bir süre sonra Medine'ye ulaşmıştı. Onun arkasından kaçağın kendisine teslim edilmesini isteyen bir Kureyşli elçi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir radıyallahu anh'e de Ebu Cendel'e söylediklerinin aynısını söyledi ve anlaşmaya uyarak kendisini elçiye teslim etmek zorunda olduğunu belirtti. Ömer ve diğer sahabe şimdi anlaşma maddelerine biraz razı olmuş görünüyorlardı. Bu nedenle Kureyş'in adamı ve yanındaki azatlı köle Ebu Beşir'i götürürken orada bulunan ensar ve muhacirler hep bir ağızdan "İyi şanslar, Allah muhakkak sana bir çıkış yolu gösterecek" dediler. Onların bu ümitleri beklediklerinden daha kısa bir sürede gerçekleşti. Ebu Beşir gençliğine rağmen çok güçlü bir adamdı ve ilk konakta elçinin kılıcını alıp onu öldürmeyi başardı. Bunun üzerine azatlı köle ismi Kevser doğruca Medine'ye kaçtı. Karşı konulmaksızın mescide girdi ve kendini Resulullah'ın ayaklarına attı. O yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu adam çok korkunç bir şey görmüş" dedi. Kevser hemen arkadaşının öldürüldüğünü ve kendisinin de ölümden kurtulduğunu anlattı. O sırada Ebu Beşir elinde kılıcıyla göründü. "Ey Allah'ın peygamberi" dedi. "Sen görevini yaptın. Beni onlara gönderdin. Allah da beni serbest bıraktı." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Annesi ne yazık" dedi. "Savaş için ne güzel bir meşale. Keşke onun yanında başkaları da olsaydı. Kureyş onun için başka elçiler gönderirse bir önceki sefer olduğu gibi yine onu teslim etmek zorundaydı. Ancak böyle bir düşünce Ebu Beşir radıyallahu anh'ın kafasından uzaktı. O öldürdüğü adamın silahlarının, zırhının ve devesinin ganimet olduğunu ve kanına uygun olarak beşe bölünüp paylaştırılması gerektiğini düşünüyordu. "Eğer böyle yaparsam" dedi, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar beni yeminime uymamakla suçlarlar." Daha sonra çok korkan Mekkeli azatlı köleye döndü ve "Arkadaşından alınan mallar senin kontrolündedir. Bu adamı da seni gönderen adamlara götür" dedi. Bunu duyan Kevser sarardı ve "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben hayatıma değer veririm. Benim gücüm onun için yeterli değil ve ben iki kişinin yerini tutamam" dedi. Müslümanlar görevlerini yapmışlar fakat Mekke'nin temsilcisi mahkumu götürmek istememişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e döndü ve "Nereye istersen git" dedi. Ebu Beşir "Keşke onun yanında başkaları da olsaydı" sözleri kulaklarında çınlayarak Kızıldeniz sahillerine doğru gitti. Bu sözlerdeki emir ve tavsiye niteliğini anlayan tek kişi o değildi. Ömer radıyallahu anh da bunu anlamış ve Mekke'deki diğer Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini ve Ebu Beşir'in nerede olduğu haberini ulaştırmıştı. Onun nerede olduğunu Medine'ye gelen dost sahil kabilelerin birinden haber almıştı. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel yeni koruyucuları tarafından artık sıkı bir şekilde kontrol edilmiyordu. Bir de tüm Mekke'de Müslüman gençlere edilen dikkat konusunda genel bir yumuşama görülüyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar Medine'ye kaçarsa sözünde durup onları geri göndereceğini göstermişti. Bu gevşemeden yararlanan Ebu Cendel ve diğer gençler bir yolunu bulup Ebu Beşir'in yanına kaçtılar. Bunların arasında Halid'in kardeşi Velid de vardı. Ebu Beşir radıyallahu anh onlarla birlikte Mekke'den Suriye'ye giden kervan yolu üzerindeki stratejik bir noktaya kamp kurdu. Onlar Ebu Beşir'i lider olarak kabul ediyorlardı. Namazları o kıldırıyor, ibadetler ve diğer dini konularda ona danışılıyordu. Çünkü çoğu yeni Müslüman olmuştu ve bir şey bilmiyorlardı. Kureyşliler kuzeye giden yolun tekrar güvenilir hale gelmesine seviniyorlardı. Fakat Ebu Beşir'in kampına 70 kadar genç adam katılmıştı ve bunlar kervanlar için tehdit oluşturuyordu. Kureyşliler birçok adam ve mallarını kaybettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu adamları toplumuna kabul etmesini rica eden bir mektup gönderdiler. Onların geri döndürülmesini istemeyeceklerine de söz verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e taraftarlarıyla birlikte Medine'ye gelebileceğini haber veren bir mektup gönderdi. Fakat o sırada genç lider çok hastaydı ve mektup ona ulaştığında ölümün eşiğindeydi. Mektubu okudu ve elleri arasında tutarak öldü. Arkadaşları onun cenaze namazını kıldılar ve onu gömdüler. Gömüldüğü yere de bir mescit yaptılar. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmak üzere Medine'ye gittiler. Kayalıklara ulaştıklarında Velid'in devesi tökezledi ve onu yere düşürdü. Velid düşünce parmağını keskin bir kayaya kestirdi. Parmağı atıp fırlatırken şöyle dedi: "Sen kanayan bir parmaktan başka nesin? Allah yolunda başka hiçbir yara almadın. Fakat kesik parmak mikrop kaptı ve ölümcül bir yara haline geldi." Bununla birlikte Velid radıyallahu anh ölmeden önce abi Halid'e onu İslam'a davet eden bir mektup yazmayı başardı. O sırada Mekke'den sadece bir tek kadın kaçıp Medine'ye sığınmıştı. O da Osman'ın üvey kardeşi yani annesi Erva ile Bedir'den dönüşte öldürülen Ukbe'nin kızları olan Ümmü Gülsüm idi. Fakat artık mümin kadınların kafirlere döndürülmesini yasaklayan bir ayet inmişti. Bu nedenle iki öz erkek kardeşi Ümmü Gülsüm'ü geri götürmeye geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakmadılar. Kureyşliler de buna fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. Çünkü anlaşmada kadınlardan hiç bahsedilmiyordu. Daha sonra Zeyd, Zübeyir ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhum onunla evlenmek istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Zeyd'le evlenmesini tavsiye etti. O da bu tavsiyeyi kabul etti. Anlaşma yapıldıktan bir ay sonra Ayşe radıyallahu anha ve babası kısa bir süre sonra sevince neden olacak olan büyük bir üzüntü yaşadılar. Ümmü Ruman hastalandı ve öldü. Onu Baki mezarlığına gömdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldı ve mezarına indi. Onun ölüm haberi Mekke'ye ve oğlu Abdülkabe'ye ulaştı. Bu üzüntü Abdülkabe'ye uzun süreden beri düşündüğü bir şeyi uygulama olanağı verdi. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra Medine'ye geldi ve Müslüman oldu. Biat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdurrahman adını verdi. Abdurrahman o dönemde Müslüman olan tek kişi değildi. Haftalar ve aylar geçince Kur'an'ın bu anlaşmayı neden apaçık bir zafer diye nitelediği açıklığa kavuşuyordu. Artık Mekkeli ve Medineliler barış içinde buluşup serbestçe birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Anlaşmadan sonraki 2 yıl boyunca İslam toplumu 2 katına çıktı. Hacıların dönmesinden kısa bir süre sonra herkesi sevindiren bir ayet nazil olmuştu. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduklarınız arasında bir sevgi bağı kılar. Bu sözler gün geçtikçe artan ihtidaları kastediyordu. Bazılarına göre de bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş liderlerinden biri arasında gelişen yakın ilişkiyi kastediyordu. Hudeybiye'den birkaç ay önce Habeşistan'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni Ubeydullah İbni Cahş'ın ölüm haberi gelmişti. O İslam'a girmeden önce Hristiyandı ve Habeşistan'a hicret ettikten kısa bir süre sonra tekrar Hristiyanlığa dönmüştü. Bu Müslümanlıkta karar kılan ve Ebu Süfyan'ın kızı olan karısı Ümmü Habibe'yi çok üzmüştü. Kocasının ölümünden 4 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye kendi adına Ümmü Habibe radıyallahu anha ile arasında nikah kıymasını rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Habibe'ye direkt olarak fikrini sormamıştı. Fakat Ümmü Habibe rüyasında kendisine birisinin gelip müminlerin annesi diye hitap ettiğini görmüş ve bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olacağına işaret ettiğini tahmin etmişti. Ertesi gün rüyasını doğrulayan Necaşi'nin teklifini aldı. Bunun üzerine en yakın akrabası olan Halid İbni Said'i vekil olarak seçti. Necaşi de Cafer'in de içinde bulunduğu bir grup sahabe huzurunda nikah kıydı. Daha sonra Necaşi sarayında düğün yemeği verdi ve bütün Müslümanları davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'e de artık gelip Medine'de yaşayabileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Cafer radıyallahu anh hemen yol hazırlıklarına başladı. Necaşi onlara yolculukta kullanmak üzere iki bot verdi. Ümmü Habibe'nin de onlarla birlikte gitmesine karar verildi. Medine'de de onun için bir ev yapılmaya başlanmıştı. Necaşi o dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektup gönderdiği tek kral değildi. Hendek'te o büyük kayayı parçaladığında ilk vuruşta ortaya çıkan ışıkla Yemen kalelerini görmüştü. Üçüncü ve son vuruşunda çıkan ışıkla da Medain'deki Kisra'nın beyaz sarayını görmüştü. İslam İmparatorluğu'nun ileride buralara dek yayılacağına işaret eden bu iki ışık arasında bir ilişki vardı. Çünkü Yemen o zamanlar İran kontrolündeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İran kralına kendi peygamberliğini ilan eden ve İslam'a çağıran bir mektup gönderdi. Belki bu mektubu yazarken büyük ümitleri yoktu. Fakat yine de başka bir girişimde bulunmadan önce ona seçme hakkı tanımak istemişti. Bu üç ışıktan ikincisiyle Suriye kalelerini görmüş ve buradan da İslam'ın oralara ve daha da batıya yayılacağını anlamıştı. Bu nedenle İran kralına yazdığı mektuba benzer bir mektup da Roma İmparatoru Heraklius'a yazdı. Bu mektubu Suriye yöneticisi aracılığı ile gönderdi. Buna benzer bir mektup da İskenderiye'ye Mısır kralı Mukavkıs'a gönderildi. O sırada Kisra başka kaynaklardan Medine'nin gün geçtikçe güçlenen Arap kralının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia ettiğini duymuştu. Bu nedenle Yemen'deki valisi Bazan'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ayrıntılı bilgi toplaması için görevlendirdi. Bazan Medine'ye etrafı gözlemeleri için iki elçi gönderdi. İki elçi İran'da yaygın olan bir geleneğe uyarak sakallarını tıraş edip bıyıklarını uzatmışlardı. Onların görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme garip geldi ve "Size böyle yapmanızı kim emrediyor?" dedi. Onlar da Kisra'yı kastederek "Rabbimiz" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Benim Rabbim sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emrediyor" dedi. Daha sonra onları yarın gelmelerini söyleyerek gönderdi. O gece Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İran'da ayaklanma olduğunu, Kisra'nın öldürülüp yerine oğlunun geçtiğini haber verdi. Elçiler geldiğinde bu haberi onlara ulaştırdı ve onlara bu haberi Yemen valisine ulaştırmalarını emretti. Ona benim dinimin ve imparatorluğumun Kisra krallığının ötesine ulaşacaklarını söyle. Ona benden bunu ilet. İslam'a gir, sahip olduğun şeylerde seni destekleyeyim ve seni Yemen halkına kral tayin edeyim. Elçiler ne düşüneceklerini bilemeden San'a'ya döndüler ve mesajı Bazan'a ulaştırdılar. O ne olduğunu göreceğiz. Eğer söyledikleri doğruysa o gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamber dedi. Fakat o İran'da neler olduğunu anlamak üzere bir elçi göndermeye fırsat bulamadan yeni şah olan Siroes'in bir adamı geldi. Yeni şahın onlardan bağlılık istediği haberini getirdi. Bazan ona cevap vereceği yerde İslam'a girdi. Yanındaki iki elçi ve diğer İranlılar da Müslüman oldular. Daha sonra Medine'ye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Yemen'i yönetme görevini verdi. Bu Hendek'te gördüğü ilk ışığın vadinin yerine geldiğini gösteriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu Medain'e Kisra'nın ölümünden sonra ulaştı. Bu nedenle mektubu ondan sonra gelen şah okudu ve yırttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca "Ya Rabbi, aynı şekilde sen de onun krallığını parçala." dedi. Hacılar döndükten sonra ilk haftalardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına şimdiye kadar hiç kullanılmayan bir silahla saldırıldı. Arabistan'daki Yahudiler arasında her nesilde büyücülüğü bilen bir iki kişi olurdu. Bunlardan biri bu ilmin kendisiyle birlikte ölmesini istemeyerek kızlarına da öğreten Lebit adında bir Yahudiydi. Lebit, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öldürücü bir büyü yapması için büyük bir rüşvet almıştı. Bu amacını yerine getirebilmesi için onun bir tutam saçına ihtiyacı vardı. Bunu da kızlarından biri masum bir kişiyi kullanarak elde etti. Lebit saça 11 düğüm attı. Kızları da her düğüme bir şeyler üflediler. Daha sonra bunu üstünde polen tozu kılıfları bulunan dişi bir hurma filizine bağladı ve derin bir kuyuya attı. Büyü ancak düğümlerin açılmasıyla çözülebilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre sonra bir şeylerin kötüye gittiğini anladı. Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Yanı sıra çok zayıflamıştı ve yemek sunulduğunda kendisinde yiyebilecek güç bulamıyordu. Kendisini iyileştirmesi için Allah'a dua ediyor ve uykusunda biri başında, diğeri ayağında iki kişinin oturduğunu fark ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birinin diğerine onun hastalığının gerçek sebebini anlattığını ve kuyunun adını verdiğini duydu. Uyandığında Cebrail aleyhisselam geldi ve rüyasını doğrulayarak biri 5, biri 6 ayetten oluşan iki sure getirdi. Peygamber aleyhisselatü vesselam Ali radıyallahu anh'ı bu sureleri okuması için kuyuya gönderdi. Her ayette düğümün biri çözüldü ve hepsi çözüldüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem madden hem de manen iyileşmişti. Bu surelerden ilki şuydu. De ki, sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. İkincisi ise şöyleydi. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesvesecinin şerrinden, ki o insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Bu sureler Kur'an'ın en son sureleridir ve kötülüklerden sakınmak için sürekli okunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kuyunun doldurulup yanında başka bir kuyunun açılmasını emretti. Kendisine bir rüşvet karşılığında büyü yaptığını itiraf eden Lebid'e haber gönderdi. Fakat ona karşı bir girişimde bulunmadı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken. Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi

0: komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecmaîn. Bizlere iman gibi bir şerefi ve büyük bir nimeti bahşeden Rabbimize hamdolsun. Allah'ın memnun ve razı olacağı imanı bize gösteren bütün sahabi efendilerimize de selam olsun. Derdi iman olan, derdi din olan, dini anlayıp yaşama noktasında da gayret içerisinde olan siz kardeşlerime de selam olsun. Rabbim selam ismiyle inşallah bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darusselam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. İman ahlakını öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün bakışlarımızı içimizdeki tağuta yoğunlaştıracağız. Geçen ders dedi ki imanın sıhhat şartlarından bir tanesi tağutu reddetmektir. Tağut sadece dışta olmaz, hem dışta hem içte olur. Ona ait de birkaç vurguda bulunduk ama bugün özel olarak aslında biz biraz daha İçimizdeki tağutla alakadar olan bir meseleyi anlamaya çalışacağız inşallah. Dersimizin üst başlığı akıbet karartan bir hal, küçük şirk, riya. Böyle bir başlığın akıbet karartma meselesi ayrı ele alınmalı. Biz ona ait bir şeyler söyleyeceğiz. Küçük şirk meselesi ele alınmalı. Ona ait bir şeyler söyleyeceğiz. Zaten temel mesele riya olduğu için riyanın üzerinde de duracağız inşallah. Küçük şirk dediğimiz zaman hemen aklımıza şöyle bir şey gelir. Demek ki şirkin büyüğü de var. Zaten bu ifade biraz sonra göreceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait bir ifade. Küçük şirk varsa büyüğü de var. Bunu yete kadar insanın akıbetini karartan bir durum olan o şirkin çeşitleri sadece büyük küçük gizli açık şeklinde midir? Yoksa başka izahları, başka tasnifleri de var mıdır? Kelam kitaplarımız bu konuda bazı bilgiler verirler ve bakış açılarına göre de şirki farklı şekillerde tasnife tabi tutarlar. Onlardan bir tanesi şudur. Şirk 5'e ayrılır. Birincisi şirki istiklal. Nedir bu? Birinci dereceden ilah olarak iki ilah kabul etmek. Mesela mecusiler böyledir. Allah'la beraber başka bir Allah da var onların düşüncelerine göre. Dolayısıyla çok tehlikeli ve çok farklı bir şirktir ki Allah muhafaza, İşte ebedi olarak insanın akıbetini karartacak olan şirklerden bir tanesi odur. İkincisi şirki teb'iz, kısmı şirk. Allah var. Bir de Allah'ın ikinci dereceden ilahlandırdığı, ikinci dereceden tanrı konumunu verdiği, görevlendirdiği başka ilahlar da var. Mesela Hristiyanların teslis inancı bu bağlamda ele alınır. Üçüncüsü şirki takrib, Allah uzak, dolayısıyla aracı lazım. Bizi Allah'a yakınlaştıracak başka vesileler lazım. Onun içinde o vesileler şirki takrib olarak değerlendirilir. Çünkü Allah'a ancak onlarla.

gidilebilir. Araya aracı alınmadan Allah'a ulaşılmaz. İşte böyle bir adım da meseleyi şirke sokar ve o şirki takrib olur. Dördüncüsü şirki taklit. Atalardan gelmiş şimdiye kadar şirk. Söylüyorsun, şirk olduğunu da kabul ediyor. Ama ne yapalım? Biz böyle gördük diyor. Cahiliye Arabının ayağını kaydıran da buydu. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin onlara söylediği bazı şeyler onların dünyasında aslında karşılık buluyordu. Sorguluyorlardı kendilerini ama kurtaramıyorlardı. Bir türlü o kötü gelenekten birbirlerine intikal ettirdikleri o yanlış şeyden kendilerini alamıyorlardı. İşte bu da şirki taklit olarak dördüncü şirk çeşidi şeklinde karşımızda duruyor. Beşincisi şirki esbab. O nedir? Sebepler şirki. Yani Allah'a ait olan bazı vasıfların sebeplere bağlanarak sebepler çerçevesinde Allah'ın alanlarının başka birileriyle paylaştırılmaları. İşte bu beş tane şirk çeşidi bugün de bu bazı karşılıklarını yaşadığımız dünyada görmemiz mümkün. Bizim de karşımızda duruyor. Bir başka tasnife göre, muhtevasına göre şirkte beşe ayrılır. Bu beşe biz taktık zaten ama ben bunu yapmadım. Bakın bu kelam kitaplarında var. Ben aynen aldığım gibi aktardım. Orada da beşe ayrılır ve beş tane muhtevasına göre şirk bizim karşımıza konur. Nedir o? Birincisi hakimiyet şirki. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ama sen o hakimiyetten alır birilerine verirsin ki Tağut dersini hatırlayın. Orada sen Allah'a ait olan hükmü başkalarına bu ne olursa olsun, başkası ne olursa olsun ona verirsin. O alanda bir şirke kapı açarsın Allah korusun. Velayet şirki, tevessül vesile şirki, istigaze yani yardım dilenme şirki, itaat şirki. Bu beş tane şirk çeşidi de karşımızda duruyor. Ama burada bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim ki yanlış yerlere zihnimiz kaymasın. Yanlış soru işaretleri de aklımızda oluşmasın. Gerek vesile, gerek istigaze sünnetin iki konusundan iki konudur. Ve bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meşru istigazeyi de yani meşru manada yardım dilemeyi de meşru manada vesileyi de bize anlatmıştır sünnet. Bir insan büyük şirke düşmesiyle küçük şirke ya da açık şirke düşmesiyle gizli şirke düşmesi arasında hüküm noktasında aynı şeylerle mi karşı karşıya kalır? Elbette ki hayır. Burada çok önemli bir nokta var ki o noktayı gözden kaçırırsak yanlış anlarız meseleyi. Nedir peki fark? Fark şu. Büyük şirk kişiyi dinden çıkarır. Ama küçük şirk sahibini sadece günahkar yapar. Biz orada şirk ifadesini görür görmez kalkar da oranın onu da büyük şirk kapsamında değerlendirirsek Allah korusun orada sıkıntılara kapı açarız işte. İkincisi büyük şirk kişinin cehennemde ebedi olarak kalmasının sebebidir. Ama küçük şirk günahının nispetinde cehennemde kalmasının sebebidir. Çünkü iman var ama küçük şirke düşmüş. Dolayısıyla günahkardır. O günahının karşılığını cehennemde gördükten sonra inşallah cennete gidecektir. Üçüncüsü, eğer bir insanda büyük şirk varsa bütün amelleri iptal olmuştur. Çünkü şirk amelleri iptal eden bir şeydir. Ama küçük şirkse eğer küçük şirk sadece o ameli iptal eder. İnsanın bütün amellerini değil. Bir tek o amelde mi var riya, küçük şirk, o amel iptal olur. Dolayısıyla büyükle küçük arasındaki fark yani şirkler arasındaki farklardan bir tanesi de budur. Dördüncüsü büyük şirk böyle bir sebeple karşı taraftaki insanın canı ve malı mübah olur bazı durumlarda.
Ama küçük şirki işleyen bir insana böyle bir muamele tabi tutulmaz. O hiçbir durumda

canı ve kanı mübah olmaz. Onunla sen hukukun bir Müslüman çerçevesinde devam eder ve Müslümanca onunla hukukunu sürdürürsün. Beşincisi, büyük şirk koşan bir kimse ile müminler arasında devamlı bir düşmanlık. Küçük şirk işleyen mümindir, günahkardır da, velayet bağı da kurulur, diğer bağlarda devam eder, böyle bir ilişki sürdürülür. Dolayısıyla bu manada birbirinden farkını anlayalım ki hukukumuz da o çerçevede devam etmiş olsun. Bu bilgiler ışığında gelin küçük şirk ya da gizli şirk, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında nasıl isimlendirilmiş bir bakalım. Mahmud İbni Lebit isimli peygamber dünyasına çocukken giren bir sahabi efendimiz ki başımızın tacıdır. Rivayetleri azdır ama her rivayeti yolumuzu aydınlatacak çok önemli mesajları bize ulaştırır. Bilmem hatırladınız mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla kendi dünyasındaki bir hatırayı şöyle bir anlatıyor bize. Bir gün diyor biz çocuklar Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Ağzımıza alıyoruz, su birbirimize fışkırtıyoruz. Sahabi efendilerimizin büyük olanları dışarıya çıkıyor. Onları görünce biz kaçıyoruz. Onlar tekrardan mescide girince biz bir daha geliyoruz. Birkaç kez öyle tekrar ettikten sonra bir de baktık ki sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Hepimiz korkuya kapıldık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çağırdı bizi. Dedi ki ne yapıyorsunuz burada? Utana utana ya Resulallah oyun oynuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi beni de oyununuza dahil eder misiniz? O yaşta Efendimiz çocukların dünyasına dahil oldu. Mübarek ağzına su aldı. Aynen onlar gibi onların dünyasına girerek ağzıyla onlara su fışkırtarak o manada onların dünyasında unutulmayacak bir hatıranın sahibi oldu. Böyle bir çocuktan bahsediyoruz. Asr-ı Saadet dünyasının çocuklarından biri Mahmud İbni Lebit ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan o bize bir hadis naklediyor. Diyor ki bir defasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir. Şirkul asgar, küçük şirk. Ashab-ı kiram hemen merakla ya Resulallah küçük şirk nedir diye sordular. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki riyadır. Başkalarına gösteriş olsun diye amel etmektir. Allahu Teala kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını verirken insanlara gösterişle amel edenler de karşılık bekleyeceklerdir. İşte o zaman Cenab-ı Hak onlara hitaben diyecek ki ey riyakarlar dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında size bir şey verebilecek bir şey bulabilecek misiniz? Benim için değildi ki diyor Rabbimiz bana değildi. Sen birileri görsün diye yaptın. Git onlardan iste ücretini mükafatını. Halisane bir biçimde sadece benim için yapılan ibadetlere ve amellere karşılık veririm diyor aslında Cenab-ı Hak. Eğer bu manada birini ortak kıldınsa ben ondan beriyim biraz sonra söyleyecek. Git ondan iste ne isteyeceksen. İşte sallallahu aleyhi ve sellem küçük şirk derken böyle bir tarifi de bize veriyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bu hadiste. Bir gün Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'nin içerisine girer. Bakar ki Muaz İbni Cebel oturmuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabrinin başına, Hücre-i Saadet'in baş köşesine. Başını da şöyle yaslamış, gözünden yaşlar akıyor. Ömer'dir. Bu halde olan da Muaz İbni Cebel'dir. O hali kaçırır mı? Anında gider. Muaz'dır ne bu hal? Niye ağlıyorsun? Demek ki sende bir şey var. Muaz İbni Cebel kabri şerifi işaret ederek der ki ey Ömer şuranın sahibini görüyor musun? O bana bir söz söylemişti.

aklıma geldi. Onun için bu gözyaşları. Ömer merakla sorar. Neydi? Cevabı Muaz İbni Cebel verir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, riyanın en azı bile şirktir. Az ya da çok fark etmez. Karıştı mı biraz? Orada şirk vardır. İşte o tehlikeye dikkat çekiyor. O tehlikeye dikkat çeken de alimlerin imamı olan Muaz İbni Cebel'dir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduğu o sözü bize böyle haber veriyor. Gelin Şeddat İbni Evs isimli sahabi efendimizin bize naklettiği bir hadise de kulak verelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün şöyle buyurur. Ümmetim hakkında iki şeyden korkuyorum. Dikkat buyurun. Gizli şirk, gizli şehvet. Ne olur bir bakın hadis şerhlerine. Bu gizli şehvet ney? Biz gizli şirki şimdi göreceğiz. Gizli şehvet ney? Demek ki insanın içinde bu manada da bir şey var. Ama ne olur şehvet dediğimiz şeyi de sadece bilindik anlama sıkıştırmayın. Mesela şehvet dediğiniz şey bir koltukta olabilir. Adamın koltukla imtihanı şehvetle imtihanıdır. Ve o imtihan diğer imtihandan pek de geri kalır bir imtihan değildir. Girmeyeceğim dedim ama girmeden de duramadım. Başka imtihanlar da var bu konuda. Şehvet dediğim şey insanın içinden gelen ve insanın hududullahı zorlaması için, hududullahı bir şekliyle gasp etmesi için, ihlal etmesi için zorlanan şeylerdir. Zaten iffet tarifini bir daha hatırlayın ne olur? Hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Ona ait her türlü ihlal aslında bir yönüyle insanın şehvetinin kurbanı olmasıdır, Allah korusun. İşte burada da sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şeye dikkatimizi çekiyor. Gizli şirk, gizli şehvet. Sahabe dehşete kapılıyor ve soruyor ya Resulallah diyorlar. Senden sonra ümmetin Allah'a ortak mı koşacak? Çünkü Efendimiz ne dedi? Şirk dedi. Sahabenin ilk aklına gelen nedir? Bilinen manada şirktir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki evet ama onlar güneşe, aya, taşa, puta tapmayacaklar. Onlar amelleriyle gösteriş yapacaklar. Allah muhafaza. İşte bunu tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin hasbilik noktasında ortaya koymaya çalıştığı o kametin sebebini şimdi daha iyi anlıyoruz. Niçin o insanlar bir ömür riya ile ihlas arasında gidip gelirken hep ihlas noktasında bir şekliyle yürümeye çalışmışlar. Riyadan kaçarken şeytandan kaçar gibi bir noktada durmuşlar. O noktada onları zorlayan şey nedir diye sorduğunuz zaman nübüvvet medresesinde öğrendiği bu bilgilerdir işte. Rabbim o bilgileri bizlerin de dünyasına, onların anladıkları kadar olmasa bile onlara yakın bir şekilde anlayıp gereğini yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Peki riya nedir aziz kardeşlerim? Riya Arap dilinde rey kökünden gelen bir kelimeden türetilmiştir. Görmek anlamına gelir. Ama riya gösteriş manasına gelir. İnsanlara göstermek, insanlara bir şekliyle onu hissettirmek, görmelerini, bilmelerini, anlayabilecekleri bir zemine çekmek. Ama çok sinsi bir şey bu riya. Yani bu öyle bir derste anlaşılacak bir mesele de değil, bir derste kurtarılacak bir şey de değil. Gerçekten insanın ayağını kaydıracak çok önemli bir şey. Ne dedik serlevhamızda? Akıbet karartan bir hal. Gerçekten insanın akıbetini karartır. Sinsi bir hastalık insanın ayağını kaydırır, insanın ferini tüketir. İnsanla Allah arasındaki bağın zayıflamasının en önemli vesilesi ve sebebi olur ve insanı yarı yollarda bırakan bir hale dönüşür. Allah korusun. Bakın riyanın ne kadar sinsi bir hastalık olduğunu anlayan birinden bir cümle anlatayım size, bir aktarayım.

0: size. Osmanlı'nın medreselerinin meşhur alimlerinden birisidir Yusuf İbni Hüseyin el-Kirmasti. Şöyle bir şey söylüyor. Kendi iç dünyasında da böyle bir savaş var. Dünyada en aziz olan şey ihlastır. Riyayı kalbimden söküp atmak için ne kadar çok gayret ediyorum bir bilseniz. Buna rağmen riya kalbimde başka renkte bitmektedir. Sözü anladınız mı bilmiyorum ama bir daha söylemek istiyorum. Riya ile mücadele eden bir mücahidin sözü bu. Ben bununla mücadele ediyorum. Ancak bir bilseniz bunda ne kadar zorlanıyorum. Kalbimde riyaya ait bir şeyi kapatıyorum. Bir bakıyorum başka bir yerde, başka bir renkte, başka bir şekilde yine geldi hayatımda durdu. Öyledir zaten. Riya şeytani bir haslet. Şeytan kula nasıl yaklaşır? Biz öğreniyoruz. Önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Ne yapar? Senden nereden boşluk bulursa o boşluktan girer. Bir şekliyle ayağını kaydırmak için 40 tane farklı ambalaj uygular. 40 tane farklı şekle sokar. Sana bunu söyleme adına, söyletme adına, belletme adına bir şeyler yapar.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL.

0: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya muakhir ya
11: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Mesela diyelim ki arkadaşlarınla beraber oturuyorsun,

namaz vakti. Arkadaşların diyor ki hadi mihrap senin, geç bize bir namaz kıldır. Şeytan geliyor, bak diyor, bu kadar adam var, seni öne verdiler. Hadi bir coştur, şöyle güzel bir sesle inlet diyor. Bakıyorsun orayı kapattın sen. Başka bir şeyle geliyor. Diyor ki öyle bir Kur'an oku ki arkandakiler mest olsun. Kur'an okutacak, bunda ne var? Ama bir şekliyle oraya Allah'tan gayri bir şey bulaştıracak. İşte o anda biraz sonra tedavisi adına bir şeyler söyleyeceğiz. Aslında akıllı müminin yapacağı iş bir adım geri durmaktır. Madem işten böyle bir şey geldi, onun istediğine mi azık verilmeyecek? Tersi yapılacak ki tedavisi olsun. Hemen diyecek ki kardeşim sen geç. Bugün ben ruhen müsait değilim. O artık ruhu karışmış, farklı bir aleme girmiş. Onun için başkasını geçirecek önüne ve o anda şeytanın kendisine vermek istediği şeyi başka bir noktaya getirecek. Konuşma yapıyor. İnsanlara bir şeyler anlatıyor. Anlatılan bir yerde bir bakıyor gözler buğulanmış. İnsanlar farklı bir aleme girmiş. Şeytan geliyor. Diyor bak bak nasıl konuştun, nasıl coşturdun milleti, nasıl bir hale soktun diyor. O anda anında frenine basmalı. Anında şerit değiştirmeli. Anında sözü başka bir noktaya getirmeli. Anında belki hata etmeli. Belki bir şeyler yaparak kendi iç dünyasından bu manada gelen o telkine uyacak ve onu farklı bir noktaya getirecek bir iş yapmamalı. Başka bir şey yaparak şeytanın kendisinden istediği o şeyin tam aksini yapmalı. Çoğaltın bu örnekleri. Ama ne olursa olsun şeytan geliyor. Bazen de şöyle geliyor. Bakın o da çok tehlikeli bir şey. Tevazu ambalajıyla sana öyle bir yaptırıyor ki sen şaşırıp kalıyorsun. Tevazu yaptırıyor. Fakir, aciz konuşuyorsun, bir şeyler söylüyorsun ama sana onun o ambalajında bir şeyler yaptırıyor. Sana yaptıramıyor. Senin çocuğunun üzerinden sana yaptırtıyor. Çocuğunu anlattırıyor sana. Çocuğunun faziletlerini anlatırken aslında ben ne babayım, bak nasıl bir çocuk yetiştirmişim. Aslında o ambalajda veriyor. Bu şeytan öyle bir iblis ki nereden geleceğini biliyor. Nereden gelip ayağını kaydıracağını ve o amelin içerisine bir şeyler karıştırarak o ameli ifsad edeceğini biliyor. Onun için her an teyakkuzda olma adına bir gayret olmalı. Aslında Yusuf İbni Hüseyin'in söylediği şey riyanın bu kalemun özellikte olduğuna dair bir işaretti. Renkten renge girer. Sen bir rengi kapatırsın, ona karşı bir tedbir alırsın. Artık oradan gelmez, başka bir renkten gelir. Ona karşı bir tedbir alırsın, başka bir renkten gelir. Bir şekliyle seninle o savaşı sonuna kadar devam eder. Zannetme ki riya belli bir seviyeye geldikten sonra insanın hayatından çıkar. Hayır. Eğer böyle biliyorsak yanlış biliyoruz. Bir insanın toplum içerisindeki değeri, kıymeti, teveccühü, ilmi, irfanı, parası, malı, mülkü, mevkisi arttıkça riya hastalığı bu manada daha fazla bir biçimde artar. Sıradan bir ferdin riyayla ne işi olur? Onun dünyası küçük, onun o manadaki imtihanı da küçük. Ama dünya büyüdükçe, ama teveccühü nas arttıkça, ama insanların teveccühü arttıkça bu manada riya daha farklı noktalara doğru gelir. İşte burada biraz önce söylenen Yusuf İbni Hüseyin'in o sözü kulağımıza bir küpe olmalı. Ben en başta kendi nefsimi alıyorum. Renkten renge giren o riyaya karşı bir şekliyle teyakkuzda olma adına gayret içerisinde olmak gerekir. Aziz kardeşlerim, bu önemli dersin 3 tane temel sorusu olmalı ve bu soruya cevaplar verilmeli. Nedir bunlar? 1. Kur'an ve hadisler ışığında riya nedir? 2. İnsan neden riya hastalığına kapı açar? 3. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yolları nelerdir? Bu üçüne cevap vermeliyiz ki
bu iman ahlakı noktasında bize mesajlar vermesi gereken bu dersten üzerimize bazı şeyler alabilelim. Rabbim gerçek manada anlayabilmeyi nasip etsin. Birinci sorumuz, Kur'an ve hadisler ışığında riya nedir? Kur'an'ımıza bakıyoruz. Kur'an'ımızın tebyini olan, beyanı olan sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerine bakıyoruz. İnanılmaz derecede bu manada beyanlar var. Bu manada bu kadar beyanın ısrar ve tekrarla gelmesi bu işin ne kadar önemli olduğunun da en önemli işaretidir. Bakın Kur'an'a, Bakara suresi 264, Nisa suresi 38, Enfal suresi 47 kavram olarak doğrudan riyadan bahseder. Ancak Nisa 142, Maun 107 fiil olarak riyayı bize anlatır. Peki bu kadar mı Kur'an'daki ayetler? Hayır. Mesela gelin bir Tevbe suresini riya ekseninde okuyalım. Baştan sona aslında münafıkların o tavırlarının içindeki riyakar tavırlar üzerinden Rabbimiz bize mesajlar verir. Bunun gibi onlarca ayet sayabiliriz ama benim söylediklerim sadece ve sadece doğrudan riya ile alakalı olan ayetler. Hadislere bakalım, biraz önce zikrettim, biraz sonra da zikredeceğim. Onlarca hadis görebiliriz bu manada. Bunların hepsini burada anmamız mümkün değil. Zaman da yetmez, takat de yetmez. Ama ben ayetlerden ve hadislerden çıkardığım bazı riya tanımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Riya nedir diye sorduğumuz zaman karşısına yazacağımız cümleler bunlar. Ama bunların dayanakları bilin ki ya bir ayete ya bir hadise yaslanıyor. Nedir riya? Riya şu: güzeli çirkin, tayyibi habis yapan bir ameldir. Bir daha söylüyorum. Riya güzeli çirkin, tayyibi habis yapan bir ameldir. Ne demek bu, anlaşılıyor ama ben somut bir örnek vereyim size. İki tane güzel koç getirsek, biri Trakya'dan olsun, biri Erzurum'dan olsun, ikisinin de eti özel, ikisi de güzel, burada kessek. Nasıl kesildiğini bilmeyen biri o koyunları, o koçları tattığı zaman ikisinin etinden bir fark hissetmeyecektir. Ancak nasıl kesildiğine baktığımız zaman biri tayyip biri habistir. Nasıl? Eğer Allah adına kesilmişse o tayyiptir, helaldir. Eğer Allah adına değil de başka bir şey adına kesilmişse o habistir. Dolayısıyla bir insan namaz kılar ama namazı tayyip değil, habis olabilir. Bir insan oruç tutar ama orucu tayyip değil, habis olabilir. Bir insan Allah yolunda mücahittir, cihad eder ama onun attığı adım tayyip değil, habistir. Bunları çoğaltın. Dolayısıyla orada niyet işin kalitesini, işin rengini değiştiren en önemli şeydir. Allah adınaysa tayyiptir, güzeldir. Allah adına değil de başka bir şey adınaysa tayyiptir, habistir. Allah muhafaza. 2. Riya debibun neml, geceleyin yürüyen karıncanın ayak izi gibi gizli ve sinsi bir hastalıktır. Biliyorsunuz ifade sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait. Geceleyin yürüyen bir karınca görebilir misiniz? Hangi göz görebilir? Bir kayanın üstünde kapkaranlık bir gece kara bir karınca. Hangi göz onu seçebilirse riya işte böyle bir hastalık. Ne kadar sinsi anlayın ve nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun farkında olun. O manada da tedbirimizi, o manada da ne yapacaksak zihnimizi, aklımızı bu hastalıktan kurtarma adına adımlar noktasında yoğunlaştırmalı. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tarif yapıyor ve riyanın en dehşetli tariflerinden biri olarak bu da karşımızda duruyor. Üçüncüsü, riya fıska, nifaka ve küfre insanı düşüren bir felakettir. Dikkat buyurun. Hem fıska, hem nifaka, hem küfre. Niye? Şiddetine göre değişebilir.
Dolayısıyla riyada böyle bir şey var. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Tevbe yaptıktan sonra büyük günah yoktur. Israr ettikten sonra küçük günah yoktur. Her günahta da küfre giden bir yol vardır. İnsanın günahta ısrarı, Allah korusun, insanı küfre götürür. Burada da aslında riya dediğimiz o günahın, o hastalığın böyle bir özelliği olduğu unutulmamalı. Bazen küfre de düşürebilir. Nifak zaten vardır içerisinde. Bazen fısk olur. O en belki zayıfıdır ama oradan oraya doğru gidiş yolu olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Şu tarife dikkat edin Allah aşkına. Riya desinler, demesinler, dediler, demediler, diyecekler şeklinde hayatı yaşamaktır. Bir daha söyleyeyim de siz üzerinde biraz durun. Riya desinler, demesinler, dediler, demediler, diyecekler şeklinde hayatı yaşamaktır. Demek ki riya sadece bir boyutla olmuyormuş. Renkten renge giriyor işte, bakın burada da geldi işte. Renkten renge giren bir hastalıkla karşı karşıyayız. Beşincisi riya, Allah'ın hukukunu korumamak ve haddi aşmaktır. Altıncısı riya, basit ve küçük karşılıklara talip olup değerli ve büyük mükafatları kaybetmektir. Yedincisi riya, Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlası terk etmektir. Buna da bir daha dikkat çekeceğim. Riya, Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlası terk etmektir. Sekizincisi riya, iç ve dış uyumsuzluğu, kalp dil çatışması, ruh madde ayrışmasıdır. Dokuzuncusu riya, mutlak manada kurtuluşun, akıbetin hayır ile neticelenmemesinin en büyük manisidir. Onuncusu riya, Allah'ın yapılan amelleri sahibinin yüzüne çarpıp kabul etmeyeceği bir durumdur. Allah hepsinden bizi muhafaza etsin. Bakın benim aziz kardeşlerim, bu tariflerin hepsi dedim ya ayetlere ve hadislere yaslanıyor. Onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bakara suresinin 264. ayetinde Rabbimiz riyayı bir başka tarif ediyor bize. Bir tasvir var orada ki dehşet bir şey. Diyor ki Rabbimiz, malını gösteriş için harcayan insanın durumu saffanin aleyhi turab, üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer. Dışarıdan bakan o toprağa aldanarak o kayayı verimli bir arazi zanneder. Ama üzerine biraz yağmur isabet edince o yağmur alır toprağı götürür, o kaya, o taş ortada kalıverir. Nasıl bir riya tarifi yaptı Kur'an'ımız, gördünüz değil mi? Bakıyorsunuz o biçim adam dört dörtlük. Bizim görüntümü gördüğümüz dünyadan öyle görünüyor. Ama ufacık bir imtihana tabi tutulunca asıl gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Onu bunu boş verelim, kendimize yoğunlaşalım. Ona buna elbise çizmeye, elbise giydirmeye gerek yok. Dilimizden söylediklerimiz var. Mangalda kül bırakmıyoruz konuşmaya gelince. İşte benim yaptığım gibi konuşuyoruz. En ufak bir imtihan, en ufak. Cenab-ı Hak zaten büyük konuşanın önüne de çıkarır. O konuştuğunu bir şekilde yedirir ona. O konuşup büyük büyük iddialar ettiği şeyle ufacık bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Bir bakıyorsun 40 tane tevil. Öyle olduğu için böyle oldu, böyle olduğu için öyle oldu. Yine renkten renge giriyor. Aslında yine girdiren belli kim olduğu. Dolayısıyla o görüntüye aldanmama noktasında bir uyarıdır aslında Bakara suresi 264. ayetteki bize getirilen o tasvir. Yine bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh
nasıl bir şey söylüyor bize? Peygamber ikliminden ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden

kutsi bir hadis olarak bize nasıl bir söz aktarıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Rabbim şöyle ferman buyurdu: İşlediği bir amelde benden başkasını bana ortak koşan kişiyi de onun şirkini de asla kabul etmem, reddederim. Dikkat ettiniz mi söze? Bir insan riyaya düştü. Rabbimiz ne diyor? Onu da, onun yaptığı o şirki de, o şirke ortak kıldığı, yani o amele ortak kıldığı şeyi de, neyse o, hiçbir şeyi kabul etmem diyor. Anlayalım. Yine bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatsın. Kıyamet günü, Müslüm'ün imare babında geçen bir hadis Efendimiz bize tasvir ediyor. Kıyamet günü getirilecek insanlar hesaba. İlk getirilecek olan Allah yolunda canını feda ettiği iddiasıyla gelecek olan şehittir. Allah ona soracak, diyecek ki kulum, sana ben şöyle şöyle şöyle şöyle nimetlerde bulundum. Ne yaptın sen? Diyecek ki ya Rabbi, ben de canımı senin yolunda feda ettim. Senin için cephelerden cephelere koştum. Senin kelimeni yüceltme adına canımı feda etme noktasında hiç bundan geri durmadım ve canımı feda ettim. Şimdi de şehit olarak senin huzuruna geldim. Rabbimiz diyecek ki hayır, sen insanlar ne baba yiğit adam, ne kahraman adam desinler diye bunu yaptın. İnsanlar da senin arkanda dediler. Benim sana vereceğim hiçbir şey yok. Git o ameli kimin için yaptınsa ecrini de ondan al. Burnunun üstüne cehenneme atılacak. Allah yolunda şehit olan mı? Allah yolunda şehit olan. Şehit olduğunu zanneden adam. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza eyle. Sonra getirilecek alim diye bilinen bir zat. Rabbimiz ona da soracak. Diyecek ki kulum, sana böyle böyle nimetler verdim. Sen bu nimetler karşılığında ne yaptın? Diyecek ki ya Rabbi, gecemi gündüzüme kattım. Kitap demedim, ilim demedim, hoca demedim. Oradan oraya, oradan oraya koşup durdum. Ve ilim adına bir mesafe kat ettim. Sonra insanlara faydam olsun diye o ilmimi insanlara takdim ettim. Ve ben bu halde senin huzuruna geldim. Rabbimiz diyecek ki hayır, sen insanlar ne kadar bilgili adam desinler diye bunu yaptın. İnsanlar da dediler, benim sana vereceğim hiçbir şey yok. Onu da burnunun üstüne cehenneme doğru atacaklar. Allah bundan da bizi muhafaza etsin. Sonra bir başkası getirilecek. Malını Allah yolunda infak ettiği iddiasında olan birisi. Cenab-ı Hak ona da aynı soruyu soracak, o da cevap verecek. Rabbimiz ona da diyecek, hayır diyecek, sen malını insanlara gösteriş olsun diye, hava olsun diye, ne kadar sadaka veren adam, ne kadar hayır sahibi adam diye yaptın. İnsanlar da arkandan dediler, benim de sana vereceğim hiçbir şey yok diyecek. Onu da cehenneme doğru atacak. Müslim'den bahsediyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize aktardığı böyle bir halden bahsediyorum. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız işte. Her an hepimizin ayağını kaydıracak sinsi bir hastalığı, manevi bir hastalığı, akıbet karartan bir hastalığı sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle haber veriyor. Şehit böyleyse, alim böyleyse, malını infak eden, Allah yolunda feda eden böyleyse, varın siz geri kalanını düşünün. İşte bütün bunları niçin anlatır bize sallallahu aleyhi ve sellem? Teyakkuz halinde olun ve böyle bir imtihanınızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, riya nedir noktasında herhalde anlayacağımızı anladık ve bu konuda belli tanımlar elde ettik. Gelin ikinci mühim sorumuza cevap bulalım. İnsan neden riya hastalığına kapı açar? Bu bir teşhistir. Bunu doğru yapmazsak tedaviyi de yapamayız. Neden insan riya hastalığına kapı açar? 1- İman zaafiyeti. 2- Takdir edilme isteği. 3-

tenkit edilme korkusu, 4 menfaat elde etme arzusu, 5 elindekileri kaybetme endişesi. 5 tane temel sebebi var bunun. Bir daha anlayalım. Birincisi neydi? İman zafiyeti. İman zafiyeti arttıkça riya ile olan münasebet de farklı bir boyuta doğru gidiyor. Zafiyet çoğaldıkça o hastalık da artıyor. Dolayısıyla teşhis edeceğimiz en önemli şey budur. Riya varsa eğer bir insanda, bu iman zafiyetinden kaynaklanır. O zafiyet neden bu iyice tespit edilerek bu manada önlemler alınır. İkincisi takdir edilme isteği. Bir şeyler yapayım, millet beni alkışlasın, övsün. Hep benden bahsetsinler. Hep beni söylesinler. Zaten şu asrın en büyük hastalıklarından bir tanesi de beğenilme hastalığıdır. Öyle bir söz söyleyeyim ki millet beni orada hemen noktalasın, hemen sosyal medyada beğensinler, o sözüm yaygınlaşsın. Bakın bizi aslında riyakarlığa sevk ediyor. Ama bakın biraz sonra bir şeyler söyleyeceğim, şaşırıp kalacağız. Meğer bu meselede nelere dikkat etmek gerekiyormuş, biz neleri ihmal ediyormuşuz. Dolayısıyla takdir edilme isteği, beğenilme arzusu bu işin en önemli hastalık sebeplerinden bir tanesidir. Üçüncüsü tenkit edilme korkusu. Bir şey söylerim, millet beni eleştirir, tenkit eder. Dikkatleri üzerime çekerim. Hiç buna da gerek yok. Bu manadaki bir korku da insanı riyakar yapıyor. Dördüncüsü menfaat elde etme arzusu. Herkesin yanında onun seveceği bir renge girmek, işte ondan menfaat elde etmek, onun bir şekliyle takdir edeceği şeyler söyleyip ondan farklı bir biçimde menfaat elde etmek. Bu da riyakarlığın sebeplerinden biri. Beşincisi de elinde bir şeyler vardır. O elindekini kaybetmeme endişesidir. Bu da yine riyakarlığa insanı götüren bir şey. Bu 5 tane önemli sebebin altını siz biraz doldurun. Gelin üçüncü önemli sorumuzu da soralım. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yolları nelerdir? Var mı bu derdin dermanı? Var. Dermansız dert yok. Derdi veren dermanı da veriyor. Ölümün dışında her derde derman var. Bu da bir hastalıksa eğer, bu hastalığın da dermanı var. Dermanı da öğretiyor bize sallallahu aleyhi ve sellem, derdi verenin ona verdiği o bilgiler çerçevesinden. Peki biz bu hastalıktan nasıl kurtulabiliriz? 1. İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. 2. Muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. 3. Beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. 4. Salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Üzülerek yine söyleyeceğim, 5. İltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Bir daha tekrar ediyorum, biraz da açacağım bunları. İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk, muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç, beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat, salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis, iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Birincisi neydi? İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. Bunu ben bir dahaki derse havale ediyorum. Allah eğer imkan verir, nefes verirse önümüzdeki hafta 60. dersimize varacağız ve bu döneminde sonuncu dersi olacak. Şimdi ben sonda size çok iyi bir azık vermeliyim ki siz bu azık üzerinden biraz tefekkür edesiniz bu yaz günlerinde, bu Şaban-ı Muazzama'nın beratına doğru, yani nısf-ı Şaban'a ilerlediği günlerde. Onun için bir dahaki dersin başlığını şimdiden veriyorum. Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. Böyledir. Ve bu konuda da göreceksiniz nasıl bu manada mesajlar alacağız. Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. Allah o ihsan şuurunu bizlere de inşallah içirsin. Sadece bilinç anlamını almak yetmiyor.

diyor. İçmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. İkincisine gelin, muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. Riyadan kurtulabilmenin en önemli yolu budur. Muhasebe ve kalp ayarı. Senden başka kimse bunu yapamaz. Bunu sen yapmalısın. Anında kendinle bu manada bir iç hesaplaşmaya girmelisin. İçinden bir şeyler geliyor değil mi? O gelen şey nedir, onu iyice tespit etmelisin. Ve biraz önce söyledim ya, tam aksini yapma noktasında, tam aksini yapma noktasında da bazı adımlar atmalısın. Sana bu manada gelen teveccühlere de aciz fakir deyip kendine kalıp bulmamalısın. Bilakis bu manada kendini terbiye etme adına imkanları, şartları zorlayabilecek en son noktaya doğru zorlamalısın. Nasıl? Ömer İbn-i Abdülaziz gibi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Yaz oğlum diyor, yanındaki katibe bir mektup yazdırıyor. Zor. Anlatacağım çok zor bir şey ama ben önce nefsime söylüyorum, sonra siz kardeşlerime söylüyorum. Bir mektup yazdırıyor bir valiye göndermek üzere. Mektup bitiyor. Oğlum oku bakayım diyor mektubu. Katip okuyor. Bir anda Ömer İbn-i Abdülaziz'in tavrı şudur. Alıyor o mektubu, paramparça ediyor. Atıyor, bir daha yazdırıyor. Yazdırınca bu sefer bir önceki mektupla alakası yok. Evet aynı şeyleri istemiştir ama bir başkadır şimdiki uslubu, şimdiki tavrı. Katip soruyor merakla. Ya Emir el Müminin, biraz önceki daha güzeldi, daha etkiliydi. Cevap şöyle geliyor İslam'ın Raşid halifesinden. Oğlum diyor, sen mektubu bana geri okuyunca içimden şöyle bir şey yükseldi. Ne mektup yazmışsın Ömer. Ne güzel belagat kullanmışsın. Ben o mektubu nasıl gönderebilirim? Onun için yırt o mektubu, böyle bir mektup yaz. Zor mu anlamak? Vallahi zor. İki sahabe efendimiz konuşuyorlar Medine'de. İsimleri yok. Medine'de gece bir ses duyulmuş. O sesi duymuş musun, duymamışsın mı diye birbirlerine soruyorlar. Bir sahabe efendimiz diğerine diyor ki evet ben o anda uyanıktım ve ben de sesi duydum. O da bir şeyler söylüyor, sonra yolları ayrılıyor, gidiyorlar. O sahabe efendimiz, o gece ben uyanıktım diyen sahabe efendimiz koşuyor hemen onun arkasından. Dur dur diyor, dur sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben uyanıktım deyince sakın aklına bu adam namaz için kalkmıştır. Gece namazı kılıyor diye bir şey gelmesin. Vallahi ben gece namazı falan kılmadım. Sadece uyanıktım. O uyanıklığımı seninle paylaşmak için söyledim. Bu nasıl bir hassasiyettir? O andaki yanlış bir izi dahi telafi etme adına bir gayret. Yapmadıklarını konuşan bir de biz. Alın farkı, nasıl koyacaksınız, nereye koyacaksınız bilmiyorum. Anamız da ağlasın, biz de ağlayalım halimize ki gözler bizim üzerimizdeyken halimiz başka, evde tek başına kaldığımız zaman halimiz başka. En büyük riyakarlığı yapıyoruz bugünün çağın insanları olarak bizler. İnsanların içindeyken namaz kılıyoruz. Öyle bir dikkatli, öyle bir dikkatli. Takkesiz kılmayız. İnsanların içinde kılıyoruz. İnsanlar görsün bizi o halde. Ya evde kılarken başını gözünü kırarak. Olduk riyakar çıktık işte. Böyle bir hal, bu çağın insanının hali. Ben de sizinle aynı haldeyim. Zannetmeyin ki ben sizden farklıyım. Halimizi konuşuyoruz, ahvalimizi konuşuyoruz. İşte bu muhasebe duygusu bizde bir şekliyle hayatımızı kaplamazsa, kalbimize bu manada ayar verme noktasında bizi bir noktaya getirmezse, Allah korusun biraz önce size anlattığım var ya Müslim'de geçen o hadis, bir ömür Allah yolunda gayret ettiğimizi zannederiz ama akıbetimiz kararır, o zaman eyvah deriz ama sesimizi duyan kimse de kalmaz. Allah yine bize rahmetiyle muamelede bulunsun. Onun rahmeti olmazsa işimiz zor. Onun rahmetine inşallah muhatap olabilecek adımlar attırsın bizlere. Bu muhasebe duygusu
eğer güçlü bir biçimde yapılırsa, teveccühü nas dediğimiz insanların teveccühü noktasındaki o önemli sıkıntı insana etki etmez bir noktaya gelir. Bu çok kolay değil biliyorum ama bu manada terbiye olmak mümkündür. Onu yapabilme adına bir gayreti olacak insanın. Nasıl bu? Beğenilme arzusu herkeste var, hepimizde var. Bu bir hastalık. Ama şu noktada kalbini ayar verse, bütün dünya benden razı olsa, bütün dünya beni sevse, Rabbim beni sevmese ne yazar? Buna kendisini bir ikna ettirse bir insan, bütün dünya bizi alkışlasa, Rabbimiz bize bu manada iltifat etmese. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bir dua söyleyeyim size. Allah'ım beni halk nazarında üstün, kendi nazarında alçak kılma. Bu peygamber duasıdır. Bunu eğer o yapıyorsa bizim hayda hayda yapmamız lazım. İşte teveccühü nas, yani insanlardan bu manada beklenti içerisinde olmak, insanların teveccühünü kazanma adına gayret göstermek akılsız tüccar işidir. Akılsız Müslüman işidir. Ama bu akılsızlığı her an hepimiz yapıyoruz. Bakın ne diyor Bediüzzaman? Diyor ki teveccühü nas istenilmez. Belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Beklenilmez. Verilirse de yapacak bir şey yok. Ama bu manada bir beklenti içerisine girilirse, yapayım beğenileyim, yapayım alkışlayayım, yapayım takdir görüleyim, böyle bir hastalığa kapı açılırsa o işte ocak batırır. Allah korusun. Buna dikkat çekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hadislerde bu manada bize çok önemli şeyler söylüyor. Vakit geçtiği için çok fazla yormak istemiyorum sizi ama söylemek istediğim başka önemli şeyler de var. Burada size bir şey söyleyeyim sadece. İmam Gazali'nin İhyasında, İhya-i Ulumiddin'de bu bahis çok güzel anlatılır. Özellikle riyanın çeşitlerine de dikkat çekilir. Riya tek çeşit değildir. Kademeli kademelidir. Onlara da dikkat çekilerek bir şekliyle bize tembihlerde bulunur. O manada oraya biraz müracaat edin. O bilgileri oradan alın inşallah. Gelin üçüncüsüne. Neydi o? Beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Ben ecrimi, mükafatımı, karşılığımı alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyorum. Eğer buna kendimizi inandırabilirsek var ya, inanın ahiretle tatmin olan hiçbir insanı dünyadaki hiçbir şey tatmin edemez. Ama ahiretle tatmin olmamışsa bir adam, en ufak şeyle ayağını kaydırabilirsiniz onun. Ayağımızı kaydırabilirler bizim, Allah korusun. İşte bu manada akıllı adam dünyayla tatmin olmayan adamdır. Akıllı adam mükafatını, ecrini, ücretini ahirete bırakan adamdır. Kimler gibi? Başımızın tacları olan ashab-ı kiram efendilerimiz gibi. Yüz bini aşkındır değil mi veda haccında Efendimiz aleyhissalatü vesselamı dinleyen? Biz sadece bin tanesinin hayatını biliyoruz. Evet, on binin ismini biliyoruz ama ancak bin tanenin hayatını biliyoruz. O insanlar öyle bir yaşadılar ki isimleri bile unutuldu. Akıllı adamlardı. Ecirlerini, mükafatlarını sadece ve sadece Allah'tan bekleyerek yürüdüler. Kendilerini bana bakın, bakın ben buradayım, beni bir tespit edin diye bir çabaya girmediler. Her zaman için gizlediler kendilerini. Öyle olduğu için bakın arkamızdaki dağ Ebu Eyyub El Ensari 14 asır geçmiş ama halen hizmet etmeye devam ediyor. Sen Allah için olursan Allah da seni işte böyle yüceltir. Bu manada inanılmaz bir örnek var. Biz Veysel Karani deriz ama Üveysel Karni, inşallah bir gün fırsat olur da onu size biraz anlatırım. Üveysel Karni de bu manada ihlas noktasında riyaya kapılarını kapatan ve bu konuda inanılmaz bir kamet koyan ortaya bir isimdir.
İşte burada beklenti yok, pazarlık yok. Buna kapıları kapat.

attığınız andan itibaren Allah'ın izniyle riya hastalığına dair bir manada önlem almaya başlarsınız. Peki burada şöyle bir soru var. Bu önemli bir soru. Beklemediğimiz halde insanlar teveccüh gösterirse ne olacak? Böyle bir beklentimiz yok. Ama insanlar adam zannediyor. Belli bir konum biçiyor. Bulunduğun yer ilimden dolayı, mücadelenden dolayı, cihadından dolayı, infakından dolayı sana farklı bir teveccühte bulunuyorlar. Böyle bir durum olursa ne olacak? Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bu soruyu kim sorabilir? Ebu Zer el-Gıfari bu soruyu soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah, bir adam hayırlı bir iş yapsa ve bunun üzerine halk onu övse, ona teveccüh gösterse, böyle bir adam hakkında ne buyurursun? Yani bu adam o riya dediğin, senin dikkat çektiğin hastalıkla karşı karşıya durur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, beklenti içerisine girmeden aldığı bu tarz karşılıklar o müminin acil müjdeleridir. Ne demek bu? Bahşiştir. Bahşişi aldığın zaman ana paraya bir zarar gelir mi? Gelmez. Bahşiş karşı tarafın sana ikramıdır. Dolayısıyla sen beklenti içerisine girmezden, eğer bu manada bir şeyle karşılaşırsan bu sana Allah'ın bir ganimetidir. Ganimet hep maddi olmaz. Böyle bir manevi ganimet de olabilir. Ama bu manada içinden en ufak bir sıkıntı duymayacaksın. Ya da böyle bir beklenti içerisine girmeyeceksin. Bilakis böyle bir teveccüh gördün. İnsanlara bir şey söyleyecek halin yok. Dedik ya, tevazunun ambalajına büründürüp de riyayı takdim etmeye gerek yok. Gideceksin Rabbinle baş başa kaldığında artık ağzına ne gelirse kendine söyleyeceksin. Sizin affınıza sığınarak söyleyeyim ama söyleyeyim ki anlaşılsın. Kendi nefsinizle konuşurken ulan eşek diyeceksin. Sen kaç paralık adamsın ki? Adamsızlıktan adam olmuşsun. Ayağını denk al. İnsanlar sana değil, senin yaptığın o işe hürmet gösteriyorlar. Beş para etmez bir adamsın. Bunu bil. Buna göre davran. Bunu yap. Bu manada her an kendine telkinde bulunacaksın. Eğer bunu yapmazsan, bu manada dışarıdan bir şey gördün, sen de kendinde bir şey fark edersen, evet ya bu kadar insanın teveccühü varsa demek ki bende de bir şey var dediğin an iş bitti. İşte şeytan da zaten onu istetiyor. Onu sana söyletmek için pusuda bekliyor. Sen bu manada kendinden bir şey görmezsen eğer, gördüğün her şey Allah'ın sana bir bahşişi, ganimet. Ama kendin beklersen, niye bu insanlar benim kıymetimi bilmiyor? Ben 20 senedir, 30 senedir bu insanlara hizmet ediyorum. Benim gibi bir adamı keşfedemediler. Halen benim gibi bir adamın farkında değiller. Ya bu adam bu sözleri nasıl söyler? Bir insan bu sözleri nasıl eder? Nasıl korkmaz? Nasıl akıbetinden korkmaz da bu sözleri edebilir? İşte bütün bunlar aslında bizim önümüzde uyarılmamız için, bizim önümüzde tedbir almamız için söylenmiş şeyler. Dördüncüsü, salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Buna ihtiyacımız var aziz kardeşlerim. Şarjımız bitiyor. Bazen dışarıdan bize bir telkine ihtiyaç var. Onun için sadıklarla ve salihlerle beraber olmamız gerekir. Şunu hiçbir zaman yapmayın. Ne sizin yanınızda kendisini öven ve sürekli kendisini nazara veren bir insanla beraber olun, ne de sizin yanınızda sürekli sizi öven insanlara yer açın. İkisi de ayak kaydıracak şeyler. Çünkü bir adam yaptığı zaman sen ona tedbir almazsan, o aslında yaptığıyla sana riya telkin ediyor. Farkında olursun olmasın 3 sene sonra sen de aynen o adam gibi olursun. Bir bakarsın aynen onun gibi davranıyorsun. Farkında değilsin ama öyle davranmaya başlıyorsun. Çünkü bu böyle, riya böyle bir hastalık, zaten bulaşıyor da insana. Bir de diğer tehlikelisi var ki adam gelir senin karşında durur. Sen nasıl bir adamsın? Sen olmasan bu hizmet yürümez. Sen varsın da Allah bize ikramda bulunuyor. Sen olduğun için bu işler oluyor. Sen olmasan böyle olur. Sen olduğun için böyle olur. Sıralayıp duruyor. Böyle şeyleri söyleyen insanlara iltifat etmeyip,

onlara meclislerde yer açmama gibi bir sorumluluğumuz var. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim. Hiçbir firavun, hiçbir Nemrut, hiçbir Yezid, hiçbir tiran anasının karnından bu özelliklerle doğmuyor. Her zalim anasından doğduğu zaman mazlum bir çocuktur. Ve İslam fıtratı üzerine doğuyor. Ama içindeki şeytan, dışındaki şeytanın dostları o adamı şişiriyor, şişiriyor, şişiriyor. Adam kendini bulunmaz Hint kumaşı zannediyor. Böyle diktatörlüğe doğru gidiyor. Zulüm böyle başlıyor. Ve insanın ayağı böyle kayıyor, Allah korusun. Onun için hiç kimseyi hak etmediği bir şekliyle övmeyin. Bir insana karşı eğer takdiriniz varsa açın ellerinizi arkasından, Allah'ım şu kardeşim çok güzel, sen onun ayaklarını sabit tut, onu dininde kaim eyle, onu dininde daim eyle, böyle dua edin. Böyle bir dua o insana verilmiş en büyük mükafattır. Ondan daha büyük mükafat verilmez. Onun için ashab-ı kiram efendilerimiz, bakın, bu terbiyeyi aldıklarından dolayı yanlarında biri birini fazlaca övdüğü zaman yerden bir avuç toprak alır ve yüzüne çarpardı. Sen ne yapıyorsun? Kardeşinin belini kırdın. Ne yapıyorsun? Adamın ayağını kaydırdın der, birbirlerini uyarırlardı. Dolayısıyla salih ve sadıklara ihtiyacımız var. Yanlış yaptığınız zaman karşınıza geçip yanlış yapıyorsun kardeşim diyecek dostlarınız yoksa siz ölmüşsünüz. Vallahi ölmüşsünüz, billahi ölmüşsünüz. Bunu dedirteceksiniz, dedirtmek zorundayız. Yoksa Allah korusun, evet cihat ederiz, millet kahraman bilir ama iş sona geldiği zaman eyvah deriz, işte biraz önce gördüğümüz gibi iş işten geçmiş olur. Allah bizi muhafaza etsin. Bundan dolayı riyaya kapılmama adına salih ve sadık meclislerde bulunacağız. Beşincisi, iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Allah'a iltica edeceksin, duayı da hiç bırakmayacaksın. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyeceksin. Böyle dua eden bir peygamberin var senin. Allah'ım ellerimi bırakırsam ben kayarım. Allah'ım yüreğimi kaydırma, aklımı kaydırma, zihnimi kaydırma. Senden başka hiçbir şeyle tatmin ettirme beni. Böyle dualar edeceksin ve ilticanı Rabbine yapacaksın. Bunu bizatihi sana söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sahabe duyuyor riya konusunda Efendimizin söylediklerini. Ebu Musa el-Eşari naklediyor. Diyor Efendimiz riyadan bahsetti. Ey insanlar dedi, şirkten, riyadan kaçınınız. Çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir dedi. Hepimiz dehşete kapıldık. İçimizden biri dedi ki ya Resulallah, öyle şeyler söyledin ki sakınılması mümkün değil. Nasıl sakınacağız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki şöyle deyin ve Rabbinize iltica edin. Ey Allah'ım, bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz. Bu dua sadece söylenmek için değildir, üzerinde tefekkür etmek içindir. Dikkat buyurun. Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz. Allah bu duayı bizlerin de dilinden, hayatından düşürmesin inşallah. Aynı buna ait bir rivayeti Hazreti Ebu Bekir'den okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam riyaya ait bazı şeyleri söyleyince Hazreti Ebu Bekir dehşete kapıldı. Ya Resulallah nasıl korunacağız dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz önce söylediğim duayı 3 kere okuması için Hazreti Ebu Bekir'e tavsiyede bulundu. O dualar Allah'a iltica etme adına bize bir imkana dönüşmeli. Yoksa öyle sırlı dualar falan filan deyip sadece duayı şeklen, lafzen söyleyip de bir şeyler olacağına dair bir izlenime bizi sevk etmemeli. Duanın mesajına bizi yoğunlaştırmalı. Orada aslında verilmek istenen bir şey var. Onu içselleştirerek, hani Efendimizin Esma-ül Hüsna için söylediği var ya,

0: ihsa ederek, içselleştirerek anlama adına bir mesaj var. İnşallah bu beş tane şeyi yaparsak Rabbim bizleri bu hastalıktan, bu sinsi hastalıktan korumuş olur. Rabbim korunanlardan etsin. Sizi bir Uhud'a götürmek istiyorum. Uhud'daki dehşetli bir tablo üzerinden bugün bu söylediklerimin anlaşılması adına o tabloyu size bir emanet etmek istiyorum. Uhud, iman ile inkarın, gerçekten hidayet ile dalaletin, aynen Bedir'de olduğu gibi birbirinden ayrıldığı bir meydan, bir imtihan meydanı olduğu gibi riya ile ihlasın da birbirinden ayrıldığı bir meydandı. Hatırlayın, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1000 kişiyle çıktı. Yarı yolda İbn-i Selül 300 insanı kandırdı, 300 insanı aldı içlerinden. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz adama değil Rabbine dayandığı için arkasına bakmadan yürüdü. 700 insanla Uhud'un meydanına. Uhud'un başında iki yiğidi görüyoruz bir taşın arkasında. İkisi de sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları. Biri dayısının oğlu sayılan Sad bin Ebi Vakkas. Biri de halası Ümeyme'nin oğlu Abdullah İbni Caş. Abdullah İbni Caş biliyor ki Sad bin Ebi Vakkas için Efendimiz bir müjde vermiş. Onun duası Allah katından boş çevrilmez. Ve Uhud'un meydanında bir dua isteyecek ondan. Onun için Sad'ın elini tutuyor, bir kayanın arkasına getiriyor. Sad diyor, ben bir dua edeyim, sen amin de. Sen bir dua et, ben amin diyeyim. Sen benden büyüksün, sen başla diyor. Ve Sad başlıyor dua etmeye. Allah'ım diyor, biraz sonra savaş başlayacak. Kelleler verilecek, kelleler alınacak. Benim karşıma güçlü bir asker çıkar. O benimle savaşsın, ben de onunla savaşayım. Sonra ben onu öldüreyim. Üstünde ne varsa ganimet adına hepsini alayım. Senin peygamberinin karşısına getireyim. O benim getirdiğim o ganimetlerle ve yaptığım bu başarıyla bir şekliyle memnun olsun. Ben de bu mutluluğu yüreğimde hissedeyim. Abdullah İbni Caş o duaya amin diyor. Sonra dua sırası Abdullah İbni Caş'ta. O da aynen Sad bin Ebi Vakkas gibi başlıyor söze. Allah'ım diyor, biraz sonra savaş başlayacak. Benim karşıma da Sad'ın karşısına çıkaracağın gibi güçlü bir asker çıkar. O benimle savaşsın, ben de onunla savaşayım. Ama sonra o beni öldürsün. Sonra birer birer organlarımı kessin. Kulaklarımı, burnumu, gözlerimi. Ben organlarımı Uhud'un meydanına bırakmış bir şekilde senin huzuruna geleyim. Sen bana sor, Abdullah ne yaptın bedenini? Ben de diyeyim ki ya Rabbi senin yolunda feda ettim. Günahlarla kirlettiğim o bedeni sana getirmedim. Senin yolunda onları kefaret olarak verdim. Sad bin Ebi Vakkas amin diyemiyor. Ama anlaşılmış, şöyle bir koluyla itekliyor. Hani amin diyecektin diyor. Zorla amin dedirtiyor. Sonrası malum. Savaş başlıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam savaşın bidayetinde şöyle bir bakıyor yiğitlerine. Uhud'un ilk safhasıdır. Abdullah destan üstüne destan yazıyor. Bir de ötelerde bir isim daha var. Kuzman İbni Haris, o da destan üstüne destan yazıyor. Birileri şunu söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah bak, halanın oğlu Abdullah nasıl kahramanca savaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü, İnşallah o cennetliktir. Bir müddet sonra bir ses daha. Ya Resulallah bak Kuzman'a 9 tane müşriği etrafında serdi yere nasıl kahramanca savaşıyor. Bir anda Efendimizin mübarek dilinden dökülen cümle şu oluyor. O cehennemliktir. Uhud'un havası değişiyor. Peygamber ordusunda birinden bahsediyorum, dikkat buyurun. Abdullah'ın adı anıldığı zaman cennetliktir diyen peygamberden, Kuzman İbni Haris'in adı anıldığı zaman cehennemliktir diyen bir peygamberden bahsediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akıbete ait hiçbir bilgiyi kendisi bilemez. Allah bildirirse bilir. Bu konuda onlarca örneği geçmiş derslerde anlatmıştım, biliyorsunuz. Sonrasına gelin bir konuk olalım. Asım İbni Ömer İbni Katade isimli sahabi efendimiz. Bakıyor ki Kuzman 9 tane müşriyi öldürüyor. Sonra bir kılıç darbesiyle yaralanıyor, yere düşüyor. Varıyor yanına İbni Katade, şunu söylüyor. Selam sana olsun Kuzman diyor. Savaştın kahramanca, şimdi de yaralandın. Uhud'un meydanında şimdi şehit olarak Rabbine yürüyeceksin. Şöyle bir söz geliyor Kuzman'dan. Ne şehadeti, ne Muhammed'in şerefi. Beni buraya getiren Medine'deki hurmalıkları savunmaktı. Ben kavmimin ve hurmalıklarımın yüzünden buradayım. Beni burada savaştıran bundan başka bir şey değil. Dolayısıyla ben bunun için savaştım diyecek. Yaralanmış, acılara dayanamıyor. Yanında duran askerlerden bir tanesinin okunu alıyor, kendisine saplayarak intihar ediyor. Şok olmuş İbni Katade, koşuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah diyor, böyle bir tabloya şahit oldum. İbni Katade anlatınca oradaki o olaya şahit olan sahabi efendilerimiz anlıyorlar ki Abdullah niye cennette, Kuzman niye cehennemde? Benim aziz kardeşlerim, Uhud'da olmak da Allah'ı, insanı kurtarmıyor. Sahabe ordusunun içerisinde olmak da insanı kurtarmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin komutasında savaşmak da insanı kurtarmıyor. Bakın bu rivayet bize ne diyor? Ama unutmayın, Uhud'lar da bitmedi, Abdullah'lar da bitmedi, Kuzmanlar da bitmeyecek. Gelin şu aziz ve mübarek günleri bir imkan bilelim, bir vesile bilelim. Riyaya ait ne varsa yüreğimizden söküp atalım da bu çağın Abdullahlarından olalım. Allah bizi Abdullahlardan etsin, Kuzmanlardan etmesin. Son nefesimize kadar riyaya ait ne varsa yüreğimizden söküp atsın. Huzuruna bizi sadece ve sadece onun için yapılmış amellerin sahibi olarak alsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye, daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
9: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef

0: Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
2: İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa atılmıştır.

0: Toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
1: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
2: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
3: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir?
4: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
5: Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi.
6: 38. Bölüm.
5: Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı. Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi. Kitap ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi. Peygamberimiz sohbetleri esnasında Yahudilerin oruç tuttuğunu fark etti. Bunun sebebini sorduğunda şöyle cevap verdiler.
7: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
5: Bunun üzerine Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak, ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı.
8: Haberleri duydunuz mu?
9: Hayırdır, ne olmuş?
8: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
10: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
8: Evet, aynen öyle.
10: Hemen duymayanlara haber verelim.
8: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor.
10: İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun.
11: Ailelerimize de söyleyelim. Bu günlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın.
5: Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlar.

0: Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
0: Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu.
2: Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz.
0: Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu, sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz, biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır. Onları rahmet kaplar, üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi.
3: Bu ne güzel müjde, ne mutlu bizlere.
0: Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın, diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu.
4: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir?
0: Peygamberimiz, mescitler, diye cevap verdi.
4: Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız ya Resulallah?
0: Peygamberimiz, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz, diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur. Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz.
3: Ya Resulallah, Allah'ı tek başımızayken mi anmamız daha hayırlıdır, yoksa topluca mı?
2: Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir, yoksa açıktan mı?
0: Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra, Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar, gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim.
5: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim.
0: Peygamberimiz bunun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki, gözyaşları, göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Bu hal Bilal-i Habeşi'nin sabah namazı için ezan okumaya gelmesine kadar devam etti. Bilal, Allah Resulü'nün ağladığını görünce dayanamadı.
6: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
0: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki, onu okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünde

0: İndirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Annesi Ümmü Süleym'in Peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı. Ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü.
1: Hadi bu tarafta, hadi koş. Hadi, yapamazsın ki. Hadi.
2: Hadi bu tarafta, bu tarafta. Hadi koş.
0: Peygamberimiz şefkatle Enes'in başına elini koydu ve "Enescik" dedi. "Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi?" Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.
3: Derhal gidiyorum ya Resulallah. Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
0: Enes'e oğulcuğum diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören Peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve "Galiba Ümmü Süleym doğum yaptı" diyerek Enes'in yanına geldi.
3: "Evet ya Resulallah, bu benim kardeşim. Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi."
0: Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi.
3: "Buyurun işte, istediğiniz gibi bir acve hurması."
0: Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi. Sonra bu sevimli bebeği, "Görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor" diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı. Ümmü Süleym oğlunu sürekli kontrol eder, Resulullah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün nefes nefese gelen Enes'e şöyle sordu.
4: "Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?"
3: "Resulullah'ın bir işini yaptım anne."
4: "Öyle mi? Neymiş o iş?"
3: "Söyleyemem, bu bir sır."
4: "Aa, bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?"
3: "Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende."
4: "Aferin sana." "Aferin."
3: "Annem."
0: Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.

0: taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
9: Hazreti Ebu Bekir'in bir hutbeyle halkı cihada teşvik etmesi. Bir gün Hazreti Ebu Bekir minbere çıkarak Allah'a hamd edip Resulüne salavat getirdikten sonra şunları söylemiştir. Ey insanlar! Her dinde birçok manaları kendisinde toplayan bazı şeyler vardır. Kim bunları elde edebilirse o kendisi için yeterlidir. Kim de Allah için çalışmışsa mükafatını ondan alacaktır. Ciddiyetten ve itidalli hareketlerden ayrılmayınız. İyi biliniz ki itidalli hareket insanı hedefe ulaştıran şeylerin başında gelir. Şunu da biliniz ki imanı olmayanın dini de olamaz. Allah için çalışmayan kimse hiçbir şeyi kazanamaz. Niyetsiz iş yapanın ameli yok sayılır. Dikkat ediniz, Allah'ın kitabında onun yolunda cihat için insanın kendisini o yola vakfetmesine değecek kadar sevap olduğu bildirilmektedir. O Allah'ın insanlara gösterdiği kurtuluş yoludur. İnsanlar rezilliklerden ancak onun sayesinde kurtulabildiği gibi dünya ve ahiret şerefi de onunla elde edilebilir. Hazreti Ebu Bekir'in Halid bin Velid ve beraberindekilere cihat hakkında mektup göndermesi. Hazreti Ebu Bekir, Yemame Savaşı'nı bitirdikten sonra henüz orada bulunan Halid bin Velid'e şu mektubu yazmıştır. Allah'ın kulu ve Resulünün halifesi Ebu Bekir'den Velid'in oğlu Halid'e onun beraberinde bulunan muhacir, ensar ve onlara iyilik üzerine tabi olanlara. Selam sizlerin üzerine olsun. Ben şahitliğiniz altında kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Hamd,

vaadini yerine getirerek kuluna yardım etmiş olan, kendisine dost edinenleri aziz, düşmanlarını ise zelil edip bütün gruplara karşı tek başına galip gelen Allah Teala'ya mahsustur. O, kendisinden başka ilahın olmadığı Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor: Allah sizden iman edip salih amellerde bulunanlara şunu vaat etmiştir: onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır. Kendileri için beğendiği dinlerini, İslam'ı yeryüzünde sabit kılıp sağlamlaştıracaktır. Onları korkularından sonra güvenliğe kavuşturacaktır. Çünkü onlar sadece bana ibadet eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra küfre saparsa, işte onlar fasıkların ta kendisidirler. Bu Allah'ın kendisinde şek ve şüphe bulunmayan ve kesinlikle dönmeyeceği vaadidir. Allah Teala müminlere cihadı farz kılarak şöyle buyurmuştur: Ey müminler! Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilirken, sevip hoşlandığınız bir şey de sizin için şer olabilir. Bundaki hikmeti Allah bilir ama siz bilemezsiniz. Allah'ın sözüne güveniniz. Uğrunda mallarınız ve canlarınız gitse dahi, Allah'ın farzlarına riayet ediniz. Çünkü bu çekecekleriniz, O'nun vereceği mükafatın yanında hiç mesabesinde kalır. O halde mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihada devam ediniz. Hafif ve ağır olmak üzere her iki şekilde de savaşa katılın. Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Artık oradaki işiniz bitmiştir. Halid bin Velid'e Irak'a gitmesini emrediyorum. Benden emir gelinceye kadar da oradan ayrılmasın. Siz de onunla birlikte gidiniz ve sakın gevşeklik göstermeyiniz. Çünkü biliyorum ki bu yol uzun ve meşakkatli bir yoldur. Ancak şunu biliniz ki Allah bu yolda iyi niyetle hareket edenler için çok büyük hayırlar ve mükafatlar verecektir. Irak'a vardığınızda emrim gelinceye kadar siz de Halid'in yanında kalınız. Allah hem sizin ve hem de bizim dünya ve ahiret ihtiyacımızı gidersin. Selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Hazreti Ebubekir'in Rumlarla savaş hususunda ashabla istişare etmesi. Hazreti Ebubekir Rumlara karşı savaş açmak istediğinde içlerinde Hazreti Ali, Ömer, Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da bulunduğu Muhacir ve Ensar'ın Bedir'e katılanlarıyla diğer sahabileri çağırdı. Huzurunda toplandıklarında onlara şunları söyledi: Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çoktur ve hiçbir amelde Allah Teala'nın bu mükafatlarına karşılık olamaz. Hamd yalnızca ona mahsustur. Allah sizin kalplerinizi birleştirip aranızdaki düşmanlıkları kaldırdı. O sizi İslam'a kavuşturarak şeytanı sizden uzaklaştırdı. Artık şeytan sizi tekrar şirke düşürmekten ümidini kesmiştir. Allah'tan başka ilah edinmeyiniz. Bugün Araplar bir babayla bir annenin çocuklarıdırlar. Sizleri şunun için çağırttım ki ben Müslümanları Şam diyarında bulunan Rumlarla cihad etmeye göndereceğim. Gayem Allah Teala'nın Müslümanlara yardımıyla onun isminin en yüce olmasıdır. Bunun yanı sıra bu cihatta Müslümanlar için çok büyük kazançlar da olacaktır. Şöyle ki Müslümanlardan bu yolda ölenler şehit olacaklar ve Allah katında çok büyük mükafatlar göreceklerdir. Geride kalanlarsa dinlerini müdafaa etmiş olarak yaşayacaklar ve bunlar da Allah'tan cihat sevabını alacaklardır. Bunlar benim görüşümdür. Şimdi de sizler görüşlerinizi söyleyin. Hazreti Ömer'in Rumlarla cihat hususunda Hazreti Ebubekir'i desteklemesi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ayağa kalkarak şunları söyledi: Hamd, yarattıklarından dilediğine hayır ve iyilikler veren Allah Teala'ya mahsustur. Allah'a yemin ederim ki biz davet edildiğimiz bütün hayırlı işlere icabet etmişizdir. Bu da Allah'ın kullarından istediklerine verdiği bir faziletidir.
O en büyük fazilet sahibidir. Andolsun ki ben de sana böyle bir teklifle gelmek istiyordum. Fakat sen benden daha önce davrandın. Çok yerinde bir karardır ve ben de bu konuda sana katılıyorum. Allah seni isabetli kararlarında daim kılsın. Bana göre en kısa zamanda ordu sevk etmeli. Sonra bu orduları da arkadan göndereceğin diğer ordularla takviye etmelisin. Eminim ki Allah Teala kendi dinine yardım ederek onu ve Müslümanları aziz ve galip kılacaktır. Abdurrahman bin Avf'ın Rumlarla nasıl savaşılması hakkındaki görüşlerini bildirmesi. Hazreti Ömer'den sonra Abdurrahman bin Avf kalktı ve o da şunları söyledi. Ey Allah Resulü'nün halifesi! Rumlar çok kuvvetli olup adeta aşılmaz bir kale gibidirler. Bana sorarsan bir orduyla ve tüm gücümüzle saldırmamız doğru olmaz derim. Önce süvari birlikleri göndererek merkeze en uzak yerlerdeki birimlere saldırılarda bulunmalıyız. Onlar geldikten sonra taze birlikler sevk edip bu işi birkaç kere tekrarlamalıyız. Bu şekilde onlara kayıplar verdirir, ganimetler alırız. Diğer taraftan da gözlerini korkutarak yıldırmış oluruz. Bu arada sen de Yemen'e kadar en uzak yerlere haberler gönderir, Rabia ve Mudar kabilelerinden askerler toplayıp hazırlıklar yaparsın. Bundan sonra da başına ya bizzat kendin geçerek ya da bir kumandan tayin ederek onları Rumların üzerine gönderirsin. Hazreti Osman'ın Ebu Bekir'i desteklemesi ve diğer sahabilerin de ona uymaları. Abdurrahman'dan sonra bir sessizlik oldu. Bunu takiben Hazreti Ebu Bekir, "Peki sizlerin görüşü nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Osman bin Affan şöyle konuştu. "Ben senin bu dine mensup olanların iyiliğini ne kadar istediğini ve yine onlara ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Eğer onların geneli hakkında faydalı olacağını düşünüyorsan bu işe hemen başla. Çünkü biz senin hakkında bir şüphe beslemediğimiz gibi seni kınayacak da değiliz." Hazreti Osman'ın bu sözleri üzerine Talha, Zübeyr, Sa'd, Ebu Ubeyde, Said bin Zeyd ve orada bulunan diğer muhacir ve ensar, "Osman doğru söylüyor. Sen nasıl uygun bulursan öyle yap. Biz sana ne karşı çıkarız ve ne de seni suçlarız," dediler. Ebu Bekir Sıddık'ın Hazreti Ali'nin müjdesine

Sen nasıl uygun bulursan öyle yap. Biz sana ne karşı çıkarız ve ne de seni suçlarız dediler. Ebu Bekir Sıddık'ın Hazreti Ali'nin müjdesine sevinmesi ve ashabı cihada davet etmesi

çıkan herkesi yenecektir buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Subhanallah, bu ne güzel bir hadistir. Beni bununla sevindirdiğin gibi Allah da seni sevindirsin dedi. Sonra Hazreti Ebubekir minbere çıktı. Allah Teala'yı şanına yaraşır bir şekilde andıktan ve Hazreti Peygamber'e salavat-ı şerife getirdikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar! İyi biliniz ki Allah Teala İslam dinini ihsan etmekle size çok büyük bir iyilikte bulunmuştur. Sizi cihatla şereflendirip bu din vasıtasıyla diğer milletlere galip getirmiştir. Sizleri diğer bütün dinler mensuplarına üstün kılmıştır. Ey Allah'ın kulları! Hazırlıklarınızı tamamlayıp Rumlarla savaşmaya çıkınız. Ben sizin için sancak bağlatıp başınıza kumandanlar tayin edeceğim. Rabbinize itaat ediniz. Kumandanlarınıza karşı çıkmayınız. İşiniz de, niyetiniz de güzel olsun. Allah Teala'nın takva sahipleriyle iyilik yapanların yanında olduğunu da aklınızdan çıkarmayınız. Hazreti Ömer'le Amr bin Said'in tartışmaları, Halid bin Said'in Hazreti Ebubekir'i destekleyen konuşması. Bu sözler üzerine oradakiler sustular, cevap vermediler. Sonunda Hazreti Ömer şunları söyledi. Ey Müslümanlar topluluğu! Niçin Allah Resulü'nün halifesine cevap vermiyorsunuz? O sizi hayat verici bir şeye davet etmektedir. Eğer çağrıldığınız şey, elde edilmesi kolay bir dünya menfaati ve sıradan bir yolculuk olsaydı, ona koşacaktınız. Bunun üzerine Amr bin Said ayağa kalkarak, ey Hattab'ın oğlu, sen bizim için münafıklar hakkında söylenmiş şeyleri mi söylüyorsun? Bizi kınayacağına, sen kendin niçin ilk icabet eden olmuyorsun, dedi. Hazreti Ömer de, halife çağırdığında benim kendisine icabet edeceğimi çok iyi biliyor. Eğer beni şu anda harbe gönderse, itirazsız giderim, diye karşılık verdi. Amr bin Said ise, eğer biz savaşa gidecek olsak, sizin için değil, Allah için gideriz, dedi. Hazreti Ömer de ona, Allah seni muvaffak eylesin, doğru söyledin, deyince, sözü Hazreti Ebubekir alarak, otur, Allah sana rahmet eylesin. Ömer bu sözlerini herhangi bir Müslümana eziyet etmek veya onlardan birini küçümseyip kınamak için söylememiştir. O ancak cihat hususunda gecikenleri teşvik etmek istemiştir. Bu sırada Halid bin Said ayağa kalkarak, Allah Resulü'nün halifesi doğru söyledi. Ey kardeşim, yerine otur, dedi. Halid, kardeşi Amr'ın yerine oturmasından sonra da sözlerine şöyle devam etti. Hamd, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a mahsustur. O Allah ki, müşrikler istemeseler de, diğer bütün dinlere galip gelmesi için Muhammed'i hak dinle göndermiştir. Yine Allah'a hamdolsun ki, o vaadini yerine getirmiş ve düşmanlarını helak etmiştir. Ey Allah Resulü'nün halifesi! Biz muhalefet etmediğimiz gibi ihtilaf da çıkarmayız. Sen bizim emirimiz, şefkatli bir idarecimiz ve halifemizsin. Sen bizim için daima iyi bir nasihatçi oldun. Bizleri savaşa çağırdığında sana icabet eder, emrettiğinde ise itaat ederiz. Hazreti Ebubekir bu sözlerden ziyadesiyle memnun oldu ve Halid'e şunları söyledi. Allah sana iyilikler ihsan etsin. Sen hem bir kardeş hem de bir dostsun. İsteyerek ve Allah'tan korkarak Müslüman oldun. Sonra mükafatını Allah'tan bekleyerek hicret ettin. Allah ve Resulünün rızasını kazanmak ve Allah isminin en yüce olması uğrunda çalışmak için dinini müşriklerden kaçırdın. Ey Allah'ın rahmetine mazhar olan kişi, seni ordunun başına emir tayin ediyorum. Git hazırlığını yap. Sonra da minberden indi. Halid bin Said de evine dönerek yolculuk hazırlıkları yapmaya başladı. Bu arada Bilal de Hazreti Ebubekir'in emriyle çıkıp halka şunları ilan etti. Ey insanlar! Şam'daki Rumlarla cihada çıkmak için hazırlanınız. Halk, Halid bin Said'in orduya kumandan olarak tayin edildiğini öğrenmişlerdi. Ordunun toplanacağı yere ilk giden Halid oldu. Bundan sonra halk 10, 20, 30, 40, 50 ve 100'er kişilik gruplar halinde
akın akın gelmeye başladı.

0: geldiler. Kısa bir zamanda büyük bir kalabalık toplandı. Hazreti Ebubekir bir gün yanına sahabilerden bazılarını da alarak ordugahı teftişe çıktı. Hazırlıkların tamamlanması için askerlerin ve halkın canla başla çalıştıklarını gördüyse de sayılarını yeterli bulmadı. Beraberinde götürdüğü kişilere, "Sizce bu ordu Rumlar için yeterli mi?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ben bunları yeterli bulmuyorum," dediler. Hazreti Ebubekir diğerlerine de görüşlerini sordu. Onlar da, "Biz de Ömer gibi düşünüyoruz," dediler. Bu cevapları alan Ebubekir bu kez onlara, "Ne dersiniz? Yemenlilere bir mektup yazıp onları cihada davet edeyim mi?" diye sordu. Onlar da bunu uygun buldular ve "Çok iyi olur," dediler. Bu karar üzerine Hazreti Ebubekir şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Resulü'nün halifesinden kendilerine bu mektubun okunduğu her mümin ve Müslümana. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Şunu söyleyeyim ki Allah Teala müminler üzerine cihadı farz kılmıştır. Hafif ağır bütün mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmeleri Müslümanlara emredilmiştir. Onun sevabı Allah katındadır. Biz Müslümanların tamamını Şam'daki Rum ordularına karşı savaşmaya çağırdık. Onlar da buna süratle icabet ettiler. Böylece onlar iyi niyetlerini göstermişler ve Allah da sevaplarını artırmıştır. Ey Allah'ın kulları! Bu mektubu aldığınızda siz de hemen diğer Müslümanların yanlarına gidiniz. Bu hususta niyetiniz güzel olsun. Siz şu iki güzel şeyden birine davet ediliyorsunuz. Ya şehit olacaksınız ya da zafere ve ganimete erişeceksiniz. Allah Teala kullarından amelsiz söze razı olmamıştır. Yeryüzünde Allah düşmanları var olup onlar Allah'ın dinine dönünceye ve onun indirdiklerini kabul edinceye kadar cihat devam edecektir. Allah dininizi muhafaza edip kalplerinizi hidayete erdirsin. Amellerinizi tertemiz kılarak size kendi yolunda sabır gösteren mücahitlerin sevabını versin. Müslümanları Şam'a gönderirken Hazreti Ebubekir'in bir konuşma yapması. Hazreti Ebubekir Şam'a gidecek orduyu uğurlarken kalktı, Allah Teala'ya hamdü senalar getirip Şam'ın fethedileceğini müjdeleyerek şunları söyledi. Orayı fethettiğinizde mescitler inşa edeceksiniz. İnsanlar sizleri sadece toprak istilacıları olarak tanımayacaklardır. Şam diyarı bolluk ve bereket ülkesidir. Orada çok bol yiyecek bulacaksınız. Sakın oburluk yapmayınız. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki siz çok yiyip bu konuda aşırı gideceksiniz. Size bu konuda şunu tavsiye ediyorum. Sakın eli silah tutmayan ihtiyarları öldürmeyiniz.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani

0: geleceğimi, üzerimi yani nimetlerimi, altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı

0: finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı kömür ve metal madenlerine özgüdür. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
3: İstecibu lillahi velirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. Cennet yurdumuzun başkenti Ankara'mızın gür sesi Hedef Radyomuzdan her birinizi gerek arabanızda, gerek evinizde, gerek radyo başında, gerek dışarıda, gerek telefonla, gerek radyoyla artık nasıl dinliyorsanız sesimizin ulaştığı her yere selam ediyoruz. Her birinizi canla başla selamlıyoruz. 1990'lı yılların başıydı. Evde babam bir radyonun açıldığını, Hakk'ın söylendiğini, Kur'an okunacağını, en meşhur hocalarımızın orada İslam'ı anlatacaklarından bahsediyordu. Oğlum herhalde adı Hedef mi ne dedi ya? Hiç unutmam babamın bu ifadesini. O günkü kurucular arasında benim amcam da yer almış. Benim öz amcam ha. Hiç unutmam. Baba dedim nereden duydun? Tabii biz de heyecanlanıyoruz o günlerde öyle. Bu denli bir şey yok. Televizyonlardan 90'ların başında bir kanal kurulmuştu. Ve öyle pek radyo falan da yoktu. O gündür bugündür. Hakkın anlatılması hiç eksik olmayan radyo burası. Bu manada, bu anlamda benim için çok kıymetli ve çok özel. Sonra başka radyolar da açıldı. Ancak tabii günümüzde artık radyo devam ettirmek veya televizyonları devam ettirebilmek öyle kolay bir iş değil. Bildiğiniz delikli bir kara kutu. Sürekli para atmanız gerekiyor. Yani ne kadar atarsanız atın. Dibi gözükmüyor. Zor bir iş. Bu benim tabii kanaatim. Gerek sosyal medya üzerinden, gerek radyolar üzerinden İslam'ın anlatılması binlerce caminin kürsüsüne bedel. Camilerimizde gelenek yerine gelsin diye kürsüler yapılıyor ve büyük paralar harcanıyor. Bin camiye yapılması gereken kürsüye verilecek para bence böyle yerlere harcanmalı. En üst noktadan, insanlara ulaşılabilecek en üst mecradan İslam'ın güzellikleri anlatılmalı. Evet kıymetli kardeşler, bunlar giriş.

0: cümlelerimdi. Yine bir büyüğümüzün sözünü hatırlıyorum. Hak söylensin de kimin ağzıyla söylenirse söylensin. Salihler sofrası demiştik programımıza. Riyazu Salihin'in Türkçesiydi. Riyazu Salihin derslerinden sonra devam ettiğimiz bu dersimiz. Edebul Mufret. Mümin kimsenin edebi. Yani mümin insanda bulunması gereken özellikler. Bölümümüz de mümin insanın başına gelen her türlü sıkıntı onun için hayırdır. Yani sıkıntılara göğüs gerebilmek. Onlara karşı bilinçli olmak. Yani sıkıntılar karşısında pes etmemek, yıkılmamak. Bundan dolayı mümin insanın ahlakıdır. Mümin insan dirençlidir, dayanıklıdır. Hayrın ve şerrin ne olursa olsun Allah'tan geldiğini bilir. Hem öyle bilir ki mümin insanın başına bir sıkıntı gelecek olsa onun karşılığında Rabbisinin kendisine bir karşılık vereceğini, mükafat vereceğini bilir. Dolayısıyla cana cefa, kıl ya vefa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ya dert gönder ya da deva, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ey padişah-ı lemyezel, zatı ebed, adı güzel. İşte ben okursam böyle oluyor. Yan buluyoruz hemen. Efendim, Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bu da bunun nazarlığı olsun. Aşık Paşa'nın sözler. Yani bizim şerlere, hayra ve şerre bakışımızı anlatan bir şiirimiz. Ben bunu okumuştum Uşak makamında. Ey padişah-ı lemyezel, zatı ebed, hayyi ezel. Evet. Haydi sen devam et bakayım Halilum. Evet. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Neyse, alacağınız olsun. Evet kardeşler, bölümümüz bu bölüm. Musibetlere karşı dayanıklı olmak mümin insanın ahlakındandır. Bu bölümü anlatacağız inşallah. Tabii ondan önce sözlerin sultanı. Yani sözlerin şahı. Yani Kur'an-ı Azimüşşan. Yani kelam-ı kadim. Yani müminlerin hayat rehberi. Dünya ve ahiret rehberimiz Kur'an'ımızdan. Bir bölüm dinleyelim. 2007 yılı mıymış? Herhalde. 2010 muymuş? İstanbul Şirinevler Ulu Camii'nde. Cami ağzına kadar dolu. Çok büyük bir cami. Belki 3500-4000 kişi yatsı namazında. Öyle bir camimiz. O cemaati görünce biz de duramadık yerimizde. Müezzinlikten sonra bir Amine Resulü okumuştuk. Şimdi onu dinliyoruz. Gelsin bakalım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Son derece canlı ve heyecanlı. Evet, bazen böyle içimizde öyle bir coşku geliyor ki yerimizde duramıyoruz. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bizi Kur'an'ımızdan ayırmasın inşallah. Hem Kur'an okumaktan, hem dinlemekten, hem de Kur'an'ın hakikatlerini savunmaktan, anlatmaktan, yaşamaktan, yaşatmaktan. Gayemizin bu olmasından Rabbimiz hiçbirimizi ayırmasın. Evet kardeşlerim, Edebul Mufred 494 nolu hadisimiz. An Ebi Hurayrate Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre Efendimiz'den peygamberimiz şöyle buyurdular. La yezalul bela'u bil mu'mini vel mu'mine. Mümin kadın ve erkekten hiçbir zaman bela eksik olmaz. Veya bela, sıkıntı eksik olmadığı müddetçe. Nerede? Fî cesedihi ve ehlihi ve mali. Malında, bünyesinde ve ailesinde mümin insanın başından sıkıntılar eksik olmadıkça. Olursa yani. Sıkıntılar olursa demek. Evet. Ne geliyor bakın. Ne zamana kadar bu sıkıntılar? Hatta yelkallâhe teâlâ. Yani Allah'a kavuşuncaya kadar mümin insanın başından, çocuğundan, malından sıkıntılar eksik olmaz. Ve mâ aleyhi hatiye. Evet. Ondan efendim hatalar eksik olmaz. Niye böyle bunlar hep Müslümanların başına gelir ki? Bugün yeryüzünde nereye baksanız hep Müslümanlar sıkıntıda. Evet. Bunun şöyle bir anlamı var. O kimse günahsız olarak Allah'a kavuşsun için mümin insanın malından, canından, evladından sıkıntılar eksik olmaz. Allah-u Teala mümin kulu dünyada günahsız olarak, günahlarını dökmüş olarak huzuruna gelsin de ahirete hiçbir şey kalmasın için mümin kuluna imtihan gereği sıkıntılar verir. Evet kardeşler, evet aynı hadisi Umar İbni Talha an Muhammed İbni Amr'in mithle. Aynısını efendim bu sahabe efendimiz de anlatıyor. Ve zâde orada fi veledihi, burada ehlihi yerine veledihi, yani ailesinden yerine çocuklarından sıkıntı eksik olmaz. Mümin insan, erkek, mümin kadın, kimsenin bedeninde, ehlinde ve malında bela bulunduğu müddetçe günahsız olarak Allah'a kavuşur. Bu hadis-i şerifin karşılığı budur kardeşler. Türkçesi budur. Cenab-ı Hak bu sıkıntıları karşısında kulunun günahlarını affetmek ister. Yani mümin insanın başına gelen her türlü sıkıntı mümin insanın günahlarına kefarettir. Günahlarını döker. İleride belki de gelecek o hadisler. Mesela dün benim bir şey aldım elime, parmaklarım acıyor. Diken batmış. Hadiste batan dikene varıncaya kadar diyor. Diken battı, canınız yandı. Onun bile karşılığında Allah-u Teala müminse, ama ha, kafire yok. Müminse bu çektiği sıkıntılar karşısında o kulunun günahını affeder. Elhamdülillah. Şimdi bir hadis daha.

açıklayıcı mahiyette. 495 no'lu hadisimiz Edebul Mufred. An Ebi Hureyre, yine Ebu Hureyre Efendimiz'den. Kale, o anlatıyor. Câ'e Arabiyyun, bir gün bir bedevi peygamberimize geldi. Fekâle en-nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimiz o bedevi kimseye şöyle dedi. Daha doğrusu sordu. Hel ehedetke ummu mildem, seni dedi hiç ummu mildem yakaladı mı? Ummu mildem. Ya ateşli hastalığın adıymış. Evet. Ya kale, adama bak nasıl cevap veriyor ha. Ve ma ummu mildem, o da ne diyor ya? Ummu mildem ne? Adam bırak o hastalığa yakalanmayı, adını bile duymamış. Kale, Efendimiz adama anlatıyor şimdi. Harrun beynel cildi vellehm. Öyle bir hararet ki, öyle bir ateş ki, insanın derisiyle eti arasında olur. Bu adamı diyor yakar, perişan eder böyle bir hastalık. Bu izahı yaptıktan sonra Peygamberimiz adama, adam dedi ki kale la, hayır ben böyle bir şey hiç yaşamadım. Kale, fehel sudi'te, bari dedi başın neyi ağrımadı, aç ağrımadı mı senin yani, başın da mı ağrımaz? Arabiye bak, çölde yaşayan adam. Kale, ve mas suda, o da ne dedi ya, baş ağrısı ne ki, nasıl bir şey o? Adamın hayatında başı da ağrımamış. Evet, kale, Efendimiz dedi ki, rihun te'aterizu fir ra's, dedi, bu başa gelen bir rüzgardır. Adamın dediği başını çatlatır. Tadribul uruk. Adamın dediği damarlarını çatlatır. Damarlarına vurur böyle. Hani şiddetli baş ağrısını adamın anlayacağı dilden Efendimiz tarif etti. Kale la, vallahi öyle bir şey de hiç yaşamadım dedi yani. Böyle damarlarım çatlayacak şekilde, beni rahatsız edecek de bir başım da ağrımadı benim. Bak, kale, felemme kame, adam kalktıktan sonra, kale, Efendimiz dedi ki, men serrahu en yenzura ila raculin min ehlin nar, cehennem ehline bakmak isteyen, bu adama baksın dedi. Fel yenzurhu, bu adama baksın. Yani cehennemde hangi adam yanacakmış bir baksın. Ama Müslüman adama, aa hiçbir sıkıntısı olmayan insan cehenneme mi girecek? Böyle mi anlayacağız bunu? Tabii ki bunun anlamı bu değil. Mümin insan Allah'ın inayetiyle ne kadar eksiği hatası olursa olsun imanımız odur ki eninde sonunda cennete girecek. Kafir adam da ne kadar iyi olursa olsun, melek bile olsa, dünyanın en iyi hayırseveri olsa, en iyi insanı da olsa cehennemden çıkması imkansız. Çünkü en önemli birinci şart olan Rabbimizin uluhiyetini, hükümranlığını, hakimiyetini ve onun gönderdiği elçilerini, peygamberlerini kabul etmediği için. O da ne kadar iyi olursa olsun cehennemden çıkamayacak. Mümin insan ne kadar eksik, hatalı olursa olsun hatalarından dolayı cehenneme girecek. Orada cezasını çekene kadar kalacak. Sonra tekrar Rabbimizin dilediği bir vakit oradan çıkartılacak. Peygamberimiz şunu demek istedi adeta. Mümin insanın başına gelen sıkıntılar, ağrılar, sızılar, hastalıklar o kimsenin, inançlı kimsenin günahlarının dökülmesine sebep olur. Yani cehenneme girmekten onu bir anlamda korur. Cehennemden uzaklaştırır. Bir anlamda eğer günahlarıyla ölecek olsaydı, tövbe etmeden, efendim günahları affedilmeden ölmüş olsaydı günahlarının affedilmesi için, cezasını çekmek için cehenneme girecekti. Hiçbir sıkıntısı olmayan kimseyi tövbe de etmemiş olursa, nasuh bir tövbeyle tövbe etmeden ölürse

korusun, cehennem belli bir müddet tutacak. O kimse cezasını çektikten sonra cennete girecek. Onun için başım ağrıyor, şuram ağrıyor. Amenna, her türlü imkana başvuracağız. Tabii ki ille de mümin sıkıntı çeksin demiyoruz. Ama olur ya, başımıza gelecek olursa deme imkanımız bile yok bugün. Dünyanın neresine bakarsınız bakın. Biz geçtik baş ağrısını. Geçtik ateş hastalığını, ateşli hastalığı. Milyonlarca Müslüman bugün bir avuç ekmek bulmaya hasret. Bir yudum suya hasret ya. Canlarını kurtarmaya uğraşıyorlar. Dünyanın katilleri, vampirleri, lanet oğlu lanetleri Müslümanların başına öyle debelleş olmuşlar ki. Gelin görün ki Müslümanlar da onlarla uğraşacaklarına birbirleriyle uğraşıyorlar. Yahu Suriye'de bile, Suriye'de ya. Yahu güç birliği yapılsana. Vampire karşı. Birbirlerini öldürüyorlar ya. Anlamak mümkün değil. Cenab-ı Hak Müslümanlara basiret nasip etsin. Sudan'da birisi ortaya bir fitne atıyor. Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. Nerede Müslümanların aleyhine birisi konuşuyorsa oradan kaçın. O adamlar makbul adam değil. Size Müslümanları kötüleyen kimselerden uzak durun. Velev ki şeyh de olsa, velev ki hacı da olsa, hoca da olsa. Ya bizim işimiz mi yok Allah'ınızı severseniz? Bugün yani gözü dönmüş insanlar, gözü dönmüş dünyanın altını üstüne getiren en ultra kafirler, katiller Müslüman avına çıkmış. Bizim Müslümanlar da birbirleriyle uğraşıyorlar. Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet kardeşler, yani Müslüman insanın başına gelebilecek her türlü sıkıntı onun günahlarının affına vesiledir. Bu oğlundan olur, kızından olur, hanımından olur, kocasından olur, bu komşusundan olur, çevresinden olur, bu devletinden de olur. Devlet sana sıkıntı çıkarır. Evet, şimdi devletinden deyince hemen Türkiye Cumhuriyeti'miz anladı kimileri değil mi? O da olabilir canım. Mesela Almanya'da şu anda 28 Şubat yaşanıyor biliyor musunuz? Müslümanlar 28 Şubat'ı yaşıyorlar. Türkiye bu manada hürriyetler cenneti. Bak Almanya'yı bilen biri olarak konuşuyorum ha. Tekrar ediyorum. Almanya'yı çok iyi bilen biri olarak konuşuyorum. Şu anda Müslümanlar açısından Almanya tam bir 28 Şubat'ın en karanlık dönemi. Onun için ülkemizin kadru kıymeti bilinmeli. Amenna, sıkıntılarımız var, eksiklerimiz var. Özellikle ekonomik alanda. Hele hele emeklilerimiz. Yani bağışlayın, gündemde olduğu için söylüyorum. Verilen zam çok az, çok eksik. Samimi söylüyorum, bakın ben de memurum. Yeminle söylüyorum, vallahi yemin edebilirim. Bana verecekleri o zammı vallahi emekliye versinler. Bak yeminle söylüyorum. Helal olsun, helal hoş olsun. Amenna. Bunu der ki ya hocam sen ne diyorsun? Biz de memuruz işte, geçinmeye sıkıntı çekiyoruz diyenler olabilir şüphesiz. Bir insan kirada oturuyorsa eyvah, yandı yandı. Allah kiracılarımıza insaf versin. Yani ya şart mı 50 lira alman? 25 lira al ya sen de. Yok arkadaş, 50 olacak 50. Nasıl? Ev sahip ben, kiracı mı dedim? Canlarım benim ya. Kiracılara can kurban ya. Evet, yani kiraya verenlerimize bu sözüm. Mübarek adam. Sen de bu konuda kardeşine yardımcı ol. Yemin ediyorum 50 bin liralık bir evi bir Müslüman 25 bin liraya kiraya verse, bak yeminle söylerim ha bunu. Vallahi doğrudur, evinizin hakkı 25'tir. Her ay 25 bin lira sadaka vermiş sevabı yazılır size. Yemin ediyorum size. Bir de bu zaviyeden bakın. Maneviyat eksikliğimiz olduğu için ne yazık ki böyle düşünemiyoruz. Bir de en gattarlar genelde kulağıma geliyor bizim hacılar. Gözü dönmüş hacının. Ya bu sene de umreye gitme kardeşim. Oradan biriktireceği parayla umreye gidecek seninkisi. Bu sene de gitme. Garibana yardımcı ol. Evet. Bir hoca olarak bunları anlatıyorum ha. Canlarım benim. Evet. Çok ilginç bir hadis daha gelecek şimdi. İşin tam burasında böyle tatlı bir eser girebiliriz. Helilum. Hangisini verirsen hepsi kabulüm.

Evet kıymetli kardeşlerim, esir mi olurdu Mescid-i Aksa dedik. Tabi birliğe, beraberliğe vurgu yapmak istedik. Edebul Mufred 496 no'lu hadisimiz. Enfes bir hadis. Hangisi enfes değil ki? An Halid İbni Rabi'a kal. Halid İbni Rabi'a anlatıyor. Lemma thekule Huzeyfetu, Huzeyfe Hazretleri ashab-ı kiramın önde gelenlerinden ağırlaşınca semi'a bizzalike rahtuhu vel ensar, hem Medine'deki ensar efendilerimiz hem de akrabaları onun gece ağırlaştığını duydular. Fe'etevhu fi cevfil leyl ev inde subahi, gecenin tam ortasında diyor onu ziyarete gittiler. Ziyarete gittik. Evet. Veya sabaha doğruydu diyor anlatan. Evet, onu ziyarete geldiler. Efendim, eyyu sa'atin hâzihi, kâle eyyu sa'atin hâzihi, Huzeyfe Hazretleri bu hangi saatti dedi.

Dedik ki cevful leyl ev inde subuh. Vallahi dedik herhalde ya sabaha karşıydı ya tam böyle gecenin tam ortasıydı. Kale o da dedi ki bunun karşılığında euzu billahi min sabahin nar. Sabahın ateşinden Allah'a sığınırım. Bunu şöyle tercüme edebiliriz aslında. Kardeşler, gecenin hayrındansa sabahın şerri diye bizde bir atasözü var değil mi? Yani gece zordur bir anlamda. Onu anlatıyor Huzeyfe Efendimiz böyle söylemiş. Kale ci'tum bima ukeffinu bihi beni kefenleyeceğiniz şeyi de getirdiniz mi demiş. Dedi. Yani artık ölümüm yaklaştı. Beni kefenleyeceğiniz şeyi de getirdiniz mi? Deyince kulna na'am biz de evet dedik diyor. Getirdik. Hani ölecek olursa seni kefenleyeceğiz. Kale Huzeyfe Efendimiz la tugalu bil ekfen. Kefenler konusunda israf etmeyiniz dedi. Nerede ne düşünüyor sizce? Kefende diyor israf etmeyin. Buradaki dikkat çekmeye çalıştığı şey kefende israf etme olayı değil biliyor musunuz? Ya hiçbir konuda israf etmeyin. Bu kefen bile olsa. Fe innehu in yekun li indallahi hayrun. Çünkü İsraf etmemeniz, benim kefenime vereceğiniz parayı fakire, fukaraya, muhtaca vermeniz hayrun buddilet bihi hayran minhu. Umarım ki Allah katında daha hayırlı bir karşılıkla değiştirilir. Yani benim kefenime para harcamayın kardeşim. Yeterliği kadar, gerektiği kadarını kullanın. Ona vereceğiniz parayla birilerinin ihtiyacını görün. Şimdi feraiz dersinde, İslam hukuku dersinde ölmüş bir insana neler yapılır? Bakın. Bir, ilk önce kefenleme ve cenaze işleri ödenir adamın parasından. Adam ölmüş. İlk önce onun geriye bıraktığı malından onun İşte kefendir, efendim cenaze işleridir. Ne hariç biliyor musunuz? Cenaze yemeği hariç. Yani cenazeye gelen kimselere, cenaze yakınları yemek vermek zorunda değil. Tam tersine. Onu komşular getirir. Hadiste de böyledir bu. Orada yardımcı olmak lazım kardeşimize. Veya bugün bunu bir takım derneklerimiz yapıyorlar. Muhteşem bir çalışma. Allah hepsinden razı olsun kardeşlerimizin. Son zamanlar işte cenaze yemeği kalksın kaldırılsın falan büyük bir zafermiş gibi bunu da ilan ediyorlar sağda solda. Artık eskisi gibi değil. Cenaze köyde olmuyor kardeşim. Cenaze Ankara'da oluyor. Adam belki 500 kilometre cenazeyi götürüyor. Adam belki İstanbul'dan Ankara'ya cenazeye katılmaya geliyor. Dolayısıyla bazen yemek ihtiyacı olabiliyor. Cenaze sahibine bunu hiç bindirmeden, ona külfet etmeden, eğer dernek yapıyorsa güzel. Ama bunun dışında bunun parası ondan alınacaksa, bir de imkanı yoksa bu doğru değil. Önce kefenleme ve onun cenaze işlerinin parası alınıyor. İkincisi borçları ödenmesi gerekiyor. Üçüncüsü vasiyeti yerine getiriliyor. Dördüncüsü geri kalan para ancak İslami usullere göre miras olarak pay ediliyor. Şimdi burada bak kefende bile olsa diyor aman İsraf etmeyin. Benim kefenimi harcayacağınız diyor. Parayı muhtaçlara diyor. Verin. Umarım ki Allah bunun karşılığında bana çok daha hayırlı bir şeyle değiştirir. Tamam. Cenaze yemeği işte masraf diyoruz. Kaldıralım diyoruz. Gündeme geliyor ya. Ya bir de yapılan mezarlıklara ne dersiniz? Ben dün mesela babamı ziyaret ettim. Kabrini. Allah'ımız bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Amcamı, ebemi, dedemi hep ziyaret ettik biraderimle beraber. Biz babamızın kabrini bir karış yaptık yüksekliğini. Bizim kabristana gelin, Anadolu'nun mütevazi bir köyünde bir kabristanlık. Neredeyse insan boyuna yakın kabirler yapmışlar. Mecbur mu bu? Tekrar ediyorum. Bu kadar yüksek olmak zorunda mı? Bu dinen normalde caiz değil. Onun için alimlerimiz kitaplarda kabir yapmak gerekir mi, gerekmez mi
Alimlerin büyük çoğunluğu

karşı çıkmışlar. Demişler ki kabir yaptırmaya verilecek parayla bir fakir doyurulsun. Evlenemeyen bir gencin ihtiyacı görülsün. Bunu derken bugün düğünlerde de korkunç israf. Bugün bir düğün parasına 10 tane düğün rahat yaparsınız. Sadece bir çocuğun yani sınırsız hayallerini gerçekleştireceğiz diye dökülen saçılan parayla en az 10 insan evlendirirsiniz. Belki 10 tane ev döşersiniz. Orta halde lüks demiyorum. Bugün artık bunun da çivisi çıkmış. Dolayısıyla kardeşler buradaki yapılmak istenen şey israf. Şu anda Ankara'mız su sıkıntısı çekiyor değil mi? Dün kazamıza gittim. Kazamıza ya 3000 nüfuslu bir kaza. İsmini söylemiyorum da. Belediyenin merkez caddesini, bir tane caddesi var zaten. Baktım tankeri getirmiş. Orayı seninki suyuyla yakıyor belediye. Bir dükkana girdim dedim ki ya bu dedim nasıl bir kafadır ya. Şu su yokluğunda yol suyla yıkanmaz ya. Kar yağan bir yol suyla yıkanmaz, bu hizmet falan değil. Bu başka bir şey bu. Almanya'da su sıkıntısı yoktur. Almanya'da en ağır cezalardan bir tanesi içme suyuna zehir karıştırmaktır, yağ akıtmaktır. Almanya'da merdivenler suyla yıkanmaz. Bizim burada herkes bütün apartmanları merdivenleri suyla yıkıyor. Küf yapıyor, bilmem nerelere gidiyor, betonu çürütüyor. Böyle bir şey, böyle bir kafa olamaz. Almanya'da su sorunu olmadığı halde adamlar bizim yaptığımız israfı yapmıyorlar. Mübarek adam yolu temizleyeceksen yani kum serpilmiş donları çözülsün diye o kumları lütfen eline iki tane süpürge al ya kıyılarına süpür, ne olur bu, ölecek bir şey değil bu. Dün orada yarım saat izledim, yarım saat bir tanker su boşalttı adam 10 metrelik yeri yıkamak için. Bir tanker. Bu millet nasıl su sıkıntısı çekmesin? Onun için peygamberimiz, efendimiz nehirde bile diyor abdest alacağınız zaman diyor israf etmeyin. Nehirde ya akan nehir, şarıl şarıl akan su. Orada bile diyor israf etmeyin. Efendimiz bu günleri yaşayacağımızı bildiği için, Allah ona gösterdiği için adeta 2025-2026 yılının kanmaz insanına hitap edercesine bugüne peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Diyor ki akan suda bile diyor ya israf etmeyin be. Dünyada tek siz yaşamıyorsunuz. Sizden sonra daha nice nesiller gelecek. Onları düşünerek hareket ediniz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا. Hadi suyunuz çekiliverdi. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ. Size tatlı suyu kim getirecek? Ey Allah'ı dışlayanlar, hayattan dışlayanlar. Allah'ı bu işe karıştırma diyenler. Allah ayrı, bizim işimiz ayrı diyen zihniyet. Suyunuz diyor çekiliverse size kim su getirir söyler misiniz? Onun için sahip olduğumuz imkanları çok dikkatli kullanmalı. Türkiye'mizde onlarca göl kurumuş ya, onlarca göl. İsrafı anlatmak istiyorum. Yemekteki israf haddi hesabı yok. Millet ağlıyor ya aciz diye. Tekrar diyorum, haklılık payı olan yerler de var. Büyük bir çoğunluğu da israf. Alışmışız bir savurmaya. Almanya'nın 1970 ve 80'li yılların israfını yaşıyor şu anda Türkiye'miz. Çöplere atılan ekmeğin haddi hesabı yok. Aman yarabbim. Onun için israf, israf, israf. Bak Huzeyfe Efendimiz, ashab-ı kiramın önden gelen yıldızlarından, o bir konuya dikkat ediyor. Kefenimi getirdiniz mi? Getirdik. Diyor ki bak beni diyor sararken öleceğim ben önünde sonunda. Ama diyor çok israf etmeyin de bu kefene vereceğiniz parayı ben bugüne çevireyim. Şu apartmanlar yüksekliğinde ölmüş insanın üzerine yığdığınız o yığıntıların parasını muhtaçlara verin de umulur ki Allah-u Teala o hayrınızdan da dolayı size ahirette sevap yazar. فَاِنَّهُ اِنْ يَكُنْ لِيَ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مُدِّلَتْ بِهِ خَيْرًا مِنْ وَاِنْ كَانَتُ الْاُخْرَى سُلِبْتُ سَلْبًا سَرِيعًا. Evet, eğer başka bir türlüsü olursa benden çabuk soyulur ve çürür gider diyor zaten yani. Beni altınlara sarsanız ne olacak? Firavunlar, adamlar
altından kendilerine mumyalattırmışlar, altından içine girmişler şeyin içine. Tabutların içerisine ne olacak? Ne olacak kardeşim? Altının içine girsen ne olacak yani? Sonunda ölüm. Onun için Rabbimiz cümlemize aklı başında hareket edebilmeyi, bunları bilerek hareket edebilmeyi nasip eylesin. Bir hasta ziyaret ederken neye dikkat etmek lazıma girmek isterdim ama inşallah bunu da önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Efendim gününüz hayırlı olsun. Bir eserle tekrar size bugünlük veda ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.

kesmekle kısalmaz cömertin eli. Yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Düşman parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede bir sahte kahraman varsa, bir adına bir de şan.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.

0: Tarihini kaçırma. Avrupa'da eğitimde Şamone. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef. Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program Yönetmeni Halil Bekki.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinizi hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz Bir Evin Yangısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir yaz akşamında güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. İyilik Öncüleri Derneği'nin katkılarıyla hazırlayıp sunduğum Evin Yangısı programında bu akşam bağımlılığı önlemeyi, damgalamayı ve toplumsal desteği konuşacağız. Tabii bağımlılığı sadece bir bireysel bir sorun mu yoksa sosyal bir sorun mu? Bütün bu boyutlarıyla ele alacağız ve bu akşam bağımlılığın ötesini önleme, damgalama ve toplumsal desteği sosyal psikoloji perspektifinden ele alacağız. Bu önemli konuyu konuşmak için çok kıymetli bir konuğum var. Muhammed Refik Tekeli hocamız bizimle birlikte. Bugün programda kıymetli bilgilerini bizimle paylaşacağız. Öncelikle Muhammed hocam hoş geldiniz. Yayınımıza şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Davetimize icabet edip vaktinizi ayırdığınız için biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, bağımlılıkla ilgili yine önemli bir konuyu ele alıyoruz. Siz değerli dinleyicilerimiz de bu konudaki sorularınızı bize iletebilirsiniz ya da konuyla ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de konuyla ilgili deneyimlerinizi, sorularınızı iletebilirsiniz. Evet, bağımlılıktan bahsedeceğiz dedik. Bugün hocamız Muhammed Refik Tekeli ile birlikte konuşacağız. Öncelikle konuğumuza sözü vermek istiyorum. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Hangi alanlarda çalışmalar yürütüyorsunuz?
1: Hocam ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sosyal psikoloji alanında doktoramı yapıyorum şu anda. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Sosyal psikoloji alanında aslında yaklaşık son 6 yıldır özellikle bağımlılık, damgalama, sosyal dışlanma, gruplar arası ilişkiler üzerine çalışıyorum. Akademik olarak da beni en çok ilgilendiren aslında temel soru insanlar neden bazı grupları diğerlerinden farklı görüyor? Neden bazı insanlara yardım etmeye daha istekli olurken diğerlerini dışlıyor? Aslında temel bir soru üstünden ilerliyorum. Bu sadece tabii ki bağımlılığın bir alanı değil. Göç, ruh sağlığı, yoksulluk, toplumsal eşitsizlikler gibi pek çok konuyu içerisinde barındırıyor.
0: Evet. Aslında tam da sormuş olduğunuz yerden belki bağımlılık konusuna bakmak gerekiyor. Hani niçin bazı insanlara karşı bir aidiyet ya da bir içerme söz konusuyken niçin bazı insanlardan uzak duruyoruz? Bu noktada aslında aklımıza gelen soru şu oluyor hocam. Bağımlılığı biz bu sosyal psikoloji perspektifinden nasıl değerlendirebiliriz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Hocam aslında bağımlılık dediğimizde çoğu insanın aklına irade eksikliği ya da kişinin yaptığı yanlış tercihler geliyor. Oysa biz insan davranışlarını sadece bireyin iradesiyle açıklayamayacağımızı söylüyoruz. Hepimizin içinde bulunduğumuz bir çevre var ve bu çevreden etkileniyoruz. Ailemiz, arkadaşlarımız, ekonomik koşullarımız, yaşadığımız mahalle,

0: artık aklınıza ne gelirse, maruz kaldığımız stres, pek çok şeyden etkileniyoruz ve bunların yüklediği roller de aslında bizi şekillendiriyor, davranışlarımızı şekillendiriyor. Bu sebeple aslında kişi istediği için kullanıyor şeklinde açıklamaktan ziyade bu genel bir toplumsal soruna tekabül ediyor. Sosyal psikoloji biraz daha bu yönden yaklaşıyor. Hani bağımlılık, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin birlikte incelenmesi gereken kronik bir sağlık sorunu diyoruz. Bunun da tabii ki en temel işlevi beyinde ödül sistemini harekete geçirmesi. Kişinin ödül sistemiyle birlikte bir şeyi maddi almaya ya da bir eylemi gerçekleştirmeye sürekli devam ediyor olması. Tabii ki hani bunun tedavisi ya da sürecinin idame ettirilmesi, ilerletilmesi sadece ilacı ya da psikoterapiye değil bu yüzden. Aynı zamanda aile desteğine, sosyal desteğe, eğitim ve istihdam gibi pek çok alanların birlikte çalışmasına ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden sosyal psikolojik bir perspektifle bağımlılık çalışılması elzemdir diyoruz aslında.
1: Hı hı. Aslında dediğiniz, vurguladığınız nokta önemli. Hani insanlar iradesiz olduğu için bir maddeye kullanıp ona yönelmiyor ya da devam ettirmiyor. Sosyal çevresi içerisinde birçok faktörden etkileniyor. Hani o zaman bağımlılık bireysel bir sorun mu hocam? Buna da aslında bir açıklama getirmiş oldunuz ama.
0: Evet, evet. Hocam aslında ben buna biraz güçlü bir şekilde hayır diyebilirim. Çünkü bağımlılık hiçbir zaman yalnızca bağımlılığı yaşayan kişiyi etkilemiyor. Ailesini, çocuklarını, arkadaş ilişkilerini, iş yaşamını, aklınıza gelecek bütün ilişki türlerini ve topluma etkiliyor aslında. Bu sebeple bağımlılık olduğunda mesele kişi değil, bütün aile. Hem bu yükü taşıyor hem bütün toplumun ilgilendiren bir aslında sorumluluk ve sorun haline gelebiliyor. Ekonomik sorunlar ortaya çıkıyor, aile içi ilişkiler bozuluyor, çocukların ciddi bir şekilde etkilendiğini biliyoruz bu aile içi ilişkilerin bozulmasından. Çocukların gelişim süreçleri olumsuz etkileniyor. O sebeple aslında bireyin bir sorunu değil, genel olarak bir aile ve bir toplum sorunu diyebilirim. Tabii ki işsizlik, yoksulluk, dışlanma ya da yaşadığı travmatik olaylar, göç süreçleri, geleceğe dair umutsuzluk gibi pek çok faktör de bağımlılık riskini arttırıyor. Hani bunlar da doğrudan toplumun içerisinde yaşadığımız grubun onlarla yaptığımız etkileşim dolayısıyla ortaya çıkıyor. O sebeple bizler hani şey diyoruz, bu evet bireyle doğrudan ilişkili, bireyi tedavi ediyoruz ancak bütüncül bir yaklaşımla bireyi ailesiyle birlikte, içerisinde bulunduğu pek çok grupla birlikte ele alıp hepsine bir anda müdahale edecek yaklaşımlar geliştirmek gerekli diyebiliriz.
1: Hocam burada da aklımıza şey geliyor, evet bağımlılık bireysel bir sorun değil, herkesi ilgilendiriyor, aileyi ilgilendiriyor ama mesela bağımlılığın gelişimine baktığımızda bu sosyal çevre ne kadar etkili? Hani atalarımızın güzel sözleri var. İşte üzüm üzüme baka baka kararır. Bana işte arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyin vesaire ama tabii biraz da bu halkta, literatürde böyle deneyimlerle büyüklerimizin söylediği sözler, kıymetli sözler. Ama bunu bir işte sosyal psikoloji bağlamında düşündüğümüzde ya da en temelde psikoloji bağlamında düşündüğümüzde bu insan davranışlarını şekillendirme konusu sosyal çevrenin bağımlılığı nasıl etkiliyor? İşte bir gruba ait olma isteği bazen hani gençlerde görüyoruz işte sigara ya da bir madde kullanmazsam beni kabul etmezler gibi. Evet hocam.
0: Evet. Hocam aslında dediğiniz atasözleri ben onların çoğunun altında bir bilgelik olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında sosyal çevre bizim içerisinde büyüdüğümüz bir yapı. Çocukluğumuzdan itibaren aslında ailemizle başlıyor, sonra okul çevremiz, sonra daha geniş sosyal çevreler bize neyin normal, neyin yanlış olduğunu öğretiyor. Yani arkadaşlarımız, okulumuzda öğretmenimiz ya da içerisinde yaşadığımız kültürün diğer parçaları bize sürekli doğruyu ve yanlışı öğretiyor. Hangisi sağlıklı ilişkiler, hangisi daha sağlıksız ilişkiler, destekleyici ve güvenli bir çevre olup olmadığı, bunlar aslında bağlı.

0: farkındalığın gelişimini, yani riskin ortaya çıkmasını temelde etkiliyor. Yani öyle yoğun bir stres ortamı olabilir, şiddet, ihmal ortamı olabilir, yoksulluk ortamı olabilir. Bu sosyal çevre bizim en temel risklerimizden bir tanesi bağımlılığın o gelişmesinde. Daha sağlıklı, daha düzenli bir sosyal çevrede bağımlılık ortaya çıkma riskinin daha düşük olduğunu söylüyoruz. Örneğin hani sosyal çevre tek başına tabii ki kader değil ama çok ciddi bir etken. Biyolojik yatkınlıklar var ya da kişinin psikolojik bazı yatkınlıkları var. Bunlar da tabii ki etkili. Ancak biz aile ve arkadaş çevresini, bunların etkisini görmezden gelemeyiz. Bu riskli davranışın özellikle gelişmesinde bu çevresel koşullar çok önemlidir. Ve bu çevresel koşulların birlikte değerlendirilmesi asıl sorunu daha iyi bir şekilde gözler önüne serecektir.
1: Peki hocam, mesela özellikle ergenlere baktığımızda arkadaşlık ilişkilerinin önemli olduğunu görüyoruz. Ama bu akran etkisi bağımlılık davranışını nasıl şekillendiriyor? Mesela bir gruba ait olma ihtiyacı bu riskli davranışı artırabiliyor mu ya da azaltıyor mu? Bunun arasında nasıl bir ilişki var hocam?
0: Hocam şimdi aslında ergenlik dönemi en kritik dönemlerden bir tanesi. Çocukluktan yetişkinliğe geçişteki biyolojik farklılaşmanın oluştuğu, vücudun geliştiği bir dönem. Burada da genç kendisini keşfediyor aslında. Burada daha önemli ortaya çıkan faktör arkadaşlar ve arkadaşların aslında ne kadar önemli hale gelmesi. Ya aile evet çok önemliydi ama biraz daha artık aile, bir grup, bir gruba ait olmak daha öne çıkan bir ihtiyaç haline geliyor. Ve eğer bulunduğu arkadaş grubu örneğin sigara, alkol ya da diğer maddelerle ilişkili farklı bir ilişkiye sahipse, bunlara farklı bir şekilde yaklaşıyorsa, kişi de bir davranış olarak aslında bu gruba uymak için bunlara eğilim gösterebilir. Yani bu bir merak duygusundan da tabii ki kaynaklanabilir ama hani akran grubunun dışında kalmamak da burada çok önemli. O gruba uyum sağlamak, onun normlarına uymak çok önemli bir zaman durumu. Çok önemli bir faktör haline geliyor. Özellikle ergenlik zamanında, ergenlik diliminde. O yüzden hani tabii ki sağlıklı arkadaş grupları var bir yandan. Bunların koruyucu rolü var ve bunun koruyucu rolü özellikle vurgulanmalı. Örneğin spor yapan, sanatla ilgilenen, özellikle gönüllülük faaliyetlerini özendiren, akademik hedefleri olan arkadaş grupları varsa tabii ki bu riskli davranışlardan uzak kalmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ama dediğimiz gibi ait olma ihtiyacı, uyuma ihtiyacı da çocuğun ergenlik döneminde o aidiyet arayışında ciddi bir önemli bir risk faktörü haline geliyor.
1: Evet. Aslında hani biz burada bireyin uyuma davranışı ya da ait olma ihtiyacından bahsettik. Ama bu beraberinde şöyle bir soruyu getiriyor aklımız hocam. Yani toplum da bağımlılığa ilişkin bir algıya sahip. Hani bazen işte yapılan davranışlarla ilgili olumsuz bir algı var toplumda. Ya da bazen de maalesef hani teşvik edici söylemler de olabiliyor. Peki bu toplumun bağımlılığa ilişkin algısı bireyin davranışlarını etkiliyor mu?
0: Hocam bir önceki soruya ufak bir ekleme yapayım. Özellikle şunu diyoruz, hani ben bağımlı olmak istiyorum diye kimse yola çıkmıyor. Çoğu zaman bir arkadaş grubu etkisiyle, bir uyuma davranışıyla bir kereden bir şey olmaz gibi düşüncelerle bu sürece dalınıyor. Ve o sebeple hani farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde başlıyor bu süreç. Hani o sebeple çok önemli arkadaş grubunun buradaki risk faktörü olarak değerlendirilmesi aileler için de çok önemli. Ailelerin dikkat etmesi gereken bir nokta bu. Toplumun bu duruma bakışı çok etkiliyor hocam. Örneğin bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak toplumun buna bakışı tedavi olsa bile bağımlı birey devam ediyor olabilir. Örneğin ahlaki zayıflık anlatısı olabilir, iradesi denebilir, bu kişinin kendi tercihiydi, cezasını çeksin gibi bir yaklaşım olabilir. O sebeple aslında en temelde kişi tedavi olsa bile toplumsal bu bakış açısı dolayısıyla tekrar toplama dahil olamıyor. Yani yargılanmaktan korkuyor, bana nasıl bakarlar diye düşünüyor, işimi kaybeder miyim diyor, ailemi utandırır mıyım diyor. Bunun gibi damgalama süreçleri aslında çok aslında büyük bir risk faktörü olarak da yine karşımıza çıkıyor. Ve bunun da neye sebep olduğunu görüyoruz hocam. Damgalamadan korktukları için kişiler bir tedavi arama davranışı geliştiremiyorlar. Hmm. Örneğin ben hastaneye gider bu durumu söylersem bu durum bilinir. Akrabalarım, arkadaşlarım tarafından bilinir hale gelir. O zaman ailemi utandırırım. Diğerleri ne der şeklinde düşünerek aslında bir şeyden tedavi sürecinden de kaçınma ortaya çıkabiliyor.
1: Aslında bu damgalama ile ilgili bir kaygı bireyleri tedaviye yönelmekten alıkoyabiliyor. Böyle bir etkisi var. Bir de hocam mesela toplumun bağımlılıkla ilgili algısından bahsettik ama son dönemlerde artan bir sosyal medya kullanımı var ve dijital kültür var. Dijital kültür ve bu sosyal medya kullanımı bağımlılık davranışlarını nasıl dönüştürüyor?
0: Hocam bu aslında birazcık daha bu tüketilen neyse bu bir madde olabilir, ekran olabilir. Bunun ne kadar normalleştiğiyle ilişkili biraz da. Örneğin hani yıllar önce biliyorsunuz sigara birçok ülkede doktorların bile önerdiği, reklamlarına çıktığı bir üründü. Yavaş yavaş bu aslında yanlış olduğu düşünülerek engellenmeye başlandı. Ancak tekrarlandığı için toplumu içerisinde bu davranışlar artık daha az riskli, daha az zararlı gibi anlaşılmaya başlanıyor. Çünkü çevremizde herkes aynı davranışı yapıyor. O zaman çok sık gördüğümüz şey normalleştiği için zararsızdır diye düşünülmeye başlanıyor. Bu sebeple aslında hani burada sürekli telefon kontrol etmek, yemek yerken bile işte çocuklara bunun sunulması, gece uyumadan önce saatlerce ekran karşısında bulunmak gibi pek çok nokta artık hayatımızda normalleşti. Halbuki bunlar bizim uyku kalitemizi, dikkat süremizi, pek çok sosyal ilişki türümüzü, psikolojik iyi oluşumuzu çok kötü bir şekilde etkiliyor. Ve belki de fark edemediğimiz temel nokta şu. Pek çok sosyal medya aracı sanıyoruz ki ücretsiz bir şekilde bize servis ediliyor. Halbuki bizden zamanımızı satın alıyor, bizden dikkatimizi satın alıyor, bizden uzun vadeli pek çok aslında kazanımlarımızı elde edebileceğimiz kıymetli zamanı satın alarak onu bir nakde dönüştürüyor. Bunun arkasında ciddi de bir ekonomi dönüyor. Bunun da farkında olmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet. Aslında güzel bir söz var diyor, eğer bir şey ücretsizse oradaki ücretsizsinizdir diye. Dediğiniz çok kıymetli. Yani bir sosyal medya ve dijital kültür karşısında vakit geçirerek zamanımızı aslında vermiş oluyoruz. Belki üreteceğimiz yeni işler yerine bir şey koyamıyoruz. Birçok açıdan da bu davranışlarımızı dönüştürüyor. Bu çok kıymetliydi hocam. Tabii az önce bahsederken toplumun bağımlılığa ilişkin algıları, bakış açıları elbette ki insanların davranışlarını etkiliyor ama burada hani sosyal medya ve dijital kültür de işin içine giriyor artık. Peki bağımlı bireyler toplumda ne tür önyargılarla karşılaşıyorlar? İnsanlar bağımlılara yönelik nasıl bir yaklaşım sergiliyor?
0: Hocam ben tekrar bir önceki soruya ufak bir ekleme yapacağım. Bazen aklıma gelen şeyleri sonradan tekrar söylemek istiyorum. Örneğin şeyler var, sonsuz kaydırma sistemleri var biliyorsunuz. Pek çok sosyal medya aracında. Bunlar ciddi anlamda bir ödül mekanizması uyarıcısı. Sürekli küçük bir bildirim, sürekli küçük bir ödül vererek aslında bizi o dopaminerjik sistemden çıkartmıyor ve artık kontrolü elden bırakıyoruz. O sebeple bu küçük ödülleri bırakıp daha sağlıklı ödüllere ilerlemek bizim için çok kıymetli olacak. Yani bir spordan gelebilir bu, ailedeki iletişimden gelebilir bu. başta toplumsal gönüllülük aktivitesinden gelebilir. Aslında sağlıklı ödül sistemlerini aktive etmemiz burada çok değerli. Hani sorunun ne olduğunu konuşmak çok önemli ama nasıl çözeceğim de

0: ayrıca konuşmak o yüzden bu noktada değerli bence. Evet. Bu bir sonraki, önceki soru için eklemem olacaktı. Hı hı. Şey dediniz hocam, ön yargılardan bahsettiniz.
1: Evet, ön yargılar.
0: Evet, hocam bağımlılık yaşayan, bağımlılık tedavisi almış, uzun süredir ayık olan kişiler aslında sadece hastalıkla mücadele etmiyor. Aynı zamanda toplumun ön yargılarıyla mücadele ediyorlar. İşte bu kişiler tembeldir, güvenilmezdir, öngörülemezdir, tehlikelidir, suç işlemeye yatkındır, iradesizdir gibi benim özellikle yaptığım çalışmalarda bu tür ithamlar ortaya çıktı. Ve bu genellemeler bilimsel gerçekleri yansıtmasa da toplum içerisinde ciddi bir anlayış, ciddi bir ortak düşünce oluşturuyor. Bu sebeple hani bu noktada ekstra çalışmalar yapmak gerekiyor. Örneğin istihdam üzerine yaptığım çalışmalarda hocam bunu biz açıkça gördük. Tedavi olmuş olsa bile birey iş başvurularında geçmişinin öğrenilmesinden bu konuda çekinceleri çok fazla oluyor. İşe alınmama korkuları oluyor. Tedavi gördüğünü gizleme eğilimleri oluyor. Ve çokça deneyimde de şunu öğrendik. Kişi işe alındıktan sonra dahi bağımlılık geçmişini açığa çıkartsa bu süreçte işten kovulma ya da mobbingle istifaya zorlanma gibi çokça şeye maruz kalıyor. Bu sebeple hani toplumda bu damgalamaların farkında olmak, önyargıların farkında olmak çok değerli. Bir de dilde de tabii ki çok önemli. Bağımlı demek yerine biz bağımlılıkla yaşayan birey diyebiliyoruz. Ya da işte bağımlılığı deneyimleyen birey diyoruz. Bu sebeple dili de belki daha düzgün kullanarak kişiyi itham etmeden onun desteklenmesi sağlanabilir gibi geliyor.
1: Anladım. Aslında bu tür ön yargılar, bağımlılığı deneyimleyen bireylere yönelik ön yargılar iş yaşamında, sosyal yaşamda birçok konuda karşımıza çıkıyor, bireylerin karşısına çıkıyor. Aslında bunların her biri birer damgalanma şeklinde görülebiliyor. Bu işte etiketleme de diyebiliriz belki. Bu etiketlenmek bağımlı bireylerin benlik algısını nasıl etkiliyor? Yani insanlar böyle bir itham ettiğinde ya da böyle hitapta bulunduklarında bireylerin benlik algıları nasıl etkileniyor hocam?
0: Evet. Hocam şöyle düşünelim. Birisi size günde 40 kez aynı şeyi söylerse bir süre sonra siz de buna inanmaya başlarsınız. Evet. Örneğin toplum size her fırsatta sözel olarak ya da sözel olmayarak sen güvenilmezsin, senden bir şey olmaz, nasıl olsa tekrar kullanmaya başlayacaksın, nasıl olsa bir işe girdiğinde zaten dikiş duramayacaksın gibi aslında mesajlar veriyorsa kişi bir süre sonra bunu içselleştirmeye başlıyor. Buna da artık içselleştirilmiş damgalama diyoruz. Evet, toplumsal bir damgalama vardı ama artık kişi bunlara çokça maruz kaldığı için buna içselleştirilmiş damgalama haline getirdiğini ve artık kendini toplumda insanlar onu nasıl tanımlıyorsa o cümlelerle, o kelimelerle tanımlamaya başladığını görüyoruz. O sebeple bu durum kişinin bağımlılığından, bu hastalığından daha riskli, daha zor üstesinden gelebileceği bir duruma dönüşüyor. Çünkü kişi bağımlılığı belki biraz çabayla yenebiliyor ancak kendisiyle ilişkili bu kötü düşüncelerin, kötü etiketlerin üstesinden gelemiyor. Ben bunu başarabilirim inancını geliştiremiyor. Öz yeterliliği artık hep düşük olarak seyrediyor. Bu sebeple tekrar entegre olamıyor. Tekrar eğitime dahil olamıyor. Tekrar istihdama dahil olamıyor. O zaman kişi tekrar döngüye girerek maalesef tekrar bağımlılığa düşebiliyor. O sebeple toplumsal etiketleme bir içselleştirilmeyle kişinin bireysel kendisini tanımlamasına dönüşürken bu döngüyü yaratan bir devinim haline geliyor aslında.
1: Aslında bu damgalanma, toplumda bu tür ithamlarla etiketlenmeleri aslında bir bakıma hem eğitime, işte hizmetlere erişimini de etkiliyor ya da iş yaşamına başlayacak, yeni bir hayat kuracak. Yeni bir sayfa açacak. Belki bunların da önüne bir mani olmuş oluyor. Aslında bu tabii az önce değindik ama tedaviye başvurma

0: ve yardım isteme davranışına etki ediyor mu hocam?
1: Hocam kesinlikle etki ediyor. Damgalama ve buradaki bu kalıplar, kalıp yargılar kişiyi öncelikli olarak tedaviye gitmesini engelliyor. Tedavi arayışını engelliyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Evet, sağlık personeli bile hakkımda böyle düşünecek birincisi. Çünkü sağlık personelinin dahi ciddi bir damgalayıcı tutumu var. İkincisi, hocam ben gidersem ailem ne hale düşer? Komşular aileme nasıl bakar? Artık bize güvenirler mi? Ben işimden olur muyum? Ailem benden utanır mı? Toplumsal bir baskı yapısı aslında devreye giriyor. O sebeple kişiler ya başvurmuyorlar ya da başvurması çok gecikiyor, tedavi süreçleri çok olumsuz etkileniyor. Bu sebeple hani pek çok çalışmada biz bunu görüyoruz. Benim katılımcılarım da bunu çokça dile getirdiler. İş hayatındaki süreçlerden çekinenler de çok. Bir noktada da hocam şöyle bir durum var. Bağımlılığın kendisi için de çok önemli ama bağımlının kardeşi ya da bağımlının çevresi için de bu bir aslında kaygı haline geliyor. Şimdi yeni bir çalışmamız var. Buradan da onu da söylemiş olalım. Bir bağımlı kardeşe sahip olan bireyler. Bu bağımlı kardeşe sahip olmak damgalamasından nasıl etkileniyorlar? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bağımlının kendisi değil sadece kardeşleri de anne babası da bu damgalamadan, toplumsal damgalamadan çok ciddi etkileniyorlar. Bunu araştırmaya çalışıyoruz şimdi. Eğer katılımcı olmak isteyen birisi de olursa bize kolaylıkla ulaşabilir bu konuda.
0: Anladım. Daha araştırmanın başındasınız sanırım.
1: Kesinlikle.
0: İnşallah araştırmanızı yapıp toplumla da paylaşırsınız. Gerçekten önemli bir konu. Aslında aileler de dediğiniz gibi bu damgalanmanın bir parçası haline gelebiliyorlar. Bazen aileler de açıklamakta çekinebiliyorlar. Peki burada hocam biraz da hani önleme konusunu düşünecek olursak, bağımlılığı önlemede sosyal açıdan düşündüğümüzde koruyucu şeyler neler hocam?
1: Hocam burada tabii ki mucize bir formül yok. Ancak önleme dediğimizde tedaviden yaklaşık 14 kat daha ucuz bir yapıdan bahsediyoruz. Eğer önlemeyle biz koruyabilirsek özellikle gençleri biz aslında tedavinin maliyetlerini katlanmak zorunda kalmıyoruz. En riskli olduğunu söylediğimiz grup aslında bağımlılıkta 18-25 yaş grubu. En çok bağımlılıkla tanışma yaş grubu bu. Bu gruba aslında temelde bu lisede başlayacak, üniversitede devam edecek bir yapıda işte aidiyet hissinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, sağlıklı arkadaş çevresi için çalışmalar yapmak, spor, sanat faaliyetlerine katılabilecekleri, etkinlikler yapabilecekleri ortamı sağlamak. Tabii ki ekonomik güvence, geleceğe dair umut gibi daha ekonomik kaygıları giderebilecek çalışmalar da bulunmak. Bunlar gençlerin biraz daha yaşam kalitesinin arttırılmasıyla da ilişkili. Ama daha bütüncül bir yapıda düşündüğünüzde hem üniversiteyi dahil edecek, hem aileyi dahil edecek, hem arkadaş çevresini dahil edecek. Bir de şu var hocam tabii ki, bir şeyin olumsuzluğuna çokça odaklanıyoruz ancak yerine ne koyabileceğimizi çok anlatmıyoruz. Mümkün olduğunca bunun yerine ne geçebilecek bunu düşünmeliyiz. Bir kişi aidiyet ihtiyacı dolayısıyla bir madde kullanımı, alkol kullanımı içerisinde bulunmuşsa o kişinin farklı sağlıklı aidiyetleri nasıl geliştirebileceğine ilişkili aslında bir koruyucu analiz çalışma müdahalesi yapmak gerekiyor. O sebeple bunun sağlıklı doğal yönlerini aktarıyor olabilmek, bunun içinde ailenin, öğretmenin, belediyenin, yerel yönetimin, gençlik merkezlerinin, herkesin, sağlık kurumlarının temelde bir görevi ve ortak sorumluluğu var.
0: Aslında tam da bu noktada hani öğretmenden, yerel yönetimden bahsettik. Burada hani okul ya da mahalle, sosyal çevre bu bağımlılığı önlemede nasıl bir işleve sahip hocam?
1: Hocam biz hep bağımlılık dediğimizde aklımıza bir hastane ortamı gelir. Hı-hı. Ama hastane ortamı detoksifikasyon sürecidir. Yani bir kişi bağımlılıktan kurtulmak istediğinde tıbbi olarak yapılacak işlemdir. Aslında en son aşamadır yani bağımlılık sürecinde. Benim için önleme hastaneden çok önce başlar. Çocuğun büyüdüğü evde, çocuğun gittiği okulda, top oynadığı mahallede, oynadığı parkta, buralarda bizim olmamız gerekiyor. Kendini gencin güvende hissettiği ortamlar sağlamak, öğretmenleri tarafından desteklendiği bir ortam sağlamak, özellikle hocam başarabileceğine inanması gerekiyor bir konuda. Şunu görüyoruz, bir genç bir konuda iyi hissetmiyorsa kendini, yani ben bu konuyu çok iyi yaparım demiyorsa ve bir noktada çok iyi başarabileceği bir yeteneği yoksa daha riskli bir grupta olduğunu düşünüyoruz. O sebeple başarma ihtiyacı tatmin edilmesi gerekiyor. Kişinin, çocuğun kendini değerli hissediyor olması gerekiyor. Ve bu sebeple stres geldiğinde eğer değerli hissediyorsa, öz yeterliliği iyi durumdaysa daha sağlıklı baş etme sistemlerini devreye alacaktır. O sebeple tabii ki eski mahalle kültürü yok, hani hep anlatılır ya, o mahalleler artık hı hı. yok. Ama en azından daha yapılandırılmış, daha iyi kurumlarımız var. Bu kurumlarımız mahallelerde, sosyal çevrede çocuklara çokça imkan sunabilir. Ve bu imkanlar sosyal sermayesi yüksek ve kendine güvenen, başarma ihtiyacı tamamlanmış, dayanışmayı da hissetmiş bir aslında yapı içerisinde yetişmiş çocuklar, çocukları ortaya çıkartabilir yani.
0: Aslında hocam bu noktada aklıma gelen güzel, belki iyi uygulama örneği diyebiliriz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezleri var. Ya da yerel yönetimlerin gençlik merkezleri. Burada belki çocuklar, gençler işte bir hobiye, bir iş, uğraş atölyesine yönlendirilerek işte orada vakit geçiriyorlar. Birlikte güzel bir ortamda sosyalleşiyorlar. Belki birçok açıdan risklerden korunmuş olabiliyorlar. Belki yani bir uğraş edinmek de bu noktada yarar sağlayabilir diye düşündüm önleme çalışmasında.
1: Kesinlikle hocam. Uğraşın kendisi, bunun yapıldığı ortam, çocuğun orada değerli hissettirilmesi, güvenli bir ortam olması çok önemli koruyucu faktörler.
0: Evet. Peki burada hocam mesela önleme çalışmaları için özellikle bu yıl hani bağımlılıkla mücadele yılıydı. Ve birçok kurum bağımlılıkla ilgili çalışmalar yapıyor, proje çağrılarında bulunuyor, etkinlikler düzenleniyor ve topluma da birçok mesaj veriliyor bağımlılığı önlemekle ilgili. Burada hani yine sizin uzmanlık alanınız sosyal psikoloji, bu sosyal psikoloji bakış açısıyla düşünecek olursak bu bağımlılığı önleme çalışmalarında topluma ne tür mesajlar verilmeli, mesajlar nasıl olmalı sizce?
1: Hocam aslında çalışmalar şunu gösteriyor, yani korku temelli, korkutma temelli mesajların çok da aslında uzun vadede işe yaramadığını, kısa vadede korku yarattığını ama işlevsel olmadığını gösteriyor. Evet, madde kullanımının zararları, alkolün zararları anlatılmalı. Bunun işte sonuçları dramatize edilmeden aktarılmalı. Bunlar çok değerli. Ama bu farkındalık oluşturmak amacıyla olmalı, korkutmak amacıyla değil. Çünkü korkutmak kalıcı bir davranış değişikliği oluşturmuyor. Yani genelde şöyle de oluyor, tamam ona olmuş ama bana bir şey olmaz. Böyle bir yanılgıya da girebiliyor kişi. O sebeple hani daha neden yapmamaları gerektiği değil de bunun yerine ne yapabilecekleri, daha olumlu tarafa, işte özgüvene odaklanan, problem çözme becerilerine odaklanan, hayır deme becerilerine odaklanan, stresle nasıl baş ederim bu becerileri öğreten programlar üretilmeli. Yani işte uyuşturucu kullanma, alkolden uzak dur gibi bir slogan ya da mesajdan ziyade hayatındaki zor durumlarla nasıl baş edersin? Kendine nasıl bir gelecek kurabilirsin gibi daha yapıcı ve olumluyu çağrıştıran, aslında yerine ne koyabileceğine odaklanan bir mesaj iletmek çok daha sağlıklı görünüyor.
0: Evet, güçlendirici mesajlara ağırlık verip korkutucu mesajlardan uzak kalmak, uzak durmak belki önemli. Hocam tabii şimdi bağımlılığı konuşurken ya da bağımlılıkla ilgili birçok konu ele alınıyor ama hep şeyle karşılaşıyoruz. Yani bir şeyle meşgul olmak, uğraşmak, bir gaye belirlemek, bir hedefin olması bizi önemli ölçüde ayakta tutuyor. Yani hayata ilişkinde böyle.

0: Bir hayat amacı belirlemek, bir amaç uğruna belki yaşamak, hareket etmek. Buradaki konulardan birisi de gönüllü çalışmalar. Yani insanlar gönüllü çalışmalara vakit ayırıyor, yöneliyor. Bu gönüllü çalışmalar bağımlılıkla mücadelenin neresinde ne kadar önem arz ediyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Hocam önleyici çalışmaların temelinde aslında gönüllü ve gönüllü çalışmalar var.
0: Hı.
1: Burada başlangıçta ben şey söylemek isterim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde kurmuş olduğumuz bağımlılıkla mücadele kulübümüz var bizim Aybüban.
0: Hı hı.
1: 8 yıl önce aslında çok iyi bir gönüllülük örneği olarak kurduk biz bunu.
0: Hı
1: Ve
0: hı.
1: halen toplumda farkındalık yaratmaya, yeni gönüllüler yetiştirmeye devam ediyorlar. O sebeple gönüllülük bir yardım faaliyeti değil sadece.
0: Hı.
1: Aynı zamanda insanların kendilerini yaparken değerini hissettikleri, üretken oldukları ve topluma katkı sunduklarını hissettikleri bir süreç. O sebeple gönüllülük başlı başına bu konuda ya da farklı bir konuda kişinin toplumun faydalı bir üyesi olduğunu hissetmesi en temelde. Bu iyileşme sürecinde olabilir ya da önleme sürecinde olabilir. Bağımlılıkta da çok önemli gönüllülük süreci. Örneğin bu okullardan tutun mahallelere kadar gönüllü gruplar pek çok noktada farkındalık yaratma çalışmaları yapabilirler. Hiç farkında olmadığımız küçük bir bilgi kişinin bir noktada bağımlılıktan uzak durmasını sağlayabiliyor. Ya da sonrasında işte kişinin öz değerini geliştirecek çalışmalarda ben hala değerliyim, bir yerlere katkı sunabiliyorum deyip aslında eski bağımlıyı yani bağımlılıktan kurtulmuş bireyi de gönüllülüğe dahil etmek bu da çok da değerli bir hale geliyor. Ben hala değerliyim hissini inşa etmesine katkı sunacağımız bir nokta oluyor. Çünkü hocam bir bağımlılarda şunu görüyoruz. Daha pasif bir yapıda oluyorlar ve daha mağdur rolünde oluyorlar. Ama siz onlara hadi bakalım şimdi seninle aynı süreçlerden geçmiş kişilere destek olabileceğin bir yol sunuyoruz sana dediğinizde aktif ve toplumun içerisinde katılan bir rol verdiğiniz için ona oradaki kendini değerli hissetmesi ve yardımcı olma hissiyle birlikte kendi bağımlılığını da çok iyi bir şekilde yönetiyor. Hem bu normal sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri üzerinden yürütülecek çalışmalar çok değerli. Hem de bağımlılıktan kurtulmuş bireylerin gönüllü olarak çalışması süreçleri çok değerli.
0: Evet, aslında bununla ilgili Türkiye özelinde güzel örnekler de var. Birçok Bağımlılıkla Mücadele Derneği'nde görüyoruz, gözlemliyoruz. Bazen sahada tanışma fırsatımız oluyor. Bağımlılık sürecini geride bırakıp sonra bu tür çalışmalarda gönüllü olarak çalışan ve bağımlılıkla mücadele eden birçok gönüllü var. Aslında yardım ederek iyileşen bir kitle ile karşılaşıyoruz. Burada aslında hani dayanışmanın da önemli bir güç olduğunu görüyoruz. Hani bu bağlamda belki gönüllülük çalışmalarından toplumsal dayanışmaya ulaşan bir yolla da karşılaşıyoruz hocam. Bu toplumsal dayanışma bu bağımlılıktan iyileşme sürecini nasıl etkiliyor sizce?
1: Hocam şöyle bir durum var. Avrupa'da ya da Amerika'da yapılmış çalışmalardan bazı farklar görüyoruz biz Türkiye'de sahaya
0: Hı.
1: indiğimizde. Türkiye'de bağımlılık daha ailenin ve toplumun bir sorunu olarak algılanıyor. Ancak Avrupa'da ya da Amerika'da bu bir daha bireysel sorun, kişinin kendi kendine mücadele etmesi gereken bir sorunmuş gibi algılanıyor. Örneğin bağımlı çocuğunu evden anında ayıran çok fazla ebeveyn oluyor çalışmalara baktığımızda Avrupa'da ve Amerika'da.
0: Hı.
1: Ama Türkiye'de pek çok şeye rağmen aile bunun ekonomik, psikolojik, sosyal yükünü çekerek bu evladına yardımcı olmaya çalışıyor. O sebeple öncelikli olarak ailenin bu özverisi bir takdir edilmeli bence Türkiye'de. Ve ikinci olarak toplumsal dayanışma da asıl mesele çünkü kişinin maddeyi bırakması değil. Maddeyi bıraktıktan sonra nasıl bir hayat kuracağı. Tedavi olduktan sonra yine yalnız kalırsa bu kişi, iş bulamazsa, geçmişiyle sürekli yargılanırsa yine aynı riske geri dönecek. Bu nedenle aslında bu iyileşme süreci tamamen sosyal bir süreç. ve insanların yeniden güven ilişkileri kurması, üretken olabilmesi ve toplumun bir parçası olduğunu hissedebilmesi gerekiyor bu noktada. Ve dayanışma bu yüzden çok önemli. Bir işverenin örneğin ikinci bir şans vermesi, bir komşunun yargılamadan bu kişiye destek olması, bir arkadaşının ondan uzaklaşmadan yanında durması, destek olması, az önce dediğiniz sivil toplum kuruluşlarının onlara yeni fırsatlar sunması için çabalaması. O sebeple çoğu zaman aslında ilaçla değil, umut, güven, kabul görmekle iyileşiyor bu insanlar. Bu süreçleri aslında desteklemek gerekiyor. Ne kadar erken fark edersek o kadar da başarılı olacağız hocam, bağımlılıkla mücadelede.
0: Peki hocam, mesela sahada da çalışmalar yürütüyorsunuz, bu alanla ilgili okumalar da yapıyorsunuz ve Türkiye'deki yapıyı ve toplumu da gözlemleme imkanınız oluyor. Bu bağımlılıkla mücadele sürecinde sizce toplum olarak en büyük eksikliğimiz nedir?
1: Hocam, aslında az önce konuştuğumuz noktalardan bir tanesi damgalama ve etiketlemenin halen normal olduğunu düşünmemiz. Yani bağımlı nokta noktadır cümlelerinin halen açık bir şekilde kolaylıkla kurulabiliyor olması. Herkes "sen hata yaptın" cümlesini kuruyor. Ancak bu kişi bu noktaya nasıl geldi? Bizim toplum olarak, aile olarak, okul olarak buna katkımız ne kadar oldu? Bizim buradaki sorumluluğumuz neydi ama neyi yapamadık? Sorularına cevap maalesef bulmuyoruz ki, hatta soruların kendisini sormuyoruz. O sebeple yalnızca bireyi itham etmekle kalmak bence en temel eksiğimiz. Bunun çevresel faktörlerini, bireyi bu konuda etkileyen pek çok noktayı fark edip, hatta analiz edip, neyi yanlış yaptığımızı anlayıp yavaş yavaş değişim yaşamak bu konuda çok önemli. Örneğin benim başka vurgulamak istediğim noktada şu hocam. Türkiye'de iyi bir tedavi sistemimiz var Sağlık Bakanlığı üzerinden. Ancak tedavi olmuş bir kişinin sonrasında takip edildiği, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık takip edildiği bir follow-up, bir takip süreci yok bağımlılıkta. Bizim buna da ihtiyacımız var Türkiye'de. Evet, tedavi ettik, ancak sürecini takip ettiğimiz, örneğin ilk bir ay her gün bir yeri ziyaret edip o yerde etkinliklere katılabildiği, ilk 3 güne bir ziyaret edip orada sosyal etkinlikler yaptığı, istihdam edilebileceği beceriler kazandığı gibi, aslında uzun süreli bir takip sistemine de ihtiyacımız var.
0: Aslında birçok hizmet alanında, hani hem bağımlılıkla mücadele, belki sosyal hizmetlerin yapılandırılmasında da bu bahsettiğiniz izleme sürecine, takip sürecine gerçekten ihtiyaç duyuyoruz bu konuda. Sizinle aynı fikirdeyim hocam. Evet, belki toplum olarak önemli görmemiz gereken konulardan birisi de bu. Aslında hocam, böyle meseleyi hep sosyal psikoloji bağlamında ele aldık. Hani bağımlılık, toplumun bakış açısı, damgalanma, aile vesaire. Ama biraz da meselenin özüne inip, hani en baştan belki sormamız gereken bir soru geldi aklıma. Mesela evet, bağımlılık yapıcı bir maddeyi kullanmak bize zarar veriyor. Bunun farkındayız. İnsan neden kendine zarar verdiğini bildiği bir davranış sürdürüyor? Yani bunun psikolojik dayanağı nedir hocam?
1: Evet hocam, soru çok değerli. Zararını biliyorsa neden bırakmıyor? Değil
0: evet.
1: Mi? Hani çok
0: evet.
1: Açık bir soru aslında. Ancak her zaman bilmek o davranışı gerçekleştirmekle eşdeğer olmuyor. Örneğin sağlıklı beslenmediğimizi biliyoruz ya da sağlıklı beslenmemiz gerektiğini biliyoruz. Ancak bunu çoğu zaman yapmıyoruz. Ya da erken uyumamız gerektiğini biliyoruz ama geç saatlere kadar pek çok işle uğraşıyoruz. Bu sebeple aslında bilmek davranışla aynı şey olmuyor. Çünkü bir noktada da bu bir beyin sistemini harekete geçiren bir yapı. Örneğin bir dopamin sistemimiz var. Çay içtiğinizde dopamin 30'a kadar artıyorsa, bir bağımlılık yapıcı madde bu bir anda 3000'e artıyor. Bu noktada bu artışı düşündüğünüzde artık bu beynin kimyasal yapısını bozmuş oluyor. Artık beyin 30'larla, 100'lerle, 500'lerle tatmin olamıyor. Artık daha fazlasını, 3000'leri tekrar görmek istiyor. Ve bunu sürekli görmek istediğinde

0: beynin bu yapısı tamamen kimyasal yapısı bozuluyor ve artık haz alamaz hale geliyor. Ne kadar kullanırsa kullansın artık kişi maalesef bu ilk aldığı hazla ulaşamıyor bir daha. Tabii ki madde kısa süreli bir rahatlama sağlıyor. Burada en temel nokta kişi stresini, kaygısını ya da yalnızlığını yönetemiyor ve bir baş etme sistemi olarak bağımlılığı kullanıyor. Beyinde de tabii ki bir ödül sistemi harekete geçiyor. Bunların ikisi bir araya geldiğinde hem kişi sağlıklı baş etmeyi bilmiyor hem de beyinde ciddi bir ödül sistemi harekete geçiyor ve bununla baş etmek çok zor. Bunların ikisi bir araya geldiğinde maalesef kısa süreli rahatlamaya da odaklandığı için bırakmak kişinin elinde olan bir karar haline gelmiyor. Örneğin kendimizden düşünelim, kahveyi bırakmak bile bazen günde içtiğimiz 5 bardak kahveyi bırakmak bile ne kadar zorken ödül sistemini tetiklediği için bu maddelerin bırakılması kendi kendimize ne kadar kolay olabilir? Bu soruyu sormak önemli.
1: Evet, aslında çok önemli bir vurguydu. Bilmekle yapmak ayrı şeyler. Bunun da farkında olmak gerekiyor belki. Evet, Muhammed Hocam, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Birazdan programımızı sonlandıracağız. Sona doğru programla ilgili ve konuyla ilgili eklemek, paylaşmak istediğiniz son cümleleriniz varsa sizi dinlemek isteriz hocam.
0: Aslında hocam bence bir noktada da kişinin yalnız olmaması gerekiyor. Hı hı. Tek başına olmak hissi çünkü pek çok psikolojik rahatsızlığı ortaya çıkaran, kuvvetlendiren bir şey. Kalabalık içinde aidiyet hissiyatı içerisinde başarma duygusunu tadarak ve şefkat içerisinde aslında büyümüş, gelişmiş her birey aslında bağımlılıktan kolaylıkla kaçabilir diyebilirim. Bunlar çok değerli şeyler. Yalnız olmamak, aidiyet hissetmek, şefkatli bir toplum ve aile içerisinde büyümek. Bunları başarabilirsek ya da buna yaklaşabilirsek bence riski düşüreceğiz. Ama tabii ki hep beraber yanlışlarımızı, eksiklerimizi fark edip bu ekosistemi, bu çevreyi geliştirmemiz gerekiyor.
1: Evet. Evet, yalnız olmamak ve topluma aidiyet hissetmek gerçekten kıymetli bir vurguydu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, sevgili dinleyiciler, bu akşam Evin Yankısı'nda bağımlılığı sosyal psikoloji perspektifiyle ele aldık. Aslında bağımlılığı anlamadan bağımlılıkla mücadele etmek pek mümkün değil. Tabii toplum olarak çoğu zaman bağımlılığı yaşayan bireylere böyle etiketler yapıştırıyoruz, yargılıyoruz. Ama bu damgalamak iyileştirici olmuyor. Bazen insanları daha fazla yalnızlığa itebiliyor. Bu yüzden aslında evet, tedavi güçlü bir araç ama hep birlikte anlayış göstermek, belki destek olmak, toplumsal dayanışmayı da öncelemek gerekiyor. Evet, bu akşam değerli katkıları için konuğumuz Muhammed Refik Tekeli hocamız bizimle birlikteydi. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Rica ederiz. Yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Beggi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımıza katkı sağlayan İyilik Öncüleri Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki siz değerli dinleyicilerimize de bizleri eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Evin Yankısı programının sonuna geldik. Bu dönem sezon finaliyle bu hafta ayrılıyoruz ama önümüzdeki sezon inşallah hep birlikte programımıza devam edeceğiz. Programımız yine kendi saatinde ve kendi gününde devam edecek. Ben Serdar Handuru, 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programından hepinize sağlık, huzur ve sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hayırlı akşamlar efendim.

0: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya kebir. Kebir olan sen her secdemde küçült beni. Cürmümün büyüklüğüyle değil, irademin küçüklüğüyle hesapla beni.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah rahmeten lil alemin olarak gönderdi. Bütün alemlere o rahmettir. Ne kadar alem varsa, insanlar bir alem, cinler bir alem, hayvanlar bir alem, cemadat bir alem, alem dolu her yer. Hepsi için Allah onu rahmet.

ondan istifade edilemediği gibi, kazılmamış, ekilmemiş tarlaya güneşin bir yararı olmadığı gibi, rahmeten lil alemin olan Muhammed aleyhissalatu vesselamın da rahmetliğinden istifade etmek için tarlan ekili olması lazım. Tohumunun atılmış olması lazım. Senin ona doğru koşuyor olman lazım. O ölmüş birisi için şefaat ya Resulallah denmesiyle kimseye şefaat etmiyor. O bana şefaat et demekle kimseyi listesine almıyor. O nasıl rahmettir? O rahmetliğinden nasıl istifade edilir? Bunu ashab-ı kiram göstermiştir. Peşinden gidilerek, sünnetine uyularak yaşandığı zaman kendiliğinden rahmettir. Onun sünneti ve onun mirası ilgiyle izlenilmediği zaman, otururken Müslüman Resulullah şöyle otururdu aleyhissalatü vesselam diyemediği zaman, yemek yerken o şu eliyle yemek yerdi, yemeğe şuradan başlardı diyemediği zaman, yürürken Resulullah şöyle yürürdü diyemediği zaman, tıpkı namazı Resulullah iki rekat böyle kılmıştı, ben de namazı iki rekat böyle kılarım der gibi, Resulullah'ın düğünleri böyleydi, ben de düğünümü böyle yaparım diyemediği zaman Müslüman, o rahmeten lil alemin olsa ne olur? Veya zahmet olsa insanlık için ne olur? Onun ilgi alanına, onun rahmet alanına girmek gerekiyor. Bunun için de bir kitle, bir nesil ne kadar hadis bilirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinden ne kadar bilir ve onu ne kadar pratiğe dökerlerse, o ümmet o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmetinden istifade eder. Dikkat ediniz, belli merkezler sinsi bir şekilde Peygamber aleyhisselam Efendimizi tarihte önemli bir şahsiyet haline getirmek istiyorlar. Çok değerli insandı diyorlar. Çok güzeldi diyorlar. Doğduğuna istediğiniz kadar kutlama yapın, biz de bunu destekleyelim diyorlar. Filanca yılın en meşhur insanı seç, bundan alınmıyorlar. Yeter ki onun misvakı senin cebinde görülmesin. Yeter ki bu sünnettir diye onu yapmaya kalkma. Filan gün onun doğum günüdür, kutla kutlayabildiğin kadar. Doğduğunu kutla. Medine'de yaptıklarına karışma ama. Çiçek sevmeye, ağaç sevgisine, hayvanlara şefkate ait ne kadar hadisi varsa onu al. O güzel. Güzel peygamber o zaman. Çok güzel. Ama böyle yapacaksınız, şunu yiyeceksiniz, bunu yemeyeceksiniz diye talimat vermeye başladığı zaman, hayatımızı renklendirmeye ve şekillendirmeye başladığı zaman çöl bedevisi oluyor. Hani bu güzel peygamberdi? Hani şiirler dizmiştiniz bunun için? Ha, o hangi güzel peygamberi istiyorlar? Medine'de güzel sözler söyleyip gitmiş, kimseye karışmamış, sessiz sedasız bir köy imamı gibi istiyorlar Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i. Bunun için de kardeşler, tam 300 senedir Avrupa merkezli bir çalışmayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri yeryüzünde var, kullanılmaz değerler haline getirilmeye çalışılıyor. Maalesef bizim topraklarımızda da bu meyve vermeye başladı. Sakallı sakallı insanlar, cami görevlileri, milletin önüne geçip namaz kıldıranlar bile hadisi şerifleri takvim yapraklarındaki atasözleri gibi görmeye başladılar. Resulullah konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ashabı anlatıyor. Müslümana bile diyemiyorsun artık. Cevap veriyor sana. Bu zayıftı, bu şişmandı diye ayırmaya başlıyor.
en zayıf hadis

Hadis, en zayıf hadis, bundan 1250 sene önce yazılmıştır. En zayıfı. 1250 sene önce. Bu ne demektir? En zayıf dedikleri hadis, 1250 sene önceki tahribat görmemiş Müslümanlardan birine ait bir sözdür. En kötü ihtimalle. En kötü ihtimalle, filan Allah dostuna aittir. Filan sahabiye aittir, filan tabiye aittir. En kötü ihtimalle, peygambere ait değilse bile. Bugünkü beşeri sistemlerin eğitim mekanizmasında kavrulup beyni bulanmamış insanlardan birisine aittir. Bu Allah'ın kitabına aykırı değilse, insan aklına da aykırı değilse bununla ne mücadele ediyorsun? Kaldı ki elhamdülillah bizim ümmetimiz diğer ümmetler gibi peygamberinin mirasını çarçur etmedi. Sadece 124 bin peygamberden bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu sözleri, yaptığı hareketleri o günkü şartlarda bile kameraya alınmış gibi bugün bize ulaştı elhamdülillah. Onun şemail-i şerifi, kaşları, dudakları, sakalı şerifine varıncaya kadar sanki bir kamerayla, sanki bir ressam çizmiş gibi, fotoğrafı çekilmiş gibi bize tasvir edilip ulaştırıldı. Allah onlardan razı olsun. Şunu kesinlikle zihnimize koymamız gerekiyor kardeşler. Biz Peygamber aleyhisselam efendimize bağlandığımız kadar Müslümanız. Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız peygambere uyacaksınız diyor. E peygambere uymak neyle olacak? Allah'ı seviyorum demek peygambere bağlı olmakla. E peygambere uymak nasıl? Elektronik bir bağlantı mı kuracağız? Defterine adımımızı yazdıracağız. Nasıl bağlantı kuracağız? Sünnetine uyarak. Sünnetine uymak da onun hadisi şeriflerini bilmek ve amel etmekle mümkündür. Geçen haftaki dersimizde 7 tane hadisi şerifini okuduk ve onları hayatımıza nasıl uyarlayacağımızı konuştuk. Bugün de bazı hadisi şeriflerini okuyacağız. Böylece nasıl Peygamber aleyhisselam efendimize bağlantı kuracağımızı göreceğiz. Nasıl rahmeten lil alemin olarak Allah'ın gönderdiği peygamberin o rahmet deryasından bir bardakta biz nasıl alacağız bunu göreceğiz. Şunu yapmaya kalkmayalım kardeşler. Peygamber aleyhisselam efendimizin yaklaşık 40 bine yakın hadisi şerifi var. Bugün karar verdik, öğleye kadar bunların bir CD'sini alıp ikindiye kadar da pratiğe dökeceğiz. Bu iyi bir şeytan tuzağıdır. Böyle hayat olmaz. Nasıl doğdun 3 kilogramdın, 1 bardak süt, 2 bardak süt, bugün 80 kilogram oldun. Bedenin nasıl büyüdüyse Müslümanlığını da böyle büyüteceksin. Ama annenin o yarım bardak sütünü sen emmeseydin, onu istifra etseydin, o zaman büyüyemeyecektin. Yarım bardak, yarım bardak küçük görme. Kemik olur, et olur, damar olur, kan olur sende o. 1000 tane hadisi şerifi pazartesi, 1000'ini de salı, tamam 20 günde bitti bütün İslam. Bu yanlış bir taktik. Böyle olmaz. Ne yapacağız? Bugün bir hadisi şerif okuduk. Onu evimizde uyarladık. Bu hadise göre bir eksiğimiz var mı? Yok. Elhamdülillah. Geç. Öbür hadisi şerife geçtik. Bir bir bir derken bir gün Allah'ın izniyle adı sahabi olmayan makamı sahabi gibi olan Müslümanlar haline geliriz Allah'ın izniyle. Çünkü onlar da kayıt yaptırıp sahabi olmadılar. Ben kayıt yaptırıyorum kendimi demediler. Teslim oldular. Teslimiyetini ömürlerinin sonuna kadar belgelediler. Eğik büyük çizgiler çizmediler, itiraz etmediler. Allah onlardan razı oldu. E biz de aynı siyaseti uygulasak, bugün duyduğumuz hadisi şerifi bugün uygularız. Yarın duyduğumuzu yarın uygularız. Anlayamadığımızı, takıldığımızı bizden üstün birisine sorarak ne yapacağız bu konuda deriz. 1, 2, 3 derken elhamdülillah Allah'ın dini kolay. Allah bizim için zorluk istemiyor. Kolaylık istiyor. Bu kolaylığı biz uyguladığımız kadar kendi menfaatimizi, kendi kazancımızı büyütmüş oluruz inşallah. Demek ki
Taktiğimiz şu kardeşler, bir defa

Mesela 365 günde bir gün, iki gün hastalık, sıkıntı, kaza, bela sayalım. İnsan en azından her yıl 300 hadisi şerif okusa. Bu ne demektir biliyor musunuz? 4 yıl sonra bir Riyazu Salihin kadar hadisi şerif kültürü olmuş demektir. Riyazu Salihin isimli kitap yaklaşık 700 senedir ümmeti Muhammed için yeterli hadis dökümanı demektir. Bir Müslüman Riyazu Salihin kadar Müslümanlık yaşıyorsa sahabi gibi yaşıyor demektir. Evet, daha fazla hadisi şerifler var. Daha çok hadisi şerifler var. O uzmanlık için, daha derin ilimlere girmek için. Her gün bir hadisi şerifi titiz bir şekilde, ciddi bir şekilde okumak, 3 yıl, 4 yıl sonra ashabın bildiği her şeyi bilmek demektir. Hafız olmasan bile, hacı olmasan bile, hoca olmasan bile, ashab-ı kiram kadar bildiğin için, ashab-ı kiramın gittiği yola gitmiş olursun. Kardeşler, kafirler, bu dinin dışarıdaki ve içerideki düşmanları, dikkat edin, Kur'an'a dokunmuyorlar. Dokundukları şey hadisi şeriflerdir hep. İki şeyden dolayı Kur'an'a dokunmuyorlar. Birincisi, Kur'an'la uğraşan hemen tepki görüyor. Vay gavur diye tepki gördüğü için, Kur'an'ın altındaki yatağa çekmeye çalışıyorlar. Bir. İkincisi, bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar uygulamaya kalksa, namaz dahil, namazımız da dahil olmak üzere, iyi bir Müslüman olacak malzeme bulamaz. Onu bulacağın seviyeye gelince 120 yaşına gelmiş olursun. Daha bir işe yaramazsın zaten. Çünkü Kur'an-ı Kerim ham maddedir. Onun kutulara konmuş pratik şekli hadisi şeriflerdir. Kur'an Allah-u Teala'nın levh-i mahfuzda yazdığı kitabıdır. Peygamberinin lisanında anlaşılacak hale getirdi onu Allah-u Teala. Peygamberi de Kur'an'ın anlaşılacak şeklini bize söyledi. Şimdi burada şu anlamı çıkarmayı da istemiyorum. Yani Kur'an boşuna okuma hiçbir şey anlamazsın. Hayır. Mesela Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın rahmetinin çok olduğunu anlatıyor. Mesela hamd alemlerin Rabbinedir diyor birinci ayeti. Bunu anlarsın sen. Ama hamd alemlerin Rabbinedir sözünü ne yapacaksın? Zarfa yazıp koyacağın muska olarak mı takacaksın? Ne işe yarayacak bu? Ne oldu şimdi? Tamam, hamd alemlerin Rabbinedir. Hep beraber bunu 3 defa diyelim. Ama Peygamber aleyhisselamın önüne oturdun mu ne diyor? Yavrum, Bismillah de, önünden ye, kalkarken de elhamdülillah de diyor. Ham böyle yapılıyormuş demek ki. Kur'an-ı Kerim bir hazine. E kardeşim, biz abdesti öğrenene kadar 10 sene geçti. Kur'an'daki her şey için 10 sene arasak bize 1000 senelik ömür lazım. Biz bu yaşadığımız hayatta ilim ehli, alim olmaya doğru bir yatırım yapmadığımıza göre, esnafız, tüccarız, sanayiciyiz veya işte başka bir işle meşgulüz. E şimdi bize pratik malzemeler lazım. Ben hemen ne yapacağımı öğreniyor olmam lazım. Hemen ne yapacağımı Resulullah söyledi gitti aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şeriflerde bu demek. Elhamdülillah imanımız budur. Allah bu imanımızı son nefesimize kadar korumayı bize nasip eylesin. Şimdi hadisi şeriflerden okumaya devam ediyoruz. 8. hadisi şerifimizi okuyoruz. Ve ne yapacağımızı hemen ne yapacağımızı bu hadis-i şeriften öğreniyoruz inşallah. Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İki şeyden birini yapma konumunda serbest bırakıldığı zaman, günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Dikkat ediyoruz. Ayşe annemiz taktiğini söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin.
iki işten birini yapması mümkün. İkisi de günah.

değil. İkisi de mesela Allah'ın emri. Hangisini yaparsa onu tercih etmiş olacak. Neyi tercih ediyormuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kolay olanını. Kolay olanını. Ben illa zorunu tercih edersem elbette günahın olmaz. Peygamber taktiği dışında bir taktik uygulamış olursun. Misal, misal. Yemin ettin, kefaret için 10 fakiri doyurman lazım. Ne doyuracağız peki? Lüks bir lokantaya mı götürüp doyuracağız? Hayır. Fitre miktarı doyuracağız. Yani bir dilim ekmek ya da bir somun ekmek ve yanında 200 gram zeytin katığı. Bu da nedir? 3-4 milyon liradır. Bu bir fakir diyeceği. Bundan 10 tane verdin mi yemin kefaretini ödemiş olursun. Peki, bunlara kebap yedirsem, bu peygamber tercihi değil. Tamam, o da olabilir. Kolay olanını tercih et. Kolay olanını tercih et. Her şey de böyle. Yapılacak şey günah ise, ondan en uzak duran kendisi olurdu. Ama kolay molay değil de, söz konusu günah bir işse, ona el tutmuyor. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece, şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse, onun cezasını mutlaka vermiştir. Bu son taktiği nasıl Efendimiz Aleyhisselam'ın? Şahsı için intikam almıyor. Ama dini için hiç affetmiyor. Müslüman nasıl bir politika izlemesi gerekiyor? Çocuk hata yaptı. Evdeki filan dolabı devirdi. İçinde ne kadar nişandan kalma, çeyizden kalma kavanoz varsa gitti hepsi. Bir böyle olay oldu. Bir de çocuk sabah namazına kalkmıyor. Bali olmuş hala namaza kalkmıyor. Birincisinde Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Çocuktur, görmeyin gitsin diyor. İkincisinde ne diyor? Namaza kalkacaksın diyor. Çünkü biri Allah'ın hakkı, biri vazonun hakkı. Şimdi arkadaşlar nasıl? İşte sünnete göre nasıl yaşayacağız? Bundan sonra taktiğimiz bu olacak. 20 senedir bizim hatıra sakladığımız şeyi kaybettin. Bizim mi bu? Bizim. Taktiğimiz ne? Boş ver gitsin. Allah'ın hakkı, boş vermek senin hakkın değil o zaman zaten. İş Allah'a ait oldu mu? Sen Allah-u Teala'nın af memuru değilsin ki. Edecekse o affeder. Sen karışma. Allah'tan taviz alma. Kolayı tercih et ama. Hangi kolayı? Haram olmayan kolayı. Günah olmayan kolay şeyi tercih et. İş cezalandırmaya, intikam almaya geldi mi, sana ait olanı bırak, peygambere uymuş ol. Allah'ın hakkından satıp durma, peygambere uymuş ol. Bunu da Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bu mübarek hadisi şeriften öğrenmiş olduk. İnşallah bundan sonraki taktiğimiz, hayat mücadelemiz böyle devam edecek inşallah. Şimdi kardeşler, belki de bir çocuğa söylenecek en muhteşem, en muazzam sözlerden birisini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu İbni Abbas'a söylerken dinleyeceğiz. Çocuk hangi taktikle yetiştirilmeli? Şu biraz sonra dinleyeceğimiz 9. hadisi şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu zaman kardeşler 60 yaşlarındaydı. Bunu dinleyen İbni Abbas da 13-12 yaşlarındaydı. Henüz buluğ çağına gelmemiş, ağzı süt kokan, tüyleri bitmemiş bir çocuktu. Ve İbni Abbas bu sözleri naklettiği zaman da 50 yaşındaydı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den 40 sene kadar sonra bana böyle nasihatlerde bulunmuştu diyor. Biz burada

0: Birinci öğreneceğimiz şey, bir çocuğu karşısına nasıl muhatap olarak alıp, ne enteresan şeyler konuşuyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Onun cümlesine başlarken nasıl başlıyor? Ona ağır konuları nasıl özetliyor? Ve çocuktan ne bekliyor? Ne olmasını istiyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Bu da bütün anne ve babaların çocuk yetiştirmedeki malzemesi olacak ve usulü olacak, taktiği olacak. Sadece bu hadis-i şerifte geçen konular değil. Herhangi bir konuyu da bu şekilde demek ki biz çocuklarımıza izah ediyor olmamız lazım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın terkesinde bulunuyordum. Yani devenin arkasına oturtmuş bunu. İki kişilik develer var biliyorsunuz. Develer bir kişiliktir, bir de iki kişilik. Böyle yani şey arkası ikinci kişinin oturmaya müsait olan develer var. Bir de bir kişilik küçük mini develer var. O iki kişilik deveye iki kişi de oturabiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün devesinde bir yere giderken İbni Abbas'ı da arkasına almış. Hem onunla beraber gidiyor hem de ona bakın neler söylüyor. Bir yere gidiyorlar, gidiş esnasında yoldaki vakti değerlendiriyor. Amcasının oğluna, ona iman etmiş küçük bir sahabiye nasihatlerde bulunuyor. Yavrucuğum, sana bazı kaideler öğreteyim dedi ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Bir, Allah'ın seni korumasını istiyorsan sen de onun sözünü dinleyeceksin. Deprem olduğu akşam dua etmenin faydası yok demek. Deprem akşamı dua edebilmen için sallanmadığın zamanlarda dua etmiş olman lazımdı. Allah'ın namaz emrine aykırı davranmaman lazımdı ki namazdan sonraki dualarından dolayı Allah sana yardım etsin. İşte tekrar cümleyi okuyoruz. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni koruyup gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun. Aradığın zaman Rabbim ya Rabbi demen için Allah seni her zaman onun ismini üstün tutuyorken görmesi lazım.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Düğün yapıyorsun. Düğün bittikten sonra imam çağırıp o düğündeki çirkinlikleri şöyle bir çarşafla örtmesi için güzel bir dua yaptırıyorsun. Keyfin bitiyor, herkes yorulmuş, dinlenmesi lazım. Bir dua ile iş bitiyor. Bunu melekler görmüyorlar. Siz de bu işi böyle üstün körü kapattınız zannetme. Düğününde, düğün yaparken Allah'ın kurallarını, ayetlerini, peygamberinin hadislerini ön plana çıkaracaksın ki o düğünden bereket göresin. O düğünün ürettiği çocuklardan hayır göresin. Lanetli bir şekilde düğün yapmışsın. Ondan sonra çocuğun oluyor, onu sünnet ettiriyorsun, dua ettiriyorsun, çocuk alim olacak. Öyle değil. Nasıl ya? Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bu taktik çok önemli arkadaşlar. 10 yaşında bir çocuğa söylediği söze dikkat ediniz. Allah'tan iste, kimseye boyun bükme. Bu dik duran, insan oğluna tenezzül etmeyen, elini uzatmayan, ölse acından bile acım demeyen insan yetiştirmek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki ben şöyle bir fetva sorayım. Bayramlarda çocuğun eline bir poşet verip yaşlıları sırayla dolaştırmak bu hadise uygun mu? Değil. Bu hadise uygun değil. Haram da değil ama. Haram da değil. Günah da değil. Ama o çocuğu bayramı sevdireceğiz diye dilenmeye alıştırdığını da unutturma. Çocuk selamun aleyküm'e 5 lira değer biçiyor bu sefer. Aleyküm selam da 5 lira 10 lira ediyor. Çocuk bayramda kaç kişiye gideceğiz dedemlerle beraber, 20 kişiye demek 100 lira toplayacağım şimdi diyorsa, evet işte bayramı sevdirdik filan, bırak o edebiyatı kardeşim, bayramı sevdirmiş. Bayramı sevdirmenin usulü bu değil. Bayramı sen ne yaptın? Para bayramına çevirdin kardeşim. O zaman da sen her ay başı bayram yaşıyorsun demektir. Hayır. Çocuklarımızı daha 5 yaşından itibaren elinde poşet, el öpücü memurlara çevirmeyelim. Bel bükmeye alışmasın çocuklar. İsteyeceksen Allah'tan iste. Kimsenin önünde eğilme diye Peygamber Aleyhisselam Efendimiz nasihatini yaptı.

yapmıştır. Bu bizim çocuklarımız için de geçerli mi? Elbette geçerli. Bizimkiler için çok daha fazla geçerli. Ve bil ki, şu cümlelere dikkat ediniz kardeşler, 10 küsür yaşında bir çocuğa neler söylüyor, dikkat ediniz. Bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Ve bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bundan sonra kaderde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. İman bu. Bunu öğretiyor Aleyhisselam Efendimiz. Bütün dünya bir taraf, yavrum İbni Abbas öbür tarafta durmaya korkma diyor. Bütün dünya bir taraf, olsun ne korkuyorsun? Kardeşler, bu sözü duyduğunda kaç yaşındaydı demiştik? 12, 13 tam kesin bir bilgimiz yok. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, 15 bin kişilik bir eşkıya grubu tarafından, hariciler denen bir grup tarafından kuşatma altına alınmıştı. Daha sonra önce onun adamıydılar. Serseri takımı olduğu için köpek acıkınca sahibini yemeye kalktı. Böyle bir manzara oldu. Serseriden dost bu kadar oluyor. Onun en güzel örneği haricilerdir. Hazreti Ali Efendimiz'i öldüren insanlardırlar. Şehit eden insanlardırlar. 15 bin kişilik bir çete haber de göndermişler ki Ali bize elçi melçi göndermesin, onu da öldürürüz diye haber göndermişler. Hazreti Ali Efendimiz kendi gidecek, etrafındakiler gitmeye bu delilerle görüşülür mü diyorlar. Birini gönderiyor, öldürüyorlar. Birini gönderiyor, öldürüyorlar. Kimse de gitmiyor. Muhasara uzadı. Bundan din zarar görüyor. Savaş çok kötü bir duruma düştü. İbn Abbas ayağa kalkmış. Ben giderim ya Emir el-Müminin demiş. O da demiş ki sen Resulullah'ın amcasının oğlusun. Bizim başımızı belaya sokma, otur aşağıya demişler. O zamanlar 52-53 yaşlarında İbn Abbas radıyallahu anh'ıma. Arkadaşlar, ben çocukken Resulullah bana 15 bin kişi değil bütün insanlık bir tarafta olsa korkma demişti. Ben korkmuyorum, giderim demiş. Eğitim bu işte. İlk gün yavrum kimseye karışma. Aman şurada dur, burada lafları 50 sene sonra ceketini düğmelemiş yağcı bir memur çıkarıyor. İşten atar patron diye cuma namazı bile kılamayan ötlek Müslüman yetiştiriyorsun sen. Yavrum, imtihandan sonra o yakındaki camide kılarsın değil. Namaz ve dünya, tamam mı oğlum? Desene. Adam fetva soruyor. Cuma namazına patron izin vermiyor. 3 cuma oldu kılamadık, bir tehlikemiz var mı? Dünyada hiçbir iş kalmadı ya. Kıtlık, sefalet, o işten çıkarsa zaten ölecek açtan. Ya bunlar ne zaman bu eğitim yapılıyor? 10 yaşındayken, 5 yaşındayken. Futbolu ne zaman seviyorsa çocuk, cihadı da o zaman seviyor. Çocuk ne zaman futbol perest oluyorsa, o zaman mücahit oluyor. Kafa futbolla doldu da, taştı mı hatta, Kur'an'a yer kalmıyor. Çizgi filmle kafayı doldurdun mu, hayatın gerçeğiyle hiçbir bağlantısı kalmıyor çocuğun. Kafa sınırsız değil ki, sınırlı. O sınırı çok basit şeyler doldurunca ciddilere yer kalmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbni Abbas'ın kafasını bu imanla doldurunca 15 bin silahlı adamın önüne silahsız gitti. Selam verdi. Ne cesaret geldin dediler. Konuşmaya geldim dedi. Otur konuşalım dediler. Ve olayı bitirdi, geri geldi. Hiçbir şey de olmadı. Çünkü ona ne öğretmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün insanlık bir tarafa toplansalar, Allah yazmadıysa sana bir şey yapamazlar. Korkma ya. Korkma ya. Allah yazmadıysa, bütün insanlık bunu istiyoruz deseler, seni tayin ettiremezler bir yere kardeşim. Yazmamış Allah ya. Ama bu bir iman meselesidir. İnşallah hem bu düzeyde bir imana kavuşacağız, hem de mesulü olduğumuz yavrularımızı bu kalitede yetiştireceğiz. Korkma oğlum. Korkma, ne Amerika'sına? Allah'ın köpeği bu, salmış ipini birkaç günlüğüne. Merak etme, dilediği zaman bağlar onu.

diye iman ediyor olmamız lazım. Bu hadisi şerifi başka bir zamanda İbn Abbas şu şekilde devam ederek anlatmış. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet, onu önünde bulursun. Bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Keyfin yerindeyken hatim okuyor muydun sen? Yok. Hastalanınca ne hafız çağırıp hatim okuyorsun seni kurtarsın Kur'an diye. C vitamini çok yararlı. Grip olunca bir faydası oluyor mu? Grip olan bir kasa portakal yese şifa buluyor mu? Yok. Her gün bir mandalina bir portakal yersen C vitamini faydalı oluyor. Grip olmuyorsun. Hastalıktan sonra ne faydası var? Sen keyfin yerindeyken televizyonu kapatıp bir sayfa Kur'an okuyor muydun? Yok. Şimdi nereden çıktı bu? Dara düştün, ya Rab getir kitabını. Hayır, öyle öğretmemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl öğretmiş? Bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki, o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki, senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Hiç Allah yazdıysa sana bunu, bu cezayı yiyeceksin, bu bela başına gelecek, hiç bunu aşamazsın. Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylıkta zorlukla birliktedir. Bir şey yapmak istiyorsan onun acısına da katlanacaksın. Gülmek istiyorsan ağlamaya hazır olacaksın. Ne kadar güzel nasihatler yapmış kardeşler. Ashab-ı kiramı böyle yetiştirmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, 10. hadisi şerife geçiyoruz. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının. Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlar yüzünden çıkmıştır. Kardeşler, bir sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istemiş. O da buyurmuş ki, Bahreyn tarafından gelecek bir mal bekliyorum. O gelince sana veririm buyurmuş. İkide bir adam geliyor, geldi mi ya Resulullah, geldi mi? Nihayet bir gün haber gelmiş ki Bahreyn'den kervan geliyor. O da gitmiş mescidin önünde bekliyor. Daha gelecek, tutanaklar tutulacak filan, adamın acelesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun bu haline bakmış ki adam riskli bir iş yapıyor. Ona o sözü verdiği için de, gelen maldan pay verecek, önceden bu uyarıyı yapmış. Bakın dikkat edin buyurmuş. Dünya çok tatlıdır, yeşildir, caziptir, çok hoş durur dünya. Her tuzak böyledir zaten. Şeytan koca bir kanca gösterse sana, bununla seni bağlayacağım dese, kim yanaşır şeytana? Güller, çiçekler gösterecek ki arkadaki kancayı gizlesin. Şeytan dünyayı çok süslü gösteriyor. Allah da öyle yaratmış. Aman dikkat edin. Dünya bir tuzaktır. Öyle bir tuzak ki o olmadan da olmuyor. Onun için tuzak zaten. Ben bu dünyayı istemiyorum deyip intihar etsen cehenneme gireceksin. Öyle de değil. Dünyada olacaksın ama aldanmadan kalacaksın dünyada. Diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyarmış. Aynı şekilde kadınlara da dikkat edin. Kadın da İsrailoğlunun düştüğü ilk tuzaktır buyurmuş. Her halükarda dünya tuzağı malı temsil ediyor. Kadın tuzağı şehveti temsil ediyor. Sadece kadını kastetmiyor. Kadınların içinde de bakıldığında erkek tuzaktır. Erkeğin gözünden bakıldığında kadın tuzağı. Birbirimizin tuzağıyız. Erkek kadın birbirinin tuzağı. Biz bu tuzaktan kurtulmamız, onu tanımamızla ve onun dengesine dikkat etmemiz de mümkündür. Bu nedenle kardeşler, şu 10. hadisi şerif,

Film. Evimize şöyle büyütüp kapıda girerken hani yazıyor ya 10 numara 7 numara kapı numarası gibi yazacağımız şekilde ezberlememiz lazım. Kredi alma ihtiyacı hissettiğimizde bu hadisi unutma. Kredinin aciliyeti dünyanın tatlılığından geliyor. Borç alırken unutma. İnfak etmekten kaçınırken unutma. Zekat verirken unutma. Genç bir insan, bayan veya erkek karşı cinse gözü takıldığı zaman unutma. İsrailoğulları da ilk defa böyle batağa düşmüşlerdi. Bir insan evli, çoluk çocuğu var. İkinci hanım diye bir kelime ağzından çıkmaya başlayınca hemen buna dikkat etmesi lazım. İsrailoğulları da böyle batmışlardı. Allah niye haram etmedi? Seni denemek için. Seni bu tuzağa çekiyor şeytan. Kadını da o tuzak için uygun hale getiriyor zaten. Her halükarda para, yani paranın temsil ettiği mal ve kadın konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine düşeni yaptı arkadaşlar. Uyardı. Ne buyurdu? Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Dikkat edin. Dikkat edin, tuzağa düşürmesin sizi dedi. Ama o adama da istediği kadar parayı verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu istiyor, isteyen alır. Aldı, anladı ki o adamın ayağı kayacak, onu uyardı. Çünkü borç istiyor, daha malın gelmesini beklemeden gitmiş mescidin kapısında bekliyor. Mescitte namaz için beklenir. Para için bekledin mi peygamber seni böyle uyarır işte. Bize yönelik bölümü var mı bu hadisi şerifin? Yönelmemiş bölümü var mı? Yönelmemiş bölümü var mı? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir uyarısını daha görüyoruz. Bir baba, müşfik bir dede, ümmetinin cehenneme girmemesi için kıvranan bir peygamber uyarıyor arkadaşlar. Ne yapacaktı başka? Ne yapacaktı? Cehennemde yanmamak için yanmaz gömlekler mi dağıtacaktı bize? Ne yaptı? Uyarıyor. Burada yedi şeye dikkat edin diyor. Çok insanın ayağının kayacağı yedi şey vardır. Bunları bakalım nelermiş. Yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal, belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi zannediyorsunuz? Burada neler sayıyor arkadaşlar? Fakirlik, zenginlik, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, deccal ve kıyamet. Yedi felaket kapımızda bekliyor. Bizim her an bunlardan bir tanesiyle karşılaşmamız mümkün. Her an fakir olabilirsin. Fakirlik kadar bela, her an zengin olabilirsin. Zenginlik şımartıyor ve helak ediyor. Bütün hayallerini suya düşüren bir hastalıkla karşılaşabilirsin. İhtiyarlayınca çoluk çocuğun önünde tiyatro konusu olacak kadar komik olabilirsin. Dikkat et. İhtiyarlığına bir şey saktırma. Hac edeceksen vaktinde et. Allah için bir infak yapacaksan gençken yap bunu. İhtiyarken onun bunun başına bela olursun. Aynı şekilde ölüm an ve an kapında bekliyor. Ve kardeşler, bir deccal belası da karşımızda duracak. Allah o günü görmeden huzuruna gitmeyi hepimize nasip etsin. Deccal kıyamete yakın çıkacak. Amerika'nın canlı şekli. Böyle Amerika'yı canlanmış bir mahluk düşünün. Yani öyle büyük bir şey. O şekilde insan oğlunun cehenneme girmesi için Allah tarafından yaratılacak, gönderilecek. Bu azmaların ve Allah'ın şeriatını yok saymaların karşılığı olarak da Allah balyoz gibi, kuduz bir köpek gibi insanlığın başına onu sürecek. Ve bu deccal fitnesini ashab-ı kiram o kadar korkmuşlar ki, bir tanesi diyor ki, yani Medine'de bir sokaktan çıkarken karşıma çıkacak deccal zannettim diyor. O kadar uyardı bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
O kadar

uyardı. Büyük bir fitne, sağ elini çıkaracak, insanlara bakın diyecek, bakacaklar, cennet görünüyor. Sol elini gösterecek, cehennem görünüyor. İnsanlara böyle olağanüstü bir harikulade desteklerle davetiye çıkaracak ve nauzu billah kitle kitle insanlar onun cennetine girecekler arkadaşlar. Çok büyük bir felaket. Kıyamet alametleriyle ilgili bir ders yapacağız. Bu deccal konusunu o güne erteliyoruz inşallah. Ve asıl felaket kıyamet felaketi. Herkesin çaresiz Allah'ın huzuruna dikileceği kıyamet gelecek. Bütün bunlara karşı mümin nasıl uykuda olur? Nasıl kendisini boşlukta bırakar bu kadar tehlike varken diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte bizi uyarmıştır. 12. hadisi şerifimizi okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Bu adamla ne uğraşıyorsun sen? Bunun sana bir zararı var mı? Bu Allah'ın dostu, namaz kılıyor, ibadet ediyor. Sen ne uğraşıyorsun bununla? Sen bunu güçsüz gördüğün için, adamı yok zannettiğin için bununla uğraşıyorsun. Onun adamı Allah. Benim dostumla uğraşan beni karşısında bulur Allah buyuruyor. Onun için kardeşler, köyde bir ihtiyar. Kimse ona İşte bir destek olmuyor. Zavallı adamın bir dönümlük bahçesi var. Ondan marul ekiyor da rızkını temin ediyor. Gelen bir metre oradan kapıyor. Oradan bir metre. Adamın bahçesi 50 metreye düştü. Ölmeden adamın malını çarçur. Adam da kimseye bir şey diyemiyor. Herkes öbür tarafı tutuyor. Bu böyle bu kadar basit değil arkadaşlar. Öyle bir Allah bela verir ki sana. O kaptığın bir metre bahçe arazisinden dolayı bütün dünyayı versen kurtaramazsın bir daha. Şimdi kardeşler, Allah'ın belası deyince bir yanlış anlaşılma var. Şimdi duyuyorum, diyorlar ki filanca çok şer bir adamdı. Kanser oldu, geberdi gitti. Ne zamandan beri kanser bela oldu? Nedir kanser Allah'ın bela çeşitlerine karşı? Kanser nedir ki onu Allah azap saysın? Evet, bir felaket, bir musibet, bir afet. Bu Allah-u Teala'nın yapacağı işleri küçük görmektir. Adam öyle bir öldü gitti ki arabadan itfaiye cesedini çıkaramadı, öyle bir kaza gördü adam. Niye? Köyde filancaya şöyle demişti. Çok kötü adamdı. Allah dostlarından biri de trafik kazasında ölüyor. Onu nasıl yorumlayacaksın? Her felaket, her musibet Allah'ın cezası değil ki. Arkadaşlar, keşke Allah böyle kötü insanları kanserle cezalandırsa, araba kazasıyla cezalandırsa, ne nimetti onlar için, ahirete kalmazdı iş. Öldün gittin, 10 saniyede kurtuldun işte. Hiçbir şey değil bu. Buna şükret, elhamdülillah bu kazayı gördüm de. Bu kadar ucuz faturayı herkes öder. Sen kulumun düşmanıydın. Sen bir mümine işkence etmiştin diye binlerce sene cehennemde kalmanın kaçta kaçı eder bir trafik kazası? 2 sene kanser sıkıntısı çekmişsin, ölmüşsün. Ne ki bu? Böyle basit düşüncelere kapı açmayalım. Demek ki Allah dostlarına düşmanlık edeni salmıyor. Hesabını kim görüyor onun? Allah görüyor. Sonra şimdi burada Allah-u Teala ne anlattı bize? Dostlarımdan birisiyle uğraşmayın dedi. Peki dostu kim? Bunu da açıklıyor. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kim Allah'a dost oluyormuş? Farzları yerine getiren. Farz borcun olmayacak Allah'ın dostu olman için. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Farzları yapıyorsun, barajı geçiyorsun. Ondan sonra nafilelere tutunuyorsun. Nafile ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri demek. Onları yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun, Allah seni sevdim diyor.
Sevince ne oluyormuş? Kulum sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Bu ne sayede oluyormuş? Nafilelere sarılma sayesinde oluyormuş. Perşembe günü oruç tutmakla oluyormuş. İki rekat fazla sünnet namaz kılmakla oluyormuş. Kardeşler, Allah'ın dostu olmak herkesin hakkıdır. Bunun için şeyh olmak gerekmez. Sadece şeyhler Allah'ın veli kulları değil. Onlar da o makamı yakalamışlardır. İnfak eden mümin de Allah'ın veli kulu olabilir. Sünnet namaz kaçırmayan mümin de Allah'ın veli kulu olabilir. O zaman duyduğu kulağı Allah'ın kulağı gibi olur. Ne demek bu? Haram duymaz, kötü şey duymaz o demek. Dili Allah'ın dili gibi olur. Yani kötü şey konuşmaz bir daha o. Ya Rab dedi mi, buyur der Allah. Bu seviyeye gelmek için de sahabi olmak gerekmiyor. Şehit olmak gerekmiyor. Şehit zaten bir daha böyle şeylere muhtaç değil. Yaşarken de bu kaliteye ulaşabilir mümin. Neyle ulaşabilir? Bir, farz borcun olmayacak. İki, nafilelerde çok gayret edeceksin. 13. hadisi şerifi de hızlıca okuyalım. Ebu Safvan Abdullah İbni Büsr el-Eslemi radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İnsanların en karlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Diyoruz ya, ne mutlu öldü gitti adam, bu bataklıkta kalmadı. Bu yanlış taktik. Ya buralarda yaşayıp ayağını kaydırmaktansa ölüp git, yanlış. Bir defa fazla Subhanallah demek için 20 sene yaşamaya değer. Bir ekmek bir fakire infak etmek için 100 sene yaşamaya değer. Çok yaşayıp güzel iş yapmak lazım. Çok yaşayıp boş yaşarsan, sen keşke 20 yaşında ölseydin o zaman. Keşke askerde ölseydin, gitseydin, şehit diye sana bir de tören yaparlardı. Çok yaşayıp güzel iş yapacağız. Hangi güzel iş ama? Allah'ın razı olacağı güzel işleri yapacağız. 14. hadisi şerifi okuyoruz. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümadan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdular. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapmazsa Allah bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Sen filan iyiliği yapmak istiyordun. Sabah namazını camiye gitmeye karar verdin. Gece bir mide ağrısı tuttu seni ki az kalsın hastaneye kaldırılıyordun, gidemedin. Ne oldu sabah namazı? Camide kıldın. Gitmedim. Sen gitmek istiyordun. Allah biliyor ki karnın ağarmasa gidecektin sen. Gittin. Yazıldı. Bitti. Belki gitseydin bu sevabı kazanamayacaktın. Camiden çıkarken gıybet edecektin. Caminin kapısına tükürecektin. Bütün o sevabın helak olup gidecekti. Gitmeden otomatik kazandın o sevabı. Ne sayesinde? Samimi, ihlaslı niyet sayesinde. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah o iyiliği 10 katından başlayıp 700 katıyla, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Bir iyilik yapmaya karar verdik. Sabah namazını camiye cemaate gideceğiz. Gittik. Ne yaptık? Bir sabah namazı camide kıldık. Öyle değil. 10'la başla 700'e kadar. Sil 700'ü, binlerce milyonlarca defa kıldın sen. Bu artış neye göre? Oradaki vecde göre. Giderkenki ihlasa ve niyete göre. Camideki edebe riayete göre. Allah'tan beklentine göre. Kimi camiye gider 10 defa kılmış yazılır. Kimi 100 defa, kimi 120 defa, kimi 125 defa. Bu ölçü kimin elinde? Meleklerin elinde. Görüyorlar seni. Görüyorlar. Mesela en basitinden imam işte 2 ayetlik bir zamm-ı sure okudu, rüküye gitti. Oh be, kısa kesti diye sevindin. 10'da kaldın.
Çünkü Allah'ın ayetlerinin kısalması hoşuna gitti senin. Namazın oldu. Namaza bir zarar yok. Ama 10 ile 700 arasındaki dağıtım nasıl yapılıyor? Bu mikser ne iş yapıyor onu anlatıyoruz. Namaza duruluyordu. Baktın ki ön safta boş yer var. Resulullah'ın sünneti unutulmuş olmasın, safları sıkıştırayım dedin, girdin ara yere. Çıktı 650'ye. Neye ölçüyor Allah? Senin Müslümanlığındaki randımana ölçüyor. Hepimiz için geçerli bu. Ama birisi de tam 700 kazanacakken arkadan adam böyle sıklaştırdı safı. Ulan sabah sabah batırdın bizi buradan, rahat bir namaz kılın. Gitti onunki de ona düştü tekrar. Niye? Resulullah'ın sünneti yerine gelsin diye aleyhissalatü vesselam adam safa sıkışıyor. Sen sanki apartmandan kovdu seni gibi kızıyorsun adama. Biri sünnete dadanıyor, biri keyfine dadanıyor. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Allah bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Subhanallah. Şu rahmeti neyle tartacaksınız arkadaşlar? Adam kötülük yapmaya karar vermiş, sonra vazgeçmiş. Allah'tan korkup vazgeçmiş. Onu Allah sevap olarak yazıyor. O kötülüğü yaparsa, şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah o kötülüğü sadece bir günah olarak yazar. Bu da onun rahmeti. Sevabınızı camiye giderken 700 defa yazmıştım. Bunu da 700 yazarım dese haksızlık mıydı bu? Hayır. 15. hadisi şerifimizi okuyor arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Bu müjde işte. Çok geçti, sen eski günah, bunun için uğraşma deme. Tövbe ne zaman kabul olur? Ne zaman yaparsan. Güneş batıdan doğduysa, yani kıyamet koptuysa kapılar kapandı. Senin güneşin de batıdan doğduysa gene kapı kapandı. Her halükarda tövbe kapısı açık. Velev insan öldürmüş ol. Ne yaparsan yap, her günahın tövbesinin kapısı açıktır. Yeter ki tövben samimi olsun. 16. hadisi şerifi okuyoruz. Suheyb İbn Sinan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin durumu imrenilecek bir durumdur. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin hiç zararda değil. Neden? Allah mal verdi, şükretti, infak etti, kazandı. Mal vermedi, zorluk çekiyor, iffetini bozmuyor, ahlakını bozmuyor, sabrediyor, gene kazanıyor. Mümin hep kazanır. Yeter ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olsun. Ve son hadisi şerifimizi okuyoruz. Yine bu hadisi şerifte bir taktik ve Müslümanlığın iyi yaşanması ile ilgili ölçülerinden bir tanesini koyuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onu da dikkatli dinliyoruz. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun mezarı başında ağlayan bir kadının yanından geçti. Kadın çocuğu ölmüş, mezarın başında bağırıp çağırıyor kadın. Bildiğimiz işte kadınların mezarın başında ağlaması gibi. Ona Allah'tan kork, kork ve sabret buyurdu. Peygamber Efendimiz kadının yanına yanaşmış. Sabret kadıncağız, Allah'tan kork buyurmuş. Kadın çek git başımdan. Benim başıma gelen felaket senin başına gelmemiştir dedi. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 tane çocuk gömdü arkadaşlar kendi sağlığında. Torunlarıyla beraber. Yani torunları da hariç bir sürü de torun gömdü. Kadın tabii kim olduğunu bilmiyor. Yani birisi nasihat ediyor zannedip çek git buradan dedi, ne karışıyorsun gibi bağırmış. Kadın Peygamber aleyhisselamı tanıyamamıştı. Kendisine onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına koştu. Orada kapıcılar yoktu. Bakmış kapıda bekleyen yok.

0: yapıyorsun sen, sabır yapmıyorsun. Hayır. İlk anda bu sözü söylemeyecektin. İlk anda vurmayacaktın. İlk anda küfretmeyecektin. O zamandı Müslümanlığın ölçüm saati. Sen direğe çarpmadan frenlerin tutmalıydı. Direğe çarptıktan sonra seni direk durdurdu zaten. Bir daha ne el frenine gerek var, ne ayak frenine gerek var. Müslümanlık dar zamanında senin ahlakını koruyan sistem olmalıydı. Senin ağzından söz çıkmadan sabır devreye girmeliydi. Öyle bir otomatik mekanizma olmalıydı sende. Mümin budur. Ama iş işten geçtikten sonra sabretsen ne olur, dua etsen ne olur? Bu hadisi şerifi de öğrenmiş olduk. Kardeşler, 2 haftadan beri 17 hadisi şerif öğrendik. Binlerce hadis-i şerif arasından bugün bize çok acil lazım olacağını düşündüğümüz hadis-i şerifleri seçtik. İnşallah yakın bir zamanda bu mantıkla hazırlanmış bir kitap olarak önünüzde olacak bu hadis-i şerifler. Ama kütüphanemize kitap katkısı olsun diye değil. Bundan sonra Müslümanlığımızı nasıl yaşayacağımıza dair ölçüler elimizin altında olsun diye inşallah. Allah Teala amel etmekle de hepimizi şereflendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar, gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
10: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
12: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Öyle düşman gibi bakma yüzüme. Gözlerin kanıma girdi girecek. Sistemler yağdırıp gelme üstüme. Sözlerin kanıma girdi girecek. Adımın önünde adın yazılı. Resmimin yanında resmin basılı. Sabrım sabıkalı, sevdam azılı. Hasretin kanıma girdi girecek. Hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ne gecem gece. Sensizlik kanıma girdi girecek. Aldığım her nefes sana yazılı. Korkarım ki sensiz ömrüm sayılı. Yüreğim tutuklu, gönlüm cezalı. Hasretin kanıma girdi girecek. Sensizlik kanıma girdi girecek. Ahmet Selçuk İlkan şiiriydi. Paylaştık sizinle. Gözlerin kanıma girdi girecek. İnsan sevdiğini bırakmaz diyor Atilla İlhan. Sevmek bırakır insanı. İnsan sevdiğini bırakmaz. Bırakıyorsa, o zaman sevmiyor demektir ha. Çünkü öyle diyor. Usta yalan mı söyleyecek? İnsan sevdiğini bırakmaz. Sevmek bırakır insanı. Sevdiklerimizi yüreğimizde öyle misafir edelim ki soylu bir konuk gibi taşıyalım onları. Sevdiğimiz her şeyi yüreğimizde taşıyalım. Sevdiğimiz herkesi yüreğimizde taşıyalım. Herkesi de yüreğimize almayalım. Sevdiklerimizi taşıyalım yüreğimizde. Ne bırakmayalım onları. Ki bırakmasınlar bizleri. Herkese merhabalar diliyorum saygımla, yüreğimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu program... Yani son programımız ama iki aylık bir hani böyle dizilerde filan sezon finali falan oluyor ya. Bizim programımız da öyle olacak. Çok yorulduk, çok program yaptık böyle. Allah izin verirse iki hafta sonra, ya affedersiniz iki ay sonra tekrar Eylül'de. Eylül'de değil mi sevgili yönetmenim? Allah nasip ederse Eylül'de tekrar birlikte olacağız. Yani bu sezonu kapatmış oluyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani önümüzdeki iki ay sonra Allah nasip ederse inşallah Eylül ayında yine beraber olacağız. Ama yine programlar devam edecek. Yani eski programlar devam edecek. Sevgili yönetmenim boş bırakmayacak. Eski programları alacak. Ne bileyim ben onu ekleyecek. Bunu böyle yapacak filan. Bir şekilde yine size Perşembe akşamları Dosta Doğru programını sunacak size. Değil mi? Evet. Ben ki asi boyun eğmez. Belki çılgın söz dinlemez. Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm, inanmadın. İnanmadın ne yapayım, sensizlikmiş senden payım. Sen sevdim, seni sevdim seni inanmadın. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştüm. İnanmadın. Sen kavgamın tek galibi. Sen gönlümün tek sahibi. Sana uyusal çocuk gibi teslim oldum inanmadın. Yere serdim gururumu. Hiçe saydım onurumu. Kucakladım umudumu. Koştum sana inanmadın. Yasak koydum şu kalbime. Ne geçti ki elime? Bağlanmak mı ne kelime, öldüm sana, inanmadın.

Küstürdü yar beni. Kırdı kalbimi. Düğün olsa, bayram olsa barışmam. Bilemedi kıymetimi kadremi. Ağlasa, sararsa, solsa barışmam. Vuslat diyarından etmişim firar. Ben bu aylıktan görsem de zarar. Gönlüm umuyor ya, kararım karar. Özür dilemeye gelse, gelse barışmam. Feymane kar yağdı boran üstüne. Bina yapılır mı İran üstüne? Yemin etmedim ya Kur'an üstüne. Gayrı bundan sonra evse barışmam. Vallahi ustaları kızdırırsanız eğer, hakikaten böyle hani bu inatlılık mıdır bilmiyorum ama tersim ters diyor yani. Vuslat diyarından etmişim filar. Ben bu ayrılıktan görsem de zarar. Gönlüm umuyor ya, kararım karar. Özür dilemeye gelse barışmam. Çok kızdırmış demek ki ustayı. Çok kızdırmış. Ya böyle yapınca da aklıma sevgili Neşe Dağım geldi. Vallahi billahi. Gelmemesi mümkün mü? Bir konserin birinde diyor ki ya ciğeriniz var mı diyor ya. Açık hafta konser veriyor. Pat diye uzatıyorlar hemen böyle. İzledin mi sen onu? Ya vay arkadaş. Neşe Dağım. Tabii canım. Hani beni çok üzdün demiyor da yazımı kışa çevirdin diyor. O kadar sıkıntı çektirmiş, o kadar üzmüş hakikaten. Yazını kışa çevirmiş, gününü geceye çevirmiş ama buna rağmen ah etmemiş ardından. Nasıl bir sevgidir ya? Ne güzel bir sevgidir öyle. Tertemiz bir sevgidir. Hani kırılıyor ama kırmıyor. Hatta kırıldığını bile fark ettirmiyor. Kırıldığını dahi söylemiyor. Üzüldüğünü dahi söylemiyor. Seviyor çünkü onu. Her şeyle seviyor. Sevgi böyle olsa gerek demek ki. Hani ustalardan biri diyor ya, derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha koyma diyor. Yani sana bir faydası olmayacaksa, derdine derman olmayacaksa açma derdini. İncinirsin. Üzerler seni, kırarlar. Belki derman olmayacağını bile bile sevgilisini anlatıyordu. Sevgili Neşe Dertaş. Çok üzülmüştü ama üzmemişti. Hatta ben üzdüm bile dememişti. Yazımı kışa çevirdin demişti. Büyük usta. Büyük gönüllü daha doğrusu. Gani gönüllü derler bizim orada. Sen benimsin, ben seninim. Onun şiirini okuyayım o zaman ya. Okuyayım tabii canım, onu okuyayım o zaman ben. Aslında başka bir şiir okuyacaktım. Yine sevgili Feymani'nin bir şiirini okuyacaktım. Ama sen benimsin, ben seninim. Onu okuyayım o zaman. Kim söyleyecek onu? Yok yok yok, başka birinden çal sen. Hakikaten şöyle yani. O da olur, o da olur, şeyden de olur. Sevgili... Yok yok yok, olmadı. Hah işte bitti. Az önce ondan çalmıştık, doğru söylüyorsun, tamam. Sıkıntı Neşe Dağım'dan da olur, ondan da olur, ikisi de olur. Ben seninim, sen benimsin. Ya ben eller gibi görme diyor ya. İnsan sevdiğini hakikaten farklı görmeli. Yani herkes gibi görmemeli yani. Hani ustalardan biri diyor ya, bence sen de herkes gibisin diyor ya. Çok ağır bir itham aslında bu. Herkes gibi olmak ne demek ya? Sevdiğinin göz önünde ya da sevdiğinin yanında herkes gibi olmak ne demek yani? Yani o yüzden bence sen de herkes gibisin diyor ama usta ne diyor? Ben eller gibi görme diyor ha? Ben seninim, sen benimsin. Sen az önce bana ne dedin gülüm, ben anlamadım. Gözlüğünü mü vereyim dedin? Niye öyle bir şey dedin anlamadım ben. Tamam öyle yapalım o zaman. Ama önce şiiri bulayım bir saniye lütfen.

o ara ben şehir olacağım. Böyle arabada falan giderken işte gündüz vakti, gündüz programcı arkadaşlar işte onlara mesaj gönderiyordum ben seni işte dinliyorum falan diye. Böyle onlar da eksik olmasınlar. Şiir armağan ediyorlardı böyle işte çocuklarla falan giderken, eşimle falan giderken böyle. Şimdi de bir kıymetli programcımız sevgili Hande Yıldız hanımefendi. Handan. Ben ne dedim? Hande mi dedim ya? Özür dilerim, kusura bakmayın lütfen. Sevgili Handan Yıldız hanımefendi bizi dinliyor. Sevgili eşiyle beraber, sevgili Tayfun Bey'le beraber. Rabbim iki cihan huzuru ve saadeti versin inşallah. Kıymetli kardeşlere, dostlara. Okuyacağım şiiri sevgili yönetmenim dedi ki abi, şiiri onlara armağan edelim dedi. Peki onlara armağan edelim o zaman. Ben seninim, sen benimsin. Çocuklar varsa onların da isimlerini okusaydık. Öyle mi? Çok mutlu olurlar. Sevgili Neşet Ertaş. Halk müziğinde zannediyorum herhalde Neşet Ertaş'ı çıkarttığınız zaman, yani onun türkülerini çıkarttığınız zaman herhalde kupkuru kalır galiba ya. Beni eller gibi görme. Sen benimsin. Ben seninim. Gel. Gel seni benden ayırma. Gel seni benden ayırma. Sen benimsin. Ben seninim. Senin kalbin benim kalbim. Sana malumdur her halim. Kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin. Ben seninim. Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözünen görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin. Ben seninim. Kalbimi kalbinde duyan, halım değil, halim değil midir ayan? Garibi bu hale koyan, sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim.

Selamınız gözün başım üstüne. Sevgili, biz de buradan sevgili Bayrak ailesine selamlarımızı iletelim. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Sevgili Abdurrahim Karakoç'un, daha doğrusu rahmetli Abdurrahim Karakoç'un, hani hakikaten güzel insanlar kendi tabiriyle güzel atlara binip gittiler diyor ya. Güzel insanlar gidiyor. Yeri dolar mı? Bilmem ki, yeri dolar mı acaba? O güzel insanların yeri dolar mı? Kaç tane sevdiğimizi gönderdik. Tanısak tanımasak da. Ama hani yeni şairler geliyor. Ama o eskilerini bulmak, o eski yürekleri bulmak, o eski şiirleri bulmak sanki imkansız gibi, bilmiyorum. İki asli vazifemiz var diyordu bir güzel insan. İyi insan olmak ve iyi insan yetiştirmek. İnsan olalım ki iyi insan yetiştirebilirim. Cahit Zarifoğlu'nun şiirin Zarif Çocuğu'nun çok güzel bir ifadesi var diyor ya. Kalbi hassas olana dünya ağır gelirmiş diyor. Evet, dünya yürüyor bazen. Ama yorulmamak mümkün mü işte? Görüyorsunuz. Yıllarca işte Gazze'deki bilisindeki çocukları görüyorsunuz. Mazlumları görüyorsunuz. Elbette ki dünya yürüyor. Ağır geliyor dünya. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mesela. Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat, kurban ol İsmailci. Bıçak senden incinmesin. Buradayım da ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Uzak senden incinmesin. Ey güzel insan, Allah rahmet eylesin inşallah. Az önce okumuştuk yani sevgili Feyman'ın bir şiirini okumuştuk.

Barışmam diyordu usta vallahi. Ne çok kızdırmışlar bilemem. Barışmam diyor. Hani gönlü de var ama inat ettim bir kere barışmam diyor. Dalgası şaşkın deryanın kıyına faydası olmaz. Nesine düşkün insanın huyuna faydası olmaz. Gireği çürükse adamın tükenmez endişen gamın. Sonradan görmüş adamın soyuna faydası olmaz. Neme lazımdın nemliğin, son hoş olmaz kemliğin, aslı çalıntı demliğin, çayına faydası olmaz. Vebali var aza çokun, hesabı var aca tokun, hedefi de değmeyen okun, yayına faydası olmaz. Meclise korsan arsızı, sohbete düşürür sızı, çoban tutarsan hırsızı, koyuna faydası olmaz. Tadına küskün şirinin, ahlakı bozuk yörenin, kenarı çürük derenin suyuna faydası olmaz. Sağır yanına gidersen, başını sallar ne dersen, cahili muhtar edersen köyüne faydası olmaz. Feymane, söyleme adın, bozulur lezzetin tadın, dırdır eğleyen avradın, beyine faydası olmaz. Dırdır eyleyen avradın beyine faydası olmaz. Aşık Feymani. Hani bazı şiirler var hakikaten nasihat gibi. Bazı şiirler var hakikaten atasözü gibi. Yani bunları bir araya getirip de bir dörtlük haline gelmesi, getirilmesi her yüreğin harcı değil, her yüreğin kârı değil. O yüzden kolay kolay şair olunmuyor. Yani her şiir, her anne, yani her çocuk doğuran anne olamadığı gibi her şiir yazana da şair demiyoruz değil mi? Saatlerimiz kaçı gösteriyor gülüm? Daha vaktimiz var değil mi? Oo, daha çokmuş. Onu da çalalım ama onu sonra mı çalsak ya? Sevgili Yavuz Bingöl'ün Yemin şarkısı var, biliyor musun sen onu? Tamam. Abdurrahim Karakoç'tan bahsettik, sevgili Bahattin Karakoç'un. Hangisi hazır? Yemin mi? Sen süpersin ya. Ama dur, öncesinde bir şiir okuyacağız. Tamam. Öncesinde sevgili Hasan abinin de çok güzel bir hakikaten yorumladığı Bitsin Seninle. Yok onu, hayır onu ben okuyacağım. Yok onu ben okuyacağım. Her şey hazır, her şey hazır olmasın. Evet, doğru söylüyorsun. O benim. Fonumuzu değiştirsek mi acaba? Ya bu da olur, bu da güzel. Bunu da seviyorum. Bunun sözleri de çok güzel ya. Seninle başladım. Bitsin seninle. Ve gün be gün ben seni düşünürüm. Sen benim her şeyimsin ey sevgili. Rüzgarlara zibel ettim türkülerimi. Ben hep uzaklara türkü yazarım. Sılamsın, sevdamsın, sabır taşımsın. Kalemim adından başka ad yazmaz. Bu kütükte başka bir ad okunmaz. Narına, nuruna kurban olduğum. Seven sevdiğinden asla yakınmaz. Ben sevda bölümünde kıdemli bir askerim. Teris olsam gidecek bir yerim yok. Yüreğimden başka silah taşımam. Bütün adresleri iptal ettim. Benim senden özge gerçek yarim yok. Sen benim her şeyimsin ey sevgili. Ben rol gereği aşık değilim. Deme bu garibin benimle işini. Aşkım beni teşhir eder. Sesim içime saklanır. Aklanırsa adım... Adınla aklanır. İstersen durmadan adres değiştir. Gözlerimi bağlasalar da bulurum seni. Ben türküleri de tanıdım, Fizan'ı, Yemen'i. Anlasam ki sesim sesine değmiştir. Bütün gemileri yakar gelirim. Bu bir taahhüttür, sına beni. En deli rüzgarların önüne sür bulut bulut. Bir yerde yanlış yaparsam adımı unut. Son kurşunu kendime sıkar gelirim. Bir et kemik torbası değilim ben.
bir hasar raporu değil yazdığım, bir aşk mektubudur ey sevgili, kızıl kıyametten önce. Ve görmek için bakmaya gerek yok. Her dilde güzeldir senin adın. Meydanlar sarsılır sen ortaya çıkınca. Yeter ki görecek göz göz olsun. Velhasıl uzun sözlere hiç gerek yok. Dil hicabından lal olmalı sen anarken. Ey benim tabibim, tacıdarım. Gün dönümüdür. Ben seni bekliyorum. Seninle başladım. Bitsin seninle. Seninle başladım. Bitsin seninle. Hı? Güzel gözlüm.

En güzel gülüşünle karşıla beni. İşte geldim yanına, yorgun ve itik. Yılmışım, yıkılmışım, kahrolmuşum. İçime tarifsizlik bir garip. En güzel gülüşünle karşıla beni. Hı? İşte geldim yanına, yorgun ve itik. Yılmışım, yıkılmışım, kahrolmuşum. İçimde tarifsiz bir gariplik. Anlamaya çalış bir şey sormadan. Yaklaş yanıma, gözlerime bak. Dağıt saçlarını çocuklar gibi. Sonra başını omuzlarıma bırak. Dertliyim, kahırlıyım, efkarlıyım. Çaresiz yüzünlerle geldim sana. Birlikte ömür boyu yaşayacağımız perişan günlerle geldim sana. Paramparça hayallerim, umutlarım. Ne kalmışsa içimde kırık dökük. Al yeniden, yeniden ayıkla, ayırt. Baksana, bütün ışıklarım sönük. Pelte pelte karanlığım, koyu, zifir. Göklerin üstüne, göklerin üstüme bandığı gecelerdeyim. Dinle, sana bir şarkı söyleyeceğim, özlem dolu. Dinle, bütün çılgınların sustuğu yerdeyim. Oysa ki sen aradığım, bulduğumsun benim. Oysa ki en güzelle, en güzeli kavuşmalar. Bakma şimdi böyle kahırlı olduğuma. En mutlu şiirleri söyleyeceğim sana yarın. Yeter ki mahşere dek beni özle, beni sev. Zamanların en ölümsüzünde yaşat beni. İşte geldim yanına, alev alev, dop dolu. Al dilediğin gibi yeniden. Yeniden sev beni. Oysa ki sen aradığım, bulduğumsun benim. Oysa ki bu en güzeli kavuşmaların. Bakma şimdi böyle kahırlı olduğuma. Hı? En mutlu şiirleri söyleyeceğim sana. Yarın. Ümit Yaşar Özcan şiiriydi, paylaştık sizinle. Ama yarın. Bugün değil. Bugün kahır. Hayatın bu kısmında çayımdan bir yudum almak istiyorum. Hı? Ya vallahi şu çay ne güzel bir içecek ya. Teşekkür ediyorum, sen güzel. Tamam, tamam, onu söylemene gerek yok. Anladım. Anladım, ellerine sağlık. Çay hakikaten güzel. Dünyanın en mutlu insanı kim diye sorsalar diyor Doğan. Evet, çay içenler. Ne diyor? Zarifoğlu'nun değil mi? Cahit Zarifoğlu'nun bir ifadesi. Biz... Sakalları şiirle karışık, yüreği Allah ile barışık insanları sevdik diyor. Hakikaten. Ben çayı seviyorum. Çayı sevenler de seviyorum. Yok, onu o demiyordu. Onu öyle demiyordu Doğan Cüceloğlu'nun. Dünyadaki en mutlu insan kimdir diye sorsalar. Ne diyor biliyor musun? Eş seçimini doğru yapanlar derdim diyor. Evet. Neden? Çünkü... Eşiniz size bu dünyada cenneti de

annemi de yaşatabilir. Yani dünya seçiyorsunuz aslında, eş seçmiyorsunuz. Hadi canım, bir şey mi diyecektin? Yani Allah herkesin evine huzur versin, saadet versin, tabi bilemeyiz. Ama evet, yani bir eş seçiyorsunuz ama aynı zamanda bir dünya. Yani size bu dünyada cenneti de cehennemi de yaşatabiliyor. Ama o güzel insan ne diyoruz? Çok severim ben sevgili. Özür dilerim, sandalye böyle niye geri kaydı bilemedim valla. Buranın eskiden şey sandalyesi yok muydu gülüm böyle? Tekerlekli sandalyesi yok muydu? Yürüyen vardı değil mi? Ben o da mı yapıyordu ya? Neyse böyle bir de. Cem'in verişi ben çok severim. Diyor ya Lamia yazdığı mektuplarda. Azabım ve saadetim diyordu. Hem azabım hem saadetim. Böyle oluyor zaten. Yani insan hakikaten... Ama güzellikler daha fazla olunca insan mutlu oluyor işte. Ara sıra böyle ufak tefek böyle hani küskünlükler demeyelim. Kırgınlıklar hiç demeyelim. Onlar hiç demeyelim ya. Onlar boşver. Hep mutlu olalım inşallah. Böyle olsun. Üç günlük dünya. Hı? Evet. Hayatın bu kısmında şu güzel çayımızdan bir yudum daha alalım. Son şiirimiz olsun bu, öyle mi? Saat kaç? 6 dakikamız var. O zaman iki tane bile okuyabiliriz yani. Onu kim istedi gülüm? Sevgili Bayrak ailesi istedi, tamam. Onlara armağan edelim, tamam, tamam. Olmaz tabii ki, doğru söylüyorsun. Hem de niye çalmayalım ki? Keyifle çalarız yani. Kardeşlerimiz, dostlarımız bizden 40 yılın başı bir şey istemişler. Tabii ki çalarız. Sevgili Ümit Yaşar Oğuzcan. Bir ayak sesi duymayayım. Kapıya koşuyorum, gelen sen misin diye. Bir siyah saç görmeyeyim. Yüreğim burkuluyor. Ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme, ellerini düşünmeden yemem. Yaktığım bütün cigaraların dumanları sana benzer. Tadı senden gelir yediğim yemişlerin, içtiğim sigaraların. Bu işimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz yüzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni. Ve şu sigara dudaklarına değebilmek için duruyor masada. Ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir. Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler, bir ağır hasta ölmeyi. Bitkiler yağmur ve güneşi bekler. Yalnız bir insan sevilmeyi. Ve düşün ki bir adam içinde bütün bekleyenlerin korkusu ve ümidi seni bekler. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu gibi. Sen gelinceye kadar pencerem kapalı duracak. Rüzgar gelmesin diye. Artık perdeleri açmayacağım, gün ışığı girmesin diye. Sonra kahrolacağım bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta. Ve günlerce ve gecelerce haykıracağım. Neredesin diye. Neredesin? Bir gün bu kapıdan sen gireceksin biliyorum. Er geç bu bekleyişin sonu gelecek. Yıllarca sonra öldüğüm gün bile gelsen, bütün bu bekleyişimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine. Uzun uzun ağlayacağım. Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Seni sevmek demektir. Müteşer olacağın şiiriydi. Ne güzel bir ifade değil mi? Benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Delikanlı soruyor kıza, diyor ki bana neden katlanıyorsun diyor. Kız da tüm samimiyetiyle sevdiğim için diyor. Delikanlı üzülüyor. Öyle mi diyor?

kız bir hata yaptı ama ne yaptı bilemiyor. Ne yaptım diye soramıyor. Ne cevap verecektim? Yanlış mı verdim? Diyor ki peki sen bana niye katlanıyorsun? Delikanlı tebessüm ediyor. Ben sana katlanmıyorum ki. Ben seni seviyorum. O zaman iki ay önceki, yok iki ay sonraki son şiirimiz olsun bu. Eylül ayında. Hiç iki ay ara vermemiştik zaten. Tam ara sıra ara veriyorduk ama. Bak öyle gülme. Ara sıra şey yapardık yani, böyle ara sıra işimiz falan çıkabiliyordu. Evet, evet doğru söylüyorsun, bak doğru söylüyorsun vallahi. Ama burada olmak güzel ya, vallahi bak. Yani burada... Aa, çok güzel. Çok güzel bir şiir. Beni unutma diyor ya. Hakikaten unutulmak, eksik olma gidiyorum. Hakikaten unutulmak zor zanaat ya. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün, bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar, deli deli esiverirse bir gün, beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa, beni unutma. Hala duruyorsa yeşil bilsen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılara tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur, ne olur. Allah'a kavuştuğum gün beni unutma, beni unutma, beni unutma. Beni unutma Emi, beni unutma.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Safiyem rüya gören gelsin Beru. Taliplerin sarrafiyem rüya gören gelsin Beru.
1: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık radiyallahu an. Sanmadi. Edebi ve saygısı dostlar. Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık radiyallahu an'ın çok ince bir yönü vardı dostlar. Edebin en ileri boyutu. Bunu yapabilmek çok büyük bir şey. Malumunuz Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın kızı olmasına rağmen, bakın buraya dikkat edin, kızı olmasına rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesi ve müminlerin annesi olması hasebiyle Hazreti Ebu Bekir ona sürekli olarak ya ümmeh diyordu. Yani anacığım, böyle hitap ediyordu. Allahu Ekber. Kızına anacığım diyor. Niçin? Allah Resulü'nün zevcesi olması hasebiyle. Doğrusu bu ne büyük bir edep. Bu ne peygamber saygısıdır. İşte o günden beri bütün inananların Hazreti Ebu Bekir'e karşı bu derece yani gönül dolusu sevgi ve saygı göstermelerinin sebep ve hikmetini onun bütün samimiyet ve sadakatiyle hiç tereddüt etmeden başından beri İslam davasına sahip çıkmasının ve yüce hak dostu olmasının yanında bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı son derece edep ve saygılı olmasında, ona karşı tazim ve ihtiram hisleriyle dolup taşmasında ve edebin en ince noktalarına kadar riayet etmesinde en birleştirici nokta Allah Resulü'nün ahlakıyla boyanmalarıydı. Kızına anacığım diyebilecek kadar. Bir başka güzel daha devrin içerisinde. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri radıyallahu anh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiklerinde herkes onun kendi hanesine teşrif etmelerini bekliyordu.

Diyorsunuz. Talal Bedru, Allahu Ekber, o güzel akış içerisinde. İşte bunu bilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin gönlü kırılmasın diye malumunuz misafir olacağı evin tespiti hususunda bindiği Kusva adındaki devesini gönderdi. Ve gösterdi ve şöyle buyurdu. Şu hayvanı kendi haline bırakalım. İlahi bir sevk ile kimin kapısı önünde çökerse oraya misafir olalım. Bu fikir gayet isabetli ve kararlı ve gayet yerinde bir çözüm olduğu için herkesin hoşuna gitmişti. Çünkü kimse itiraz edememiş ve gönül koymamıştı. Niçin? O mübarek devede hayvan olması hasebiyle kimse de birbirinde sebep arayamayacaktı. Ve bu mübarek hayvan deve biraz yürüdükten sonra malumunuz Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin önünde durdu ve oracıkta çöküverdi. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik vesilelerle kendisini ziyaret etmek isteyenlerin olacağını kendisi de çok iyi gayet iyi biliyordu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek son derece mütevazi olduğundan ötürü gerekse gelenlerle görüşmek rahat ve kolay olsun diye önce bu evin alt katını tercih etti, yani giriş katını. Ancak üst katta bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri mübarek hanımı bu konuya memnun olamadılar. Niçin? Allah Resulü aşağıda, sen yukarıdasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz evin alt katında bulunuyor diye edep ve saygılarından dolayı onu rahatsız ederiz düşüncesiyle üst katta oturamıyorlardı, rahat gezemiyorlardı, yatamıyorlardı. Edebe ve saygıya bak. Ve bir müddet sonra zaten mesele dayanılmaz bir hal alınca Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna çıktı ve dedi ki: Ya Resulallah, siz alt katta iken bizim üst katta olmamız uygun düşmüyor ve bunu bizim vicdanımız ve edep ve saygımız, anlayışımız asla kabul etmiyor ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için evin alt katı daha iyidir dediyse de yine onlara kabul ettiremedi. Sonunda Ebu Eyyub ve hanımının ısrarları ve talepleri noktasında çok ağır bir şekilde onlar yüklenince Allah Resulü üst kata çıkmak zorunda kaldı. İşte bu saygı ve edebin iltifat ve ihtiramın neticesi olsa gerektir ki bu mübarek ev o günden itibaren 7 ay müddet zarfında bir saadeti hanesi, etrafa nur saçan bir feyiz yuvası ve gelenlere ilim ve hikmet dağıtan bir ilim merkezi haline geldi. Hem bundandır ki Ebu Eyyub Hazretleri o günden itibaren mihmandar-ı nebevi, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evinde misafir edip güzelce ağırlayan kimse olarak anılmaya başladı. Şayet bugün Ebu Eyyub Hazretlerinin müminlerin gönül dünyalarında sevgi ve saygı adına özel bir yeri varsa ve bu onun İstanbul'da bulunan kabri her gün binlerce ziyaretçi akınına uğruyor ise, bu derin ve samimi teveccühü onun Efendimiz'i evinde misafir etmesinde, ona canı gönülden sahip çıkmasında ve ona karşı edep ve saygıda, iltifat ve hürmette en küçük bir kusur işlememesinde aramak ve görmek lazımdır. İşte hürmet edilene hürmet ettirilir. Bu ne kadar güzel bir şey. Elhamdülillah. Yine devrin bir sahnesinde daha, aynı dönemlerde İbni Abbas radıyallahu anh'ın edebi ve saygısı da apayrıydı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken İbni Abbas radıyallahu anh'ın arkasında durup ona uymuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eliyle hafifçe onun başından çekmiş ve yanında durmasını istemişti. Ancak Hazreti Abdullah öne geçmedi. Bu hal 3 defa tekrar etti dostlar. Namaz bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çağırdığı halde niçin yanında namaz kılmadığını ve arkada kalmada ısrar ettiğini sorunca Abdullah bin Abbas radıyallahu anh edep ve hikmet dolu şu cevabı verdi dostlar. Dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, ben kim oluyorum ki siz namazda yüce Allah'ın huzurunda iken ben sizinle birlikte aynı safta durmuş olayım. Bunu kendime yakıştıramadım. Edebim ve saygım

Bana müsaade etmedi ya Resulallah. İşte dostlar, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun temiz ruhunu yansıtan bu edep dolu davranışından onun geleceğini anladı ve okudu. Allahu Teala'nın lütfuyla ve onun için Allahu Teala'ya şu duayı yaptı. Allah'ım, onu dinde derin anlayışlı kıl ve ona Kur'an'ı ve Kur'an'ın tevilini ve yorumunu öğret. İşte bu duanın eseri olarak da dostlar, Hazreti İbn Abbas yaşı küçük olmasına rağmen derin bir anlayışa mazhar olmuş, ilmin en yüce mertebelerine çıkmış, Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ilmi danışmanlığını yapmış ve sahabe-i kiram arasında Kur'an tercümanı ve ümmetin en bilgini ünvanlarıyla anılmıştır. Evet, İbn Abbas radıyallahu anh'ın derin kavrayışına ve geniş ilmine herkes hayrandı zaten. Ama o bunu itiare vesilesi yapmaz ve bu yüzden de asla gurura kapılmaz. Tam aksine bunu bir teşekkür vesilesi yapar ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için ilim ve hikmet duasında bulundu. Allah da onun duasını kabul etti ve kabul ederek derin anlayış ve faydalı ilim nimetini bana ihsan etti dedi. Elhamdülillah ya Rabbi. Nitekim dostlar, bir keresinde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ata bineceği sırada orada bulunan Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh atının üzengisini tuttu. Hazreti Zeyd biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kölesiydi. Azatlı kölesi. Ey Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu dedi. Beni mahcup ediyorsun. Rica ediyorum bana böyle davranma. Böyle deyince Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk dedi. Bunun üzerine Hazreti Zeyd de dayanamayarak Hazreti İbn Abbas'ın elini öptü ve dedi ki, biz de Ehl-i Beyt'e karşı böyle davranmakla emrolunduk karşılığını verdi. Elhamdülillah. İşte ne kadar edep, ne kadar güzel bir saygı. Arkasında ne var? Arkasında Allah Resulü'nün örnek hayatı var. Ondan gördüler. Sinelerine geçirdiler. Ve samimiyet doğrultusunda Allah için ortaya çıktılar. Ve zerre kadar taviz vermeden Allah için yaşadılar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet, yine bir sultan daha. Hazreti Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh. Hazreti Dıhye Medine-i Münevvere'de ticaretle uğraşan bir kimseydi. Müslüman olmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgi ve saygı duyar ve ona her gelişinde mutlaka bir hediye alır ve öyle gelirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun her gelişinde, eğer beni memnun etmek istiyorsan Müslüman olmalısın. Müslüman ol ki cehennemden kurtulasın der ve onu İslam'a çağırırdı. Hazreti Cebrail aleyhisselam birkaç defa Hazreti Dıhye suretinde geldiği de olmuştur ki ashab efendilerimiz onu gördüklerinde onun Cebrail mi yoksa Dıhye mi olduğunu ayıramazlardı. Acaba Cebrail aleyhisselam başka insanların değil de Hazreti Dıhye suretinde gelmesinin hikmeti ne olabilirdi ki? Bunun gerçek hikmetini elbette ki Hazreti Allah Celle Celaluhu bilir. Ancak bir hikmeti şu olabilir ki dostlar, Hazreti Dıhye kusursuz çok güzel bir simaya ve tertemiz bir gönle sahip olan bir kimseydi. Bunun diğer ve mühim hikmetleri de şu olabilir: Bedir gazasından sonra bir gün Cebrail aleyhisselam gelip onun Müslüman olacağı müjdesini geçirmişti ve bu şekilde müjdeyi getirdi. Çok geçmeden Hazreti Dıhye geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona iltifatta bulundu ve bu maksatla da sırtında bulunan hırkasını çıkarttı Allah Resulü ve Hazreti Dıhye'nin oturması için ona uzattı. Allahu Ekber. Kainatın efendisi hırkasını çıkartıyor,
ve Hazreti Dıhya'ya veriyor. Daha Müslüman olmadı ama onun haberi geldi. O mübarek hırkasını veriyor. Bakın dostlar, dikkat edin. Hazreti Dıhya o mübarek hırkayı aldı. Önce onu doyasıya bir kokladı. Ciğerlerine kadar çekti o güzel gül kokusunu. Sonra derin bir öpücük koydu o hırkanın üzerine. Sonra da onu katlayıp dediler ki, bu hırka yere konulup üzerine oturulacak bir hırka değil, baş tacı yapılabilecek ve başlar üzerinde gezdirilebilecek bir hırkadır ya Resulallah. Ve sonra dostlar işte onu başının üzerine koydu. Ve daha sonra da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek dostlar, Hazreti Dıhya Müslüman oldu. Elhamdülillah. İşte edep, işte saygı ve işte neticesi.

Bir de şimdi şu İmam-ı Azam Hazretlerine bakın ki dostlar. Menkıbelerde anlatıldığına göre İmam-ı Azam Hazretleri 55 defa hac yaptı. Ve her haccında Medine-i Münevvere'ye gittiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ruhunda duyduğu tazim ve edebinden dolayı dostlar, bir defacık olsun Ravza-i Tahire'den gidip de manen onun huzuruna çıkamamış ve onu bir türlü ziyaret edememişti. Hem İmam-ı Malik Hazretlerinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı duyduğu şu saygısına ve sahip olduğu şu bağlılığa bakın ki bir zamanlar onun mübarek ayaklarını oralara bastı ve mübarek cismi şerifleri orada meftun diye Medine-i Münevvere'de hiçbir zaman ayakkabı ile dolaşmamış, hep ve yalın ayakla dolaşmıştır İmam-ı Malik Hazretleri. Hem İmam-ı Malik Hazretleri hadis dersi okutacağı zaman ona duyduğu derin saygıdan ötürü güzelce yıkanır, en temiz elbiselerini giyer, en güzel kokularını sürünür, dizleri üzerine oturur ve sonra hadis derslerine başlardı. Saygının edebine bakın dostlar. Hem de İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleri arandığı zamanlarda bir yerde 3 gün saklandıktan sonra ortaya çıkmıştı. Çevresi kendisine ortaya neden çıktın, saklanmaya devam etseydin diye sorduklarında ona şu cevabı vermiştir. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında Sevir mağarasında 3 gün kalmıştı. Bu durumda onun bir bendesi olarak bana düşen şey haddimi bilmek, ona karşı edep ve saygıda kusur etmemek, başka hususlarda olduğu gibi çok hayati de olsa bu konuda onun bir sünnetine riayet etmektir. İşte bu yüzden onun bir bendesi olarak benim 3 günden fazla gizlenmem uygun düşmez demiştir İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleri, mezhep imamlarımız elhamdülillah. O kadar edepli insanlardı bunlar. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleri elhamdülillah. Sonra günümüzde işte 4 tane adam çıkıyor, ondan sonra İslam'ı biliyorum ayaklarına yatıyor. Mezhep imamları da neymiş? Mezheplerde neymiş? Ne gerek varmış? Onlar da kim? Onların peşinden mi gidilir? Ondan sonra böyle çıkıyorlar işte. Öyle ondan sonra da İslam'ı anladıklarını ve yaşadıklarını zannediyorlar. Aynı dolap beygirlerinin döndüğü gibi dönüyorlar dostlar. O dönemlerin içerisinde İmam-ı Şafii Hazretleri biliyorsunuz, anlatmıştım daha önce. Öyle bir muhabbetli bir insan ki Allah-u Teala öyle lütuflar ihsan etmiş ki İmam-ı Şafii Hazretleri'ne, o dönemin de içinde bulunduğu bir ortam.

Programda çok affedersiniz, dört tane artist çıkıyor, birkaç tane. Diyorlar ki İmam-ı Şafii gerçekten bu alim midir değil midir? Bunu bir imtihan edelim. Hani ben bilirim var ya, günümüzde de var böyle. İki şey öğrendiğimi ben bilirim ya. Ondan sonra gider Allah dostları şeyleri bile imtihan etmeye kalkar. Öylelerinden bir tanesi. Bir grup gidiyorlar. İmam-ı Şafii Hazretleri de ırmağın, derenin kenarında, derin güzel hızlı akan bir derenin kenarında abdest alıyor. Tabii Allah dostları Allahu Teala'nın lütfuyla bazı şeylerden haberdar oluyorlar. Rabbimin dilemesiyle. Onların niyetlerini anlıyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Onlar geliyorlar. İmam-ı Şafii Hazretleri abdestini bitiriyor suyun kenarında. Sonra diyor ki onlara, alıyor böyle seccadesini, ırmağın üzerinde yürümeye başlıyor. Sonra ırmağın ortasına geliyor, seccadesini koyuyor o ırmağın üzerine. Oturuyor, bağdaş kuruyor. Evet diyor, şimdi beni tartışmak isteyen kişi diyor, gel diyor, seccadeni al, gel karşıma otur, tartışalım. O da oradan mö gibi bakıyor tabii ki oradan. Oraya kadar gelebilmiş. İşte Allah adamlarına akıl sır ermez. Onları anlamak çok zordur. Onlar Allah ve Resulünün emirlerini yerine getirip kainatın efendisinden gördükleriyle, mana aleminde dahi öğrendikleriyle ve ilmi hayatlarına geçirmeleriyle Allahu Teala'nın bu dünyada verdiği küçük bir lütuftur onlar. Zaten gerçek gönül dostları keşif kerametin peşinde değiller ki. Onlar Allah ve Resulünün peşindeler. Mesele işte o kadar net. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Aklımızı başımıza alalım dostlar. Vallahi Allah için aklımızı başımıza alalım. Ömür sermayesi her an tükeniyor. Her an bir nefes, arkasından bir nefes daha. Tükenen hızla son nefesimize yaklaşan bir alem içerisindeyiz. Hadi dediğinde Azrail Aleyhisselam, gidiyoruz dediğinde dur kalayım deme şansın var mı? Yok. Ondan sonra işte nasibinde varsa o da musallaya yatırırlar. Nasibinde varsa götürür gömerler. Sanki orada bizi cennetle mi bekliyorlar? Sanki müjdelerimi aldık? Hayır. Ve bazı kardeşlerimiz de var ki, içimde çok bunaltı ve sıkıntı var, intihar etmeyi düşünüyorum diyecek kadar İslam'dan hiçbir şey pay alamamış kardeşlerimiz de var. Sıkıntı, buhran, bunalımdayım. Ya Rabbi Settar, biz bu kadar ucuza satılabilecek bir Müslüman değiliz dostlar. Allahu Teala'nın lütuflarına ermiş, Allah Resulü'nün, Habibi'nin ve sevgilisinin ümmeti olma şerefliliği verilmiş ve bir anı bir andan daha fazla olması gereken bir ortamda Hazreti Resul'ün ashabına örnek bir şekilde yaşayarak İslam'ı tebliğ etmekle mükellef olan ve bir anı bir anda benzememeyen kişiler olma yolunda olmamız gerekirken hala Allah Resulü'nün yolunda değil isek, hala böyle bir ortamda son nefesimize artık anlar buranlar yaklaşmış iken hala ben namaz kılayım mı, kılmayayım mı? Kapanayım mı, kapanmayayım mı? Tezettüre gireyim mi, girmeyeyim mi? Faizi doya doya yiyeyim mi, yoksa yemeyeyim mi? Kılıfları arar isek öyle bir gün gelir de mahşer gününde yüzümüz aşağıda olarak Allah Resulü bize bir söylese ki yazıklar olsun size, hala mı öğrenmediniz, bu kadar tebliğ ettim diye der ise halimiz ne olur bizim? İşte dostlar, isteyen hala horul horul uyumaya devam etsin, isteyen hala zinasına, faizine, haramına, Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerine devam etmek istiyor ise hodri meydan. Kimse kimsenin yükünü taşıyacak değil. Ama Allah rızası için tebliğ etmekle mükellefiz. Eğer şu mikrofon bize verilmiş ise konuş noktasında Allah rızası için söylüyorum. Birazcık Allah-u Teala'ya kalbinde muhabbet var ise, biraz Allah sevgisi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kalbinde muhabbetin var ise ve mahşer gününde bana ne getirdin kulum der ise Allah-u Teala, ona bu dünyada götürecek bir şeyin, bir zerre dahi bir şeyin yok ise yazıklar olsun.

doldurabildiğin kadar şu mana alemine, içerisine, küfene doldurabildiğin şeyleri doldurup da nefis, kibir, gurur hepsini bir kenara atıp da ya Rabbi senin rızan ve aşkını belki bu dünyada yeterli derecede yakalayamıyorum. Hali ruhaniyetim buna müsait değil ama seni seviyorum ya Rabbi. Habibini seviyorum ya Rabbi. Hatalarımla da, günahlarımla da becerebildiğim kadar namazlarımı kılmaya gayret gösteriyor ve haramdan uzak durmaya çalışıyorum diyerek bir karınca misali de ya Rabbi yolunda da ölemez miyim düşüncesi olan insanlar var ise Allahu Teala derecenizi âli eylesin. Sizlerin hatırına da bizi affetsin. Sizleri incitmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Ya Rabbi seni incitmekten de sana sığınırım. Söylediklerim dostlar önce kendi nefsime, sonra da bu sohbetten kendisine pay çıkartmak isteyene dostlar.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8

0: Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'a güvenip ona dayanın. Allah kendisine güvenip inananları sever. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, bugünkü Sahih-i Buhari seminerine Kitab-ı Teheccüd'den son kalan hadisi şerifle başlıyoruz. Bab-ı Tatavvu'i fil beyti. Evde nafile namaz kılınması. Kalel müellif el-İmamul Buhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam Buhari anlatıyor. Haddesene Abdülâlâ İbn Hammad, haddesene Vuheyb an Eyyube ve Ubeydillah an Nafi'in an İbn Umar radıyallahu anhuma. 1187. hadisimiz. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ic'alu fi buyutikum min salatikum ve la tettehizuha kubura. Namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılınız. Evlerinizi kabir edinmeyiniz. Bu hadisi şeriflerinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nafile namazlarının bir kısmını ve ravatip namazları dediğimiz sabah namazının sünneti gibi, öğle namazının ilk sünneti veya son sünneti gibi, İkindi namazının sünneti, akşam namazının son sünneti, yatsı namazının ilk ve son sünneti gibi namazları evlerimizde kılmamızı tavsiye etmektedir. Nafile namazların özellikle mesela sabah namazının sünnetinin evde kılınması bir güzel bir sünnet, güzel bir adet, güzel bir gelenek olarak hayatımızda yer etmiştir. Ancak hadis-i şerifin ikinci bölümü çok daha farklı bir anlam ihtiva etmektedir. Evinizi kabir edinmeyin. Demek ki namaz kılınmayan evler kabir hüviyetindedir. Kabirde namaz olmayacağına göre, kabirde oruç olmayacağına, ibadet olmayacağına göre namazsız ev mezarlık gibidir. Namazsız ev makbere gibidir. Namazsız ev kabir gibidir. Dolayısıyla nafile namazların bir kısmını evimizde kılarak evimizi şenlendirmemiz, evimizi nurlandırmamız, evimizi bereketlendirmemiz gerekmektedir. Eve gelen misafire ikram etmek vazifemiz. Ama misafirin de ikramı evde namaz kılmasıdır. Misafir olduğu evde namaz kılan kimse ev sahibine ikram etmiş olur. Ev sahibine değer vermiş olur. Ev sahibini ecir ve mükafat sahibi kılmış olur. Bu hadis-i şerife bakarak namazların bir kısmını evinizde kılın diyerek farz namazları evimizde kılmamız anlamında değil. Zaten başlıkta et-tatavvu'u fil beyt. Nafile namazın evde kılınması başlığını kullanmıştır İmam Buhari merhum. Müslüman erkek namazını cemaatle ilk vaktinde ve camide eda etmeye gayret edecektir. Çok önemli, meşru, makbul mazeretler olmadığı takdirde cemaati terk etmeyecek ve cemaate devam edecektir. Ancak evimizin de nafile namazlarla nurlandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla burada yani evlerde elbette hanımlarımız, kız kardeşlerimiz, kızlarımız, yeğenlerimiz elbette namazlarını evde kılıyorlar da ancak erkeklerin de nafile namazların bir kısmını evlerinde kılarak o evin nurlandırılması, şenlendirilmesi, bereketlendirilmesi için gayret etmeleri emredilmektedir. Evet, bu bölümde Kitab-ı Teheccüd bölümünde son hadisimiz buydu. Yeni bir bölüme geçiyoruz. Kitab-ı Fadl-i Salati fi Mescidi Mekke'te vel Medine. Mekke ve Medine mescidinde yani Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de namaz kılmanın fazileti.
babu fadlis salati fi mescid.

idi Mekke'te vel Medine. Kalel İmamul Bukhari rahimahullah haddesena Hafs ibn Umar haddesena Şubetu kal akhbarena Abdülmelik ibn Umeyr an Kaza'ate kal semi'tu Eba Sa'id radiyallahu anhu erba'an. Ben Ebu Said el-Hudri'den dört şey işittim. Ebu Said el-Hudri bunları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim demişti. Kale semi'tu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne gazâ ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem thintey aşrate gazveten. Ebu Said el-Hudri Peygamberimizle beraber 12 gazvede bulunmuştu. Yani Peygamber Efendimizin katıldığı 17 harekattan, 17 gazadan, 17 gazveden son 12 tanesine katılmıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Daha öncekilerine herhalde yaşının küçüklüğü sebebiyle katılmış olmamalı veya katılmamış olmalıdır. Evet, şimdi bu dört husus ileride zikredilecektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu dört hususu, dört emri bir ilerideki bir hadis-i şerifte gelecektir. Ancak biz kısaca temas edelim. Eşi veya mahremi yanında bulunmayan bir kadın iki günlük mesafeye yalnız yolculuk yapmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani bir kadın seferilik mesafesine yani 90 kilometre veya daha uzun bir mesafeye gideceği zaman mutlaka yanında buluğ çağına ermiş erkek bir akrabası bulunmalıdır. İkincisi Ramazan bayramının ilk günüyle Kurban bayramının 4 gününde oruç tutulmamalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapılmayacak 4 şeyi zikrediyor. Sabah namazından sonra güneş doğup yükselinceye kadar, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmamalıdır. Yani sabah namazından sonra güneşin doğmasından yükselinceye kadar yaklaşık bir 45 dakika geçinceye kadar güneş doğduktan sonra ve ikindi namazını kıldıktan sonra akşama kadar nafile namaz kılınmamalıdır. Evet. Özel olarak namaz kılmak için şu üç mescitten başka hiçbir mescide yolculuk yapılmamalıdır. Mescid-i Haram, Peygamber Efendimizin mescidi ve Mescid-i Aksa. İşte bu dört hususu Ebu Said el-Hudri rivayet etmiş. İleri de tekrar gelecektir. Evet. Haddesena Aliyyün kal haddesena Süfyanu an-i Zuhriyye an-Sa'idin an-Ebi Hureyre radıyallahu anhu an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediliyor. La tuşeddur rihalu illa ila thalathati mesacit. Ancak şu üç mescide özel olarak yolculuk yapılabilir. Yolculuk sıkıntısı, yolculuk zorluğu ancak şu üç mescid için göze alınabilir. El Mescid-i Haram ve Mescid-i Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Mescid-i Aksa. Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama'yı çevreleyen o mübarek mescid ve Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevisi ve Mescid-i Aksa en mübarek, en değerli, sevabı en bol olan ibadet ve taatte ecir ve mükafatı en çok kazandığımız mescitler olmaktadır. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا خير من 1000 صلاه فيما سواه. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediliyor. Allah kendisinden razı olsun, makamı cennet olsun. Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, bir başkasında kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de bir kimse bir vakit namaz kıldığında

Bunun dışındaki herhangi bir camide kıldığı 1000 vakitten daha hayırlı, daha ecir ve sevaba nail olmaktadır. Evet, Rabbim nasip eylesin. Sevgili Peygamberimizin mescidine, Mescid-i Nebevi'ye gidip orada ibadet ve taatte bulunmayı, dualar yapmayı, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin huzurunda Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah, Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah, Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evvelin Vel Ahirin demeyi Rabbim tekrar, tekrar, tekrar nasip eylesin. Salat ve selam olsun ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam olsun ey Allah'ın Nebisi. Salat ve selam olsun ey öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi. Bu ifadelerle Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e selam veriyoruz. Salatü selamı bizzat arz ediyoruz. Bunun anlamı hediyeyi, ikramı bizzat kendi ellerimizle sunma demektir. Biz nerede bulunursak bulunalım, bizim verdiğimiz salatü selam, bizim salavat-ı şerifelerimiz anında sevgili peygamberimize melaike-i kiram tarafından iletilmektedir. İnne lillahi melaiketen seyyahin yübelliğûneni ankumus salate ve selam. Ev kemâ kâler Resûl sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gezici melekleri vardır. Yeryüzünün neresinde bulunursa bulunsun, insanlar salatü selam getirdiklerinde anında bana bunu iletirler. Ey Allah'ın Resulü, senin ümmetinden falan oğlu filan, filan kızı filan sana salatü selam getirdi diye Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak ruhunu iade eder. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz cevap verir. Ancak onun huzuruna gittiğimizde, onun huzurunda salatü selam verdiğimizde hediyeyi bizzat kendi eliyle takdim eden bir kimse gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun olacak ve bize cevap verecektir. Rabbim nasip eylesin. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimizin kabri ile minberi arasında, daha doğrusu Peygamber Efendimizin evi ile minberi arasındaki yer, Ravza dediğimiz yer, Ravza-i Mutahhara dediğimiz yer, cennet bahçesi dediğimiz yer, ibadetin, taatin en çok makbul olduğu, duaların, gözyaşlarının en çok yerine getirildiği yer. Ravza'da namaz kılmak her Müslümanın en büyük arzusudur. Orada ibadet ve taatte bulunmayı Rabbim nasip eylesin. Mekke, Medine hakkında söylenecek çok şey var. Ama hadisin devamında illel mescidel haram deniyor. Mescid-i haram müstesna. Niçin? Çünkü Mescid-i haramda kılınan bir vakit namaza mukabil Cenab-ı Hak ne kadar sevap veriyor tahmin edin. 100.000 vakit sevap veriyor. Mescid-i Haram'da kılınan bir vakit namaz, onun dışındaki 100.000 vakte. Bir sabah namazı kıldınız Mescid-i Haram'da, 100.000 sabah namaz. İnşallah öyle temenni ediyoruz ki hudutlar açılır. İstanbul'dan Yemen'e, hani Sultan Abdülhamid'in hayali, tren, tramvay, hızlı tren konur da şöyle bir, ya ne dersiniz, bir sabah namazını Kabe'de kılsak diye insanlar niyet eder. Şöyle bir gidelim, Kabe-i Muazzama'da sabah namazını kılıp dönüp gelelim. Olmaz mı? İnşallah. O günler de gelecek inşallah. Yani bugün tarihte İstanbul'dan Mekke'ye 3 ay süren yolculuklar yapılırmış. Sonra 1 ay oldu, sonra 1 hafta oldu. Sonra bir güne indi, sonra 3-4 saate indi. Ancak inşallah Rabbim daha güzel, daha seri imkanları da nasip eder inşallah. Yollar açılmalı, insanlar Kabe-i Muazzama'da 1'e 100.000 sevabı almalıdır. Gözyaşlarıyla orada yapılan ibadetin lezzeti, zevki, hazzı bir başka yerde yok. Yani niye insanlar Kabe'ye gidiyor diyenler bir gitmeli, bir görmeli, bir tatmalı ve ilk söyleyeceği ben gitmekte geç kaldım ifadesi olacaktır. Yalnız gitmişse ya niye eşimi çocuklarımı getirmedim olacaktır. Veya gençler oraya gittiğinde balayında ya şöyle Kabe-i Muazzama'da bulunmayı arzu edeceklerdir. Malezyalı, Endonezyalı gençler gibi.
Yani Kabe-i Muazzama ve orada geçireceğimiz dakikalar bizim için hayatımızın en bereketli, en huzurlu, en feyizli dakikaları olacaktır. Rabbim tekrar tekrar nasip eylesin. Doymak mümkün değil. Gidenler tekrar gitmek ister. Gitmeyenler arzu duyar. Her gün 5 vakit huzuruna durduğu Cenab-ı Hakk'ın yönelmemizi emrettiği Kabe-i Muazzama'ya gitmek, orada bizzat Kabe'ye baka baka, doya doya ibadet etmek. Ne büyük lezzet, ne büyük zevk. İmam Buhari çok fazla zikretmemiş. Sadece 2 hadis-i şerif. Yolculuk diyor Kabe'ye, Medine'ye, Mescid-i Aksa yapılır. Sıkıntıya değer, zorluğa değer. Her çeşit, yani burada gerçekten niyet etmeye değer bir yolculuk. Ve en güzel namaz da benim mescidimde kılınan namaz. 1000 rekat, 1 rekatı 1000 rekat, 1 vakti 1000 vakit namaza bedeldir diyor Efendimiz. Ama Mescid-i Haram hariç oradaki namaz da bir başka hadis-i şerifte rivayet edildiği gibi 100.000, 1'e 100.000. Ne büyük bir ecir, ne büyük bir mükafat. Hani Kadir gecesini bilemeyiz, bulamayız, erişemeyiz. Denk gelmek, rast gelmek, tevafuk vesaire zor. Ama işte Kabe-i Muazzama gönlümüzde, yönümüzde ve Kabe-i Muazzama günümüzde. Rabbim inşallah fırsat, imkan, nimet, huzur, sağlık versin de insanlar hacca umreye böyle kurayla falan değil. Gitmek isteyen gitsin, rahat bir şekilde umreler, tavaflar, haçlar yapılabilsin inşallah. Kabe'ye giden yollar açılmalı. Kabe'ye giden yollarda engel olmamalı. Kura olmamalı. Kabe'ye giden yollarda zorluk olmamalı. Yani bir bakıyorsunuz Avrupa'ya bir mesela bir spor karşılaşmasına gitmek için uçak biletleri 100 dolara kadar iniyor. Ama Kabe-i Muazzama'ya gidiş uçak biletlerindeki vergiler düşürülmeli. En çok vergi hacılardan alınıyor. Niçin? Sebep ne? Kabe'ye gidene niye bu kadar zulmedilsin ki? Yani uçak paraları niye bu kadar pahalı olsun ki? Daha ucuz, daha güzel imkanlar olmalı. İnşallah Kabe-i Muazzama'nın çevresindeki oteller de tamamlandıktan sonra oradaki konaklama imkanları ve Kabe-i Muazzama ile Cidde ve Medine arasındaki hızlı tren de birkaç seneye kadar tamamlanmalı ve insanımız gayet rahat, gayet huzurlu bir şekilde hac yapabilmelidir Allah'ın izniyle. Tarihte yaşanan zorluklar yok. Sağlık ve gıda problemi yok. Su problemi yok bugün. Ama bir ulaşım problemi var. Bu Kabe-i Muazzama için. Bir de konaklama problemi var. Bunlar tabii az bir problem değil. İnşallah bunlar da halledilince tabii halledilemeyen sıkıntılar yine kalacak. Yani kalabalık gibi, iklim farkı gibi ve bir takım çevre ve kültür farkı gibi farklar yine kalacaktır. Ama ecir ve mükafat her zaman tarih boyunca olduğu gibi devam edecektir. Rabbim nasip eylesin. Bir 4. mescide başlık atmış müellifimiz. Babu Mescidi Kuba. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir mescit, mübarek bir mescit. Kuba Mescidi. Le mescidun üssise ale takva. Min evveli yevmin. İlk gününden itibaren takva üzerine bina edilen mescit diye Kur'an-ı Kerim'de zikredilen mescit. O mescit namaz kılmana çok daha layıktır ifadesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tavsiye edilmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Kuba'yı ziyaret ederdi. Özellikle cumartesi günleri ziyaret ederdi. Medine'ye giden Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Mescid-i Kuba'yı ziyaret ederler ve orada 2 rekat namaz kılarlar ve bir umre sevabı kazanırlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki men tatahhara fi beytihi sümme etâ kubâ'e fe sallâ fîhi salâten kâne lehu ki ecri umre. Kim evinde güzelce abdest alırsa, iyi temizlenirse, sonra Mescid-i Kuba'ya gelirse, orada namaz kılarsa sanki bir umre sevabı gibi ecir kazanır. İşte Medinelilerin umresi, Medine'de kalanların,
Medine'de okuyanların, Medine'de

çalışanların Medine halkının umresi Mescid-i Kuba'da 2 rekat namaz kılmalıdır. Mescid-i Haram 1'e 100 bin. Mescid-i Nebevi 1'e 1000. Mescid-i Aksa 1'e 500. Mescid-i Kuba'da bir umre sevabı. Rabbim nasip eylesin. Haddetene Yakub ibn İbrahim huve d-Dawraqi. Haddetene ibn Uleyye akhbarana Eyyub an Nafi'in en ibn Umar radıyallahu anhuma kana la yusalli min ed-duha illa fi yawmayn. Yawma yakdamu Mekke'te فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. İmam Nafi anlatıyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma kuşluk namazını bir Mekke'ye geldiğinde kılardı. Bir de Medine'de kuşluk namazını Mekke'ye geldiğinde Beytullah'ı tavaf ettikten sonra Makam-ı İbrahim'de 2 rekat tavaf namazı kıldıktan sonra kılardı. Bir de Kuba mescidine geldiği zaman kuşluk namazı kılardı. Her cumartesi günü Abdullah İbni Ömer, Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu veçhile her cumartesi Kuba Mescidi'ne gelir ve mescide girdiği zaman orada 2 rekat namaz kılmadan çıkmayı hoş görmezdi. Ve şöyle derdi. Abdullah İbni Ömer kim? Radiyallahu anhüma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyyeye bağlanmakla, sünnet-i seniyye sarılmakla en meşhur olan zatlardan biri. Şöyle derdim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman yaya, zaman zaman binekli ama Kuba Mescidini sürekli ziyaret ederdi. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamasını bizzat Abdullah İbni Ömer kendisi tatbik ediyordu. Kal, devam ediyor. وَكَانَ يَكُولُ Ve şöyle derdi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma اِنَّمَا أَصْنَوْ كَمَا رَأَيْتُ Ashabi yasnaune. Sahabi arkadaşlarımın nasıl davrandıklarını görmüşsem ben de aynı şekilde davranıyorum. Ve la emnu ahadan en yusalli fi ayi saatin şa'a min leylin ev nehar. Gece ve gündüz herhangi bir saatte namaz kılan bir kimsenin namaz kılmasına engel olamam. Gayra en la tetaharra tulu'u'ş şemsi ve la gurubaha. Yalnız durup durup da güneş doğarken ve güneş batarken namaz kılmada herhalde uygun olmayacaktır diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma. Evet, Kuba Mescidi takva üzerine yapılmış bir mescit. Münafıklar bunun karşısında Dırar Mescidi diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir mescit yaptılar. Alternatif mescit. Müslümanları Kuba Mescidinden soğutmak için, uzaklaştırmak için, fitne, fesat ve nifak saçmak için böyle bir mescit yaptılar. Yani niyet halis olmadığı müddetçe mescit bina etseniz kıymeti değeri olmaz. Cami yaptılar. Camiye mukabil tam da Kuba Mescidi'nin karşısında yakın zamana kadar vardı. Kuba Mescidi'nin kıble tarafında bir cami yaptılar. Kalıntıları vardı yakın zamana kadar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o mescidin, Dırar Mescidi'nin yani zarar verme niyetiyle nifak, münafıklık, fitne, fesat niyet, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri bunlar. Fitne, fesat niyetiyle yapılan mescidin yıkılmasını emretti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niyet halis olmalı. Mescit bina ederken ilk gününden itibaren takva, ihlas, Allah rızası için yapılan mescit namaz kılmak için en layık olan mescittir. Sürekli niyetimizi gözden geçirmeliyiz. İlimde, ibadette, taatte, Kur'an-ı Kerim tilavetinde, cihatta, haçta, umrede, sadakada, her davranışta, her hizmette hedefimiz ne olmalı? Allah rızası olmalıdır. Babu men etta fi mescide kuba'e kulle sebtin. Mescide kuba'e mescide kuba'in. Hem gayrimunsarif hem munsarif olarak rivayet edilmektedir. Her cumartesi günü

Mescidine giden kimse. Haddetene Musa ibn İsmail, haddetene Abdülaziz ibn Müslim'in an Abdullah ibn Dinar'in an İbn Umar radıyallahu anhuma kal kana nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ye'ti mescide Kuba'in kulle sebtin maşiyen ve rakiben ve kana Abdullah radıyallahu anhuma yef'aluhu. Abdullah ibn Ömer diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi yaya veya binekli olarak Kuba Mescidine gelirdi. Ravi diyor ki Abdullah İbni Dinar, Abdullah İbni Ömer'den rivayet eden ravi diyor ki Abdullah da aynen öyle yapıyordu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyesine uyarak her cumartesi Kuba Mescidini ziyaret ederdi. Medine-i Münevvere'ye gidenler herhalde orada bir hafta kalacaklarsa cumartesi gününü tercih etmeleri sünnet-i seniyeye uygundur. Bab-ı İtiyani Mescid-i Kuba'in maşiyen ve rakiben. Haddetene Museddedun haddetene Yahya an Ubeydillahi kale haddetene Nafi'un an İbni Umar radiyallahu anhüma kal. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ye'ti Kuba'e rakiben ve maşiyen. Burada Kuba'e, daha önce Kuba'in dediğimiz gibi iki ayrı şekilde de kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Kuba Mescidine yaya ve binekli olarak gelirdi. Zâd ibn-i Nümeyr'in haddetene Ubeydullah nâf'in fe yusalli fîhi rek'ateyn. Bir rivayette de oraya geldiğinde de iki rekat namaz kılardı. Ya nasıl duyarsa ravi öyle rivayet ediyor. Bir rivayette Kuba Mescidine gelirdi. Rivayet burada bitiyor. Diğer rivayette diyor ki Kuba Mescidine gelir ve orada iki rekat namaz kılardı rivayet. Yani hadis-i şerif alimleri aynen kendilerine bildirildiği şekilde hadisleri nakletmektedir. Bâb-ı fadlı mâ beynel kabri vel minber. Peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki yerin fazileti. Peygamberimizin kabri ve minberi arasındaki yere ravza denildiğini söylemiştik. Cennet bahçesi demektir. Er-ravdatul mutahhara. Tertemiz bahçe. Evet. Haddeten Abdullah ibn Yusuf kal akhbarana Malik an Abdullah ibn Ebi Bekir'in an Abbad ibn Temim'in an Abdullah ibn Zeyd'in el-Maziniyyi radıyallahu anhu. Kardeşimiz soruyor. Haddeten Abdullah ibn Yusuf dedikten sonra akhbarana var. Arada kale dediniz. Niçin? Çünkü her akbaranadan, her haddesanadan önce ne vardır? Gizli veya açık bir kale ifadesi vardır. Hadisle meşgul olanlar bunu bilir. Bazen zikredilir ve çoğu zaman da bu zikredilmez, belirtilmez, ifade edilmez. Ama okunurken, yani yazıda yazılmaz, ama okunurken haddesene Abdullah ibni Yusuf'e kale akbarana Malik şeklinde okunur. Evet, Abdullah bin Zeyd el-Mazini naklediyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, ma beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadil cenne. Benim evimle minberim arasında ravza denilen yer cennet bahçelerinden bir bahçedir. Cennet bahçeleri, iki ayrı anlama geliyor. Gerçekten orası cennet bahçesi olacak anlamına geliyor. Bir başkası, cennet bahçesi gibi güzel. Cennet bahçesinde kimler olur? Cennetlikler olur. Oraya giden insanlar da, orada dua eden insanlar da, orada ibadet eden insanlar da cennetlik olmaya aday olan insanlardır. Evet, Mescid-i Nebevi'nin en yoğun olduğu yer. Yani sene içerisinde belki Şevval ayı en sakin ay. Ramazan-ı Şerif'ten sonraki Şevval ayı en sakin ay. Ama yıl boyunca en çok, en yoğun, en kalabalık olan yer, ravza denilen yer. Rabbim tekrar tekrar namaz kılmayı, dua etmeyi, yalvarmayı, yakarmayı nasip eylesin. Duanın daha çok makbul olduğu yerler vardır. Duanın daha çok makbul olduğu saatler vardır. Duası daha çok makbul olan kişiler vardır. Duanın daha çok makbul olması için şartlar vardır. C-
Cenab-ı Hak bütün dualara icabet eder. Ud'u rabbekum ve entum mukinune bil icabe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Rabbinize yalvarın, dua edin. Kesin kabul edileceği ümidiyle. Ve entum mukinune bil icabe. Yakinen inanarak bu duama Rabbim elbette bir karşılık verecektir diye inanarak dua edeceğiz. Ama dua için daha uygun yerler, daha uygun saatler, daha uygun şekiller, daha uygun şartlar, daha uygun kişiler, daha uygun bir kalp, daha uygun bir göz, daha uygun bir gönül elbette hadis-i şeriflerde nakledilmiştir. Haddetene Museddedun an Yahya an Ubeydillah kale haddeteni Hubeyb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Ebi Hureyre radıyallahu anhu an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadil cennet. Evim ve minberim. Evim ve minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve minberi ala havdi, benim minberimde cennetteki Kevser havuzunun üzerindedir. Hadis-i şerif gayet açık. Hakikaten, hakiki mecazi manada değil, hakiki manada cennet bahçelerinden bir bahçe. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'nin ön kısmında Peygamber Efendimiz'in minberiyle evinin arası, o yerde, o güzel yerde ibadet etmek, taat etmek, dua etmek. Evet, hacca gidenler ancak bu nimete eriyor. Umre yapanlar bu nimete eriyor. Ancak Medine'de yaşayanlar, Medine-i Münevvere'yi ziyaret edenler bu güzel ikrama layık oluyorlar. Gönlümüzde bir Medine sevgisi olmalı. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, innel imane leye'rizu ilel Medine. İman Medine'ye akar. İman Medine'ye süzülür. Kema te'rizul hayyetu ila cuhriha, yılanın kıvrılarak deliğine süzüldüğü gibi. Nasıl yılan deliğine böyle süzülerek girerse, imanlı gönüller de Medine aşkını, Medine sevgisini, Medine muhabbetini gönüllerinde taşırlar. Hayatlarında hep Medine vardır. Hep Medine'de ölmek istemek vardır. Hep Medine'de birkaç gün geçirme arzusu vardır. Medine sevgisi müminin hayatında bambaşka bir sevgi. İmanımız, ihlasımız, takvamız, Allah nezdindeki yerimiz nispetinde gönlümüzde bir Mekke ve Medine sevgisi var. Rabbim bu sevgiyi ziyade eylesin. Her namaza durdukça Kabe-i Muazzama'yı hayal eden Müslüman, ah bir fırsat elime geçse de Kabe-i Muazzama'da ibadet etsem, Medine-i Münevvere'de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı ziyaret etsem diye düşünür, niyet eder, plan yapar, program yapar. Cenab-ı Hak nasip eder. Defalarca gidersiniz. Burada kalırsınız, dualar edersiniz ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin ikramına, o dünyadaki cennet, dünyadaki cennet bahçesi, Peygamber Efendimiz bir cennet bahçesi diye ravzasından söz etmiş, bir de cennet bahçesi diye ilim meclislerini, zikir meclislerini, Kur'an meclislerini zikretmiş. Evet, şu anda biz bir cennet bahçesindeyiz. Her zikir meclisi, her ilim meclisi, her Kur'an-ı Kerim meclisi, her hadis-i şerif meclisi bir cennet bahçesidir. Ve yine bu cennet bahçelerinden biri Peygamber Efendimiz'in mübarek eviyle mübarek minberi arası. Evet, son hadisimiz Babu Mescidi Beytil Makdis. Üçüncü mescid Mescidi Aksa. Haddetena Ebul Velid, haddetena Şube an Abdülmelik, semi'tu Kaza'ate Mevla Ziyadin kal, semi'tu Eba Sa'idin Hudri radıyallahu anhu yuhaddisu bi arba. Ebu Sa'id el-Hudri nerede gömülü biliyor musunuz? Hemen şu buraya yakın. Kariye denilen bir yer var. Kariye. Tabi okurken Kariye diyorlar. Yanlış. Kariye. Kariye Arapça'da köy demek, kasaba demek. Araplar gelmiş.
Müslümanlar gelmiş, buraya yerleşmiştir.

Edirne Kapı surların içerisindeki yer. İstanbul Edirne Kapı'dan, Fatih'teki Edirne Kapı'dan bahsediyoruz. Bu Kariye'de Ebu Said el-Hudri medfun. Ziyaret edelim inşallah. Bir rivayete göre, Allahu Alem, en kesin rivayet Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin cihada gelip burada kalması, hicretin 57. yılında fetih ordusuyla gelip burada şehit olmasıdır. Ama elbette o yalnız gelmedi. Genç sahabiler var. Mesela Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram'ın yine bu civarda medfun olduğu rivayet ediliyor. Ebu Said el-Hudri'nin de bu civarda medfun olduğu, bu civarda gömülü olduğu rivayet ediliyor. Evet, o zat anlatıyor. Yuhaddisu bi erba'in anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber Efendimiz'den dört şey anlatıyordu. Evet. Fe a'cebneni. Bu benim hem hoşuma gitti, ve a'nakneni, hem de beni sevindirdi. Hoşuma giden, beni hayrete düşüren, beni sevindiren dört şey. Kalp, dört husus. Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. La tusafirul mer'etu yevmeyn illa ma'aha zavcuha ev zu mahramin. Bir kadın iki günlük mesafeye eşi veya erkek akrabası olmaksızın yolculuğa çıkmasın veya çıkmamalı. Evet, Hanefi mezhebi bu hadis-i şerifi özenle ve önemle tatbik etmektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre 90 kilometre veya uzak bir mesafeye bir kadın eşi veya erkek evladı, erkek kardeşi, amcası, dayısı olmaksızın 90 kilometre veya daha uzak bir mesafeye gidemez, gitmemelidir. Bu bir engelleme değil, kadını koruma veya namus, iffet, haya konularında İslam'ın özelliklerini ifade etmektedir. Üzerinde çok çok durulacak bir konu inşallah. Daha önce değişik vesilelerle durduk, daha sonra da dururuz inşallahü teala. وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günü oruç yoktur. وَلَا صَلَاتَ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. İki namazdan sonra, sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar ve biraz yükselinceye kadar ve ikindi namazını kıldıktan sonra, ikindi ezanı okunduktan sonra değil, biz kendimiz ikindi namazı kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namaz, yani nafile namaz yok, kaza namazı kılınabilir. Nafile namaz kılınamaz. İkindi namazını geç kalan kılan kimse ikindi namazı kıldıktan sonra yine namaz kılamaz. Son cümle وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَمَسْجِدِ. Evet, özel olarak namaz kılmak için şu iki mescitten başka mescitlere böyle meşakkatli yolculuk yapılmaz. Mescid-i Haram, Resulullah'ın mescidi ve Mescid-i Aksa. Peki biz mescitleri ziyarete gidiyoruz. Burada asıl ziyaret edilecek, asıl ecir kazanılacak, asıl mükafat kazanılacak yerler bu mescitlerdir. Ya bu mescitlerin diğer mescitlerden, diğer camilerden çok ama çok farklı olduğunu Peygamber Efendimiz, yani ne kadar sıkıntı çekseniz değer buyuruyor. Sıkıntı çekmeye değer. Sıcak iklim şartları, zorlu şartlar, kalabalık, izdiham, psikolojik bir takım sıkıntılar, maddi zorluklar, hepsi bu mescitler için değerli. Hangi mescitler? Bir, Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama. İki, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere. Üç, Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Keşke Rabbim nasip eylese de şu İsrail denilen zalimlerin elinden, Siyonistlerin elinden Rabbim şu Mescid-i Aksa'yı kurtarsa da gidenler rahat rahat ziyaret edebilseler. Yine gidiliyor da ama bin bir kontrol.

bin bir sıkıntıdan geçtikten sonra. Dua edelim. Rabbim Filistin'e, Gazze'ye, Suriye'ye, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, Yemen, İslam ülkelerine, Doğu Türkistan'a, Çeçenistan'a, Tacikistan'a, Makedonya'ya, Bosna'ya, Rabbim bütün dünyaya, bütün İslam ülkelerine daha huzurlu, daha bereketli günler nasip eylesin. Hani bu dersleri Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da yapmayı, defalarca yapmayı Rabbim nasip eylesin. Rabbim dinleyenlere, sizlere, hepinize, hepimize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar, hayırlı ilimler, hayırlı evlatlar, hayırlı işler ve hayırlı huzurlu evler nasibi müyesser eylesin. Rabbim burada buluştuğumuz gibi cennette de buluşmayı, cennette sevgili peygamberimizi dinlemeyi, onun mübarek sözlerinden istifade etmeyi, onun dizi dibinde cennet, Cennetül Firdevs ve Cemalullah ile müşerref olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 18. cüz. Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında mü'minlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, mü'minler, iman edenler anlamına gelir. Sure, mü'minler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: Ellezîne hum fî salâtihim hâşi'ûn.
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ İlla ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin.

0: Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ
0: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik.

0: وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
1: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.
0: فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
0: Ve şecereten tehrucu min turi seynâe tenbutu bidduhni ve sibgin lil âkilîn.
1: Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız?" dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: الْاَوَّلِينَ
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا

0: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca, her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
0: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
0: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
1: Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de, bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَأَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ
0: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: "Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz."

0: Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: O peygamber, ''Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et.'' dedi.
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: Allah, ''Onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır.'' buyurdu.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.

0: ila fir'aun ve melaihi fastakbaru ve kanu kavmen alin.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.
0: وَجَعَلْنَا

0: قَرَارٍ وَمَعِينٍ
1: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
0: يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
1: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.
0: وَاِنَّ

0: وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ.
1: Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: Un.
1: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
0: فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
1: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.

0: Nusari'u lehum fil khayrat. Bel la yeş'urun.
1: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
0: İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim muşfikûn.
1: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kâfirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: لَا تَجَأَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ
0: Onlara şöyle denir. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
1: مُسْتَكْبِر۪ينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ
0: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ

0: Bel eteynâhum bi zikrihim fehum an zikrihim mu'ridûn.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
0: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُح۪ي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ

0: esatirul evvelin.
1: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
0: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Onlar, Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
0: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
1: Onlara, yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Onlar, bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.
1: مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهِ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
1: Alimul gaybi ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
0: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz

0: onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

0: Erzahun ila yevmi yub'athun.
1: Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.

Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der.
1: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا

0: اَخْرِجَنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدَنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek, artık biz zalimler oluruz.
0: قَالَ اَخْسَعُوا ف۪يهَا

0: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
1: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
0: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.
1: قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ
0: Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّ بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette, Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle, ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmaz.

0: yapsın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: اَزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ
0: Kendi hanımlarına zina suçu atıp, kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği, Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. 5. defasında eğer yalan söyleyenlerdense, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
1: وَيَدَرَعُ عَنْ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.''

0: اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينَ
1: O iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerle, mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ
0: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُ

0: كَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
1: Onu işittiğiniz zaman, bunu konuşmak bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı, haliniz ne olurdu?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.
0: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
1: O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar, Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.
0: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tedekhulû buyûten gayra buyûtikum hattâ teste'nisû ve tusellimû alâ ehlihâ. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.

0: مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mü'min erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba, doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı, neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ
1: Bu kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki, o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.
0: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارِ
1: Öyle adamlar var.

0: vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
1: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ
0: Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

0: اَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
1: İnkâr edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

0: sürüyor. Sonra onların arasını birleştiriyor. Sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
1: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارِ
0: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
0: Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
1: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Onlar aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve Peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa Peygamber'e boyun eğerek gelirler.
1: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve Peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.

0: bihi liyahkum beynehum en yekulu semi'na ve ata'na ve ulaike humul muflihun.
1: Aralarında hüküm vermesi

için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman, müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: ta'atun ma'rufe. İnne Allaha khabirun bima ta'malun.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
0: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabannellezine keferu mu'cizine fil ardı ve me'vâhumun nâr ve lebi'sel masîr.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kâfirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit, sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde, sizin için de, onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar, sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi, onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin, dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن

0: الطيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde

yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde, yahut kız kardeşlerinizin evlerinde, yahut amcalarınızın evlerinde, yahut halalarınızın evlerinde, yahut dayılarınızın evlerinde, yahut teyzelerinizin evlerinde, yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde, yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

0: billahi ve rasulihi. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Mü'minler ancak Allah'a ve Peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere Peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar, işte Allah'a ve Peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah, içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık Peygamberin emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.
0: أَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El-Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: نَذِيرًا
1: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له

0: الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kâfirler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: ظُلْمًا وَزُورًا.
1: İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
0: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا.
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّح۪يمًا.
1: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Kâfirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fedallû felâ yestetî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere, ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.
0: اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا
1: O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman, onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا
0: O durumdayken onlara, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا
0: Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: mes'ûlâ.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, "Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" der.

0: متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا
1: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.

0: وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz, sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 18. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim.

yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden ve habadının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

varıp ravzasına olan bülbül. Gönüller bağının gül sümbül. Feda ettim, feda ettim ben bu yola ömrümü. Sultanlar sultanı, canım efendim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem.

0: senin rahmetine sığınırım.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Emri maruf ve nehy-i münker. Allahü Teala'nın emirlerini bildirmek, kötülüklerden men etmek. Emri maruf ve nehy-i münkerin farz olması. Emri maruf yani Allahü Teala'nın emirlerini bildirmek, nehy-i münker, kötülüklerden men etmek farzdır. Allahü Teala Ali İmran suresi 104. ayetinde mealen içinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurdu. Emri maruf ve nehy-i münkerin farz olduğunu bu ayet-i kerime gösteriyor. Fakat farz-ı kifayedir. Bir kısım insanların bununla uğraşması kâfidir. Ama hiç yapılmazsa bütün insanlar günah işlemiş olur. Allahü Teala Hac suresi 41. ayetinde onlar o müminlerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten de alıkoyarlar. Bütün işlerin sonu kıyamette Allah'a dönecektir buyurdu. Bu ayet-i kerimede emri marufu namaz ve zekatla bir yerde bildiriyor ve din sahiplerini böyle tanıtıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri maruf yapınız. Yapmazsanız Allahü Teala en fenanızı size musallat eder. O zaman en iyinizin de duası kabul olmaz buyurdu. Ebu Bekir'in radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte Resulullah günah işleyip de iyileri onlara kötülükten men etmedikleri insanlara Allahü Teala en kısa zamanda bir azap gönderir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte bütün iyi işler Allah yolunda harbetmenin yanında denizden bir damla gibidir. Allah yolunda harbetmek de emri marufun yanında bir damla gibidir buyuruldu. Şu hadis-i şerifler de emri marufla ilgilidir. Herkesin söylediği sözün zararı kendinedir. Emri maruf, nehy-i münker ve Allahü Teala'yı anmak bunun dışındadır. Allahü Teala seçkin, günahsız kullarına avam sebebiyle azap etmez. Fakat görür, men etmeye gücü yeter de susarlarsa onlara da azap eder. Bir kimsenin zulümle öldürüldüğü veya dövüldüğü yerde oturmayınız. Çünkü orada bulunup da men etmeyene lanet yağar. Şeriate uymayan bir işin yapıldığı yerde durmak doğru değildir. Şayet orada olursa kötülükten men etmelidir. Nehy-i münker ne ölümü öne alır ne de rızkı azaltır. Bir kimsenin yanında günah işlenir de onu beğenmezse orada bulunmamış gibidir. Onun bulunmadığı yerde işlenen günaha razı olur, kötülemezse yanında yapılmış gibi olur. Havarisi olmayan Resul yoktur. Bu o zamana kadar devam eder ki onlardan sonra bir kavim gelir, minbere çıkarlar, güzel sözler söylerler, kötü işler işlerler. Her müminin bunlarla eliyle, yapamazsa diliyle cihad etmesi farzdır. Bunu da yapamazsa bunun ötesinde Müslümanlık yoktur.

Allahü Teala bir meleğe vahiy gönderip filan şehri yerin dibine geçir dedi. Melek, ya Rabbi, bu şehirde öyle bir kimse var ki bir an günah işlemiş değildir. Nasıl yaparım deyince, yap. Başkaları günah işlerken bir defa olsun yüzünü ekşitmedi buyurdu. Âişe radıyallahu anha validemizin bildirdiği bir hadis-i şerifte Allahü Teala içinde ameli peygamberler gibi olan 18 bin kişinin bulunduğu bir şehirde bulunanların hepsine azap gönderdi buyurdu. Niçin ya Resulallah dediler? Zira öbürlerine Allah için kızmadılar ve nehy-i münker yapmadılar buyurdu. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh şöyle anlattı. Resulullah'a şehitlerden hangisi daha üstündür diye sordum. Buyurdular ki, öldürülse bile zalim sultana nehy-i münker yapan kimse, şayet öldürülmezse ne kadar çok yaşasa da onun için kalem yazmaz. Hadis-i şerifte geldi ki, Allahü Teala Yuşa bin Nun aleyhisselama vahiy gönderip, senin kavminden 100 bin kişiyi helak edeceğim. 80 bini iyilerden, 20 bini kötülerdendir buyurdu. Yuşa bin Nun, ya Rabbi, iyileri niye helak ediyorsun diye sordu. Allahü Teala, diğerlerine düşman olmadılar. Yemekte, içmekte, oturup kalkmakta ve alışveriş etmede onlardan sakınmadılar buyurdu. Nehy-i Münker'in şartları. Nehy-i Münker, kötülükten men etmek, bütün Müslümanlara farzdır. Nehy-i Münker'e ve şartlarına ait bilgileri bilmek de farzdır. Zira şartları bilinmeyen farzın edası mümkün değildir. Nehy-i Münker'in 4 rüknü vardır. 1. Nehy-i Münker yapan kimse. Din sahibi olan kimse, nehy-i münkerle de vazifelidir. Bir kimse hiç günah işlemeyip, sonra nehy-i münker, yani kötülüklerden men etme yapayım dese, nehy-i münker yapılamaz. Çünkü hiç kimse günah işlemekten mahzun değildir. Said bin Cübeyr radıyallahu anh diyor ki, hiç günah işlemediğimiz zamanı bekleyip nehy-i münker yapacaksak, hiçbir zaman nehy-i münker yapamayız. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, bir kimse diyor ki, kendinizi temizlemeyince halkı dine davet etmeyiniz dediler. Hasan-ı Basri, şeytanın bu sözün kalbinize hoş görünüp nehy-i münkeri terk etmemizden daha büyük arzusu yoktur buyurdu. Nehy-i münker 2 türlü yapılır. 1. Nasihat ve vaaz. Bir kimse bir işi yapar ve başkasına yapma derse, kendisiyle alay etmekten başka faydası olmaz. Onun vaazı tesir etmez. Bu nehy-i münker fasıka yakışmaz. Hatta söz dinlemeyeceklerini, kendisine güleceklerini bildiği zaman nehy-i münker yaparsa günah bile işlemiş olur. Zira vaazın kıymeti insanların gözünde aşağı görünür. Bunun için aşikare günah işleyen alimlerin vaazı insanlara zarar verir. Onlar da bu vaazlarıyla günah işlerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesinde dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım insanlar gördüm. Siz kimsiniz diye sorduğumda onlar iyiliği emreder ve kendimiz yapmazdık. Fenalıktan men eder halbuki kendimiz yapardık diye cevap verdiler buyurdu. İsa aleyhisselama şöyle vahiy geldi. Ey Meryem'in oğlu! Önce kendine nasihat ver. Kabul edersen, sonra diğerlerine nasihat ver. Kabul etmezsen,
benden utan. 2. El ile ve zor ile olur. Şarap görünce dökmek, saz ve çalgı görünce kırmak, günah, kötülük yapmaya yönelmiş bir kimseye zorla, güçle mani olmak gibi. Bunu fasık da yapabilir. Zira bir kimseye iki şey lazımdır. Biri kendi yapmaması, diğeri başkasının yapmasına meydan vermemesidir. Birini yapmazsa diğerini de niçin terk etmeli? 2. Nehy-i münker nerede yapılır? Nehy-i münkerin yapılabilmesi için dört şartın bilinmesi icap eder. 1. Günah olmasa da çirkin, kötü olmalıdır. Küçük günah olsa nehy-i münker yapılır. Deliği içki içerken yahut bir çocuğu başkasının malını telef ederken görse men etmelidir. Küçük günah bile olsa bütün günahlar için nehy-i münker yapmalıdır. Hamamda avret yerini açmak, kadınların kızların arkasından bakmak, onlarla bir arada oturmak, altın yüzük takmak, ipek elbise giymek, gümüş bardaktan su içmek ve bunun gibi günahlar için nehy-i münker yapmak lazımdır. 2. Günah o anda işlenmelidir. Bir kimse içki içmeyi bitirdikten sonra ona nasihat etmekten başka bir şeyle incitmek doğru değildir. Bu gece içki içeceğim diye düşünen kimseyi incitmek, canını yakmak doğru olmayıp ancak içmemesi için nasihat yapılır. İçmeyeceğim derse suizan etmemelidir. Bir kadınla yalnız oturana oturmadan önce nehy-i münker yapılır. Çünkü halvet zaten günahtır. Kadınlar hamamının kapısında bekleyip çıkacakları zaman onlara bakacak olana da nehy-i münker yapılır. Yani men edilir. Çünkü kadınlar hamamının önünde durmak günahtır. 3. Nehy-i münker yapanın araştırmadan günahı görmesi lazımdır. Araştırmak, soruşturmak gerekmez. Evinde durup kapısını kilitleyen kimsenin izinsiz evine girmek ve ne yaptığını öğrenmek doğru değildir. Kapıyı ve pencereyi ses geliyor mu diye dinlemek ve nehy-i münker yapmak da doğru değildir. Ancak yüksek sesle sarhoş sesleri duyulursa o zaman izinsiz eve girilir ve nehy-i münker yapılır. Bir fasık elbisesinin altında bir şey götürürse, içki olabileceği düşünülürse de ona "Göster bakalım o nedir?" demek doğru değildir. O gizlediği şeyin şarap değil, başka bir şey olması mümkündür. Ama o kimseden içki kokusu geliyorsa ona mani olup içkiyi dökmesi gerekir. Eğer büyük çalgı aleti taşıyor ve elbise ince olup altından anlaşılıyorsa açıp kırabilir. Başka bir şey olma ihtimali de varsa görmezlikten gelmek lazımdır. 4. Zanla değil, bu işin şeriata uygun olmadığı açıkça bilinmelidir. O halde Şafii mezhebinde olanların Hanefi mezhebinde olanlara itiraz etmesi doğru olmaz. Bazıları içki içmek, zina etmek ve haramlığı icma ile sabit ve kat'i olan şeylerde nehy-i münker olur, içtihatlı olanlarda olmaz dediler. Bu doğru değildir. Zira büyüklerimiz buyuruyor ki, kendi içtihadına yahut bulunduğu mezhep sahibinin içtihadına muhalif iş yapan asi olur. Bu hakikatte haramdır. Bir kimse kıbleyi arasa, fakat kıble sandığı tarafa yüzünü değil, arkasını dönse, asi olur. Allahü Teala'ya madde, Kur'an-ı Kerim'e mahluk ve Allahü Teala görülemez diyenlere ve bunun gibi itikatte bid'at sahiplerine nehy-i münker yapmalıdır. 3. Nehy-i münker kime yapılır? Mükellef olanın yaptığı kötü iş günah olur.
hürmet edeceği kimse olmamalıdır. Mesela

Ya babaya olan hürmet, el ile ve istihfaf ile nehy-i münkere mani olur. Deliyi ve çocuğu bütün günahlardan men ederiz. Ama buna nehy-i münker denmez. Hayvanı bile Müslümanların malını korumak için Müslümanların tarlasına girse men ederiz. Fakat bu farz değildir. Kolay olduğu zaman bir Müslümana zarar vermemesi için yapılır. Bir kimsenin malına zarar gelse, şahitlik etmek icap etse, yol uzak değil ise, Müslümanların hakkını korumak için şahitlik etmesinin vacip olması gibidir. Fakat akıllı bir kimse, bir kimsenin malını telef etse, bu zulüm ve günah olur. Canını yakmak bile olsa, nehy-i münker yapmalıdır. Çünkü günahtan vazgeçirmek ve men etmek, canını yakmadan, sıkıntı vermeden olmaz. Buna tahammül etmek lazımdır. Ancak dayanamayacağı kadar acıtmamalıdır. Nehy-i münkerden maksat, İslam şiarını göstermektir. O halde bunda acıya, eleme dayanmak vaciptir. Mesela bir yerde çok içki olsa, dökmek için orada bir müddet kalınacak olsa, dökmek için kalmak vaciptir. Ama çok sayıda koyun bir Müslümanın tarlasına, bağına girse, bu koyunları çıkarmaya uğraşırsa, zamanı boşa geçecek ise, başkasının malı için kendi zamanını harcamak doğru olmaz. Fakat din için ve günahtan men etmek için zamanını verebilir. Nehy-i münkerde de bütün acılara katlanmak lazım değildir. Nehy-i münker yapmaktan, yani eliyle, diliyle men etmekten aciz ise, kalbiyle kötü bilmekten başka üzerine farz yoktur. Aciz olmayıp kendisini döveceklerinden korkarsa, yahut sözünü dinlemeyeceklerini bilse, bunda dört şekil vardır. 1. Kendisini döveceklerini ve günahtan vazgeçmeyeceklerini bildiği zaman, nehy-i münker yapmak farz olmaz. Fakat eliyle yahut diliyle nehy-i münker yapmak ve onların dayağına sabretmek mübahtır. Bundan sevaba da kavuşur. Hadis-i şerifte, zalim sultana emri maruf, nehy-i münker yapıp da öldürülüp şehit olandan üstün şehitlik mertebesi yoktur buyuruldu. 2. Günahı men edeceğini ve hiç korkusu olmadığını bildiği zaman, muhakkak nehy-i münker yapmalıdır. Yapmazsa asi olur. 3. Günahtan el çekerler ama onu dövebilirlerdi. Bu vaziyet karşısında dil ile nehy-i münker yapmak, şeriata tazim için vacip olur. Kalb ile kötülemekteki acizlik burada yoktur. Sözünü kabul etmeleri muhtemeldir. 4. Günah işlemeyi ortadan kaldırır, fakat kendisini döverler. Mesela, şarap şişesine, testisine ve çalgılara taş vurup kırabilir. Bu vacip değildir. Fakat nehy-i münker ederken, kendisini incitirlerse, bu acılara katlanmak ve sabretmek çok kıymetlidir. Bir kimse, Allahü Teala Bakara Suresi 195. ayetinin ortasında, "Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın," buyuruyor dese, ona şöyle cevap verilir. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki, "Tehlike dediğimiz bu değil. Belki Allahü Teala'ya ibadet edebilmek için muhtaç olduğu nafakayı temin etmemektir. Bunu yapmayan kendini helak etmiştir. İşte bundan sakınmak lazımdır." Bera bin Azib radıyallahu anh buyuruyor ki, "Tehlike demek, kişinin bir günah işlemesinden sonra Allahü Teala beni bağışlamaz demiş olmasıdır." Ebu Ubeyde radıyallahu anh buyuruyor ki, "Bu ayet-i kerimenin manası, günah işler de o günahtan sonra hiç iyilik yapmaz demektir." Bir Müslümanın yalnız başına düşman saflarına saldırıp ölünceye kadar dövüşmesi caizdir.

Ne kadar bunda kendini tehlikeye atmak varsa da bu faydalı olduğu için ve kâfirlerin kalplerini kırmak, gözlerini korkutmak ve onlardan insan öldürmek için yapılır. Derler ki, Müslümanların hepsi böyle kahraman, cesur olurlarsa bunda sevap vardır. Fakat kör, aciz ve kuvvetsiz olan birisinin kâfirlere böyle saldırması caiz değildir. Nehy-i münker yapıp öldürülen, dövülen veya eziyet edilen ve fakat karşı tarafı günah işlemekten men edemeyecek olan kimse, direnmesine rağmen fasıkların kalbini kıramayacaksa, bir kimseye iyiliği olmayacaksa nehy-i münker yapmamalıdır. Çünkü faydasız yere zarara katlanmak doğru olmaz. Sual: Nehy-i münker yapanın ekseriya korkusu kötü kalplilikten ve nehy-i münker yaparsa dövüleceğinden ileri gelir. Bu durumda nasıl hareket etmelidir? Cevap: Eğer dövüleceğini zannı galip ile biliyorsa mazur sayılır. Ama kendisini döveceklerine zannı galibi yoksa hiçbir zaman mazur sayılmaz. İhtimalle bunu terk edemez. Çünkü bu ihtimal ve böyle zan herkeste bulunur. Şüpheli olur da söyleyeyim diyorsa nehy-i münker yapması vacip olur. Şüphe ile kalkmaz. Kendisine zarar gelmeyeceğini bildiği yerde nehy-i münker farz olur. Sual: Nehy-i münker yapan kimse dövülmekten korkmaz ama mevkiinden, malından ve eziyet vereceklerinden korkarsa ne yapması icap eder? Cevap: Nehy-i münker yapan kimsenin bedenine, malına, mevkisine, yakınlarına yahut talebelerine zarar gelebilir veya kendisine dil uzatanlardan korkar yahut da din ve dünya faydalarına mani olmalarından korkar. Bunun kısımları çoktur. Her biri için bir hüküm vardır. Kendi hakkında korkması iki kısımdır. Birinci kısım: İleride bir işinin olmayacağından korkar. Mesela üstadına nehy-i münker yaparsa kendisini iyi yetiştirmez. Hekime yaparsa faydalı ilaç vermez. Patronuna nehy-i münker yaparsa yevmiyesini keser yahut ona işi düşünce onu korumaz. Bütün bunlarda nehy-i münker yapmamak özür değildir. Çünkü bunlar zarar sayılmaz. Ancak ilerideki korku ölüm şeklinde olursa mazur sayılır. Bu kimselere muhtaç olduğu zaman nehy-i münker yapmamakta zarar yoktur. Mesela hasta olup hekim ipek elbise giyse, ona nehy-i münker yaparsa yanına gelmeyecek olursa yahut fakir ve aciz olup azığı ve tevekkülü de yoksa, kendisine nafaka veren bir kimse olsa ona nehy-i münker yaparsa bir daha vermeyeceğini bilirse yapmaz. Yahut şerli bir kimsenin elinde kalmış olur ve kendini koruyacak olursa ona nehy-i münker yapmaz. Bunlar anında lazım olan ihtiyaçlardır. O halde bu özürleri sebebiyle susmalarına izin verirsek bir mahsuru olmaz. Çünkü nehy-i münker yaparsa o anda zararını görecektir. Fakat bu da halden hale değişir. Düşünce, rey ve içtihada bağlıdır. Dinini gözetmeli, ihtiyatlı hareket etmelidir. Ancak böylece nehy-i münkerden de el çekmemiş olur. İkinci kısım: Elinde bulunan bir şeyin yok olmasından korktuğu zamandır. Malını elinden almak gibi. Malını alacaklarını, evini yakacaklarını yahut da dayakla kendisini hasta edeceklerini yahut makamından uzaklaştıracaklarını bilir ve korkarsa nehy-i münker yapmaz. Fakat şerefine leke getirmeyip süsüne ve bencilliğine zararı olursa, mesela yaya olarak veya eski elbiselerle çarşıda gezdirmeleri, hakaret etmeleri gibi sebeplerle nehy-i münkeri terk etmek
özür sayılmaz. Bunlarla derecesi yükselir. Çünkü şeriatte süs ve bencillik zaten makbul bir şey değildir. Fakat mürüvveti korumak şeriatte güzeldir. Kendisini ayıplayacaklarından, kendisine dil uzatacaklarından ve düşman olacaklarından, işlerinde kendisine uymayacaklarından korksa, şüphesiz bu da özür sayılmaz. Çünkü hiçbir nehy-i münker bunlarsız olmaz. Ancak nehyedeceği günah, gıybet ise ve nehyettiğinde vazgeçmeyeceklerini ve üstelik kendini de gıybet ederek daha fazla günaha gireceklerini bilirse, o zaman mazur sayılır. Nehy-i münker yaptığı zaman akraba ve dostlarına kötülük yapacaklarını bilirse, yapmamalıdır. Mesela kendisinin zahit olduğunu, dövülmeyeceğini ve elinden alınacak bir şeyi olmadığını bilirler ve onun intikamını dostlarından ve akrabasından alırlarsa, nehy-i münker yapılmaz. Çünkü zararı kendine olsa olur ama başkasının zararına sebep oluyorsa, nehy-i münker yapılmaz. Hatta onların haklarını korumak dini vazifedir. O halde bu daha mühim sayılır. 4. Nehy-i münker nasıl yapılmalıdır? Nehy-i münkerin 8 derecesi vardır. 1. derece, halini bilmektir. Yakinen ve hakikaten günah üzere olduğunu bilmelidir. Araştırmaya lüzum kalmayacak kadar açık olmalıdır. Kapı ve pencerelere kulak vermemeli, komşulardan sormamalıdır. Elbisesinin altına bir şey saklıyorsa, elini uzatmamalıdır. Ama çalgı sesi veya içki kokusu duyuluyorsa yahut görülüyorsa, o zaman nehy-i münker yapmalıdır. İtimada şayan iki şahit haber verirse inanmalıdır. Hatta iki adil şahitle izin almadan bile evine girilebilir. Fakat bir adil şahitle evine girmek doğru olmaz. Zira ev onun mülküdür. Bir adil şahitle mülklük hakkı bozulmaz. Denilir ki Lokman Hekim'in yüzüğünde şöyle yazılıydı: gözle gördüğünü gizlemek, zan ile bir kimseyi rezil etmekten iyidir. 2. derece, anlatmaktır. Çünkü bir kimse bir iş yaptığının şeriatte yasak olduğunu bilmeyebilir. Nitekim bazı cahiller camide namaz kılarlar. Rükün ve secdeleri tam olarak yapmazlar. Böyle namazın doğru olmayacağını bilseler yapmazlar. O halde böyle olan kimselere öğretmek lazımdır. Öğretirken de tatlı ve yumuşak söyleyip üzmemelidir. Çünkü zaruretsiz bir Müslümana eziyet yapılmaz. Bir kimseye bir şey öğretilirse ona cahil ve bilgisiz demiş, kusurunu yüzüne vurmuş olur. Bu yaraya ise bir merhemsiz dayanılmaz. Bunun merhemi de söylerken özür dileyip, kimse anasından bilgili doğmaz, sonradan öğrenir. Bilmeyenin kusuru ya babasında, ya anasında, yahut hocasındadır. Yoksa yakınlarınızda ilim öğreneceğiniz kimse yok mudur demelidir. Yahut buna benzer sözlerle gönlünü almalıdır. Böyle yapmayıp da bir kimseyi rencide eden, elbisedeki kanı sidik ile temizlemeye kalkan yahut iyilik yapmak isterken kötülük yapan kimseye benzer. 3. derece, vaaz ve nasihattır. Rıfk ile söylemeli, sert söylememelidir. Haram olduğunu ve anlatmakla olmayacağını anlayınca korkutmalıdır. Bunda lütuf şöyledir: birisini gıybet ederlerken, hangi birimizin kusuru yoktur, o halde kendimizle uğraşmak daha iyidir demeli. Yahut gıybet hakkında bir hadis-i şerif okumalıdır. Nasihat etmekte iki şeref vardır. Birincisi, ilminin ve verağının izzetini ishar eylemek. İkincisi, tahakküm ve yüksekliğinin izzetini
o kimseye göstermektir.